aslında külliyeler üzerinden yürüyordu. Batı'daki gibi meydanlar yerine İstanbul'da külliyeler vardı ve meydan dediğimiz ve meydandaki yaşam bu külliyeler etrafında dönüyordu. Ta ki Lale Devri'ne kadar. İşte Lale Devri'nde 3. Ahmet'in yapmak istediği tam da buydu. Şehirde meydan kültürünü ve meydan olgusunu yaratmak. Ve bu niyetle de Üsküdar'da ve burada iki şahane meydan çeşmesi inşa ettirdi. Tabii ki bu mücevher kutusuna benzeyen, özellikle arkamda gördüğünüz meydan çeşmesi için en güzel övgülerden birini yapan kişi İtalyan gezgin Edmondo De Amicis. Bakın neler yazmış bu çeşme için. Bu çeşme Türk sanatının en özgün, en gösterişli anıtlarından biridir. Bir anıttan ziyade romantik bir sultanın aşka geldiği an, insanın alnına kondurduğu mermerden bir mücevherdir. Bana öyle geliyor ki bu çeşmeyi ancak bir kadın tasvir edebilir. Kalemim bu görüntüyü tasvir edecek kadar ince değil.

Tarihi rotaların bir bölümünün daha sonuna geldik. Yolculuğumuz Yerebatan Sarnıcı'ndan başladı ve suyun yolunu izleyerek 3. Ahmet Çeşmesi'ne kadar geldik. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kadırga semtindeyiz. Yolculuğumuz hemen sahilden, kara surlarından başlayacak. Küçük Ayasofya'yı gezdikten sonra Cinci Parkı, Şeyh Suvar Sokak ve Kadırga Parkı'nda gezimize son noktayı koyacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine rota boyunca hikayeler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Şu anda İstanbul'un Marmara surlarının hemen önündeyim. Arkamda gördüğünüz semtin adı Çatladı Kapı. Peki ismi nereden geliyor? 1500'lerin başında burada var olan bir Bizans sur kapısının depremde çatlamasıyla bu isim ortaya çıkmış. Ama işin ilginç yanı, burası bir zamanlar Bizans Sarayı'nın ta yukarıdan Sultanahmet'ten başlayıp kıyıya kadar geldiği bölge. Ve işte tam da bu noktada bir deniz feneri olduğu biliniyor. İşin ilginç yanı, bu deniz fenerinin bir işlevi var. O da ola ki Antakya'dan, Akdeniz'den Arap orduları Bizans'a doğru sefere çıkarsa, oradan itibaren bütün kaleler duman ve ateşle birbirlerine haber veriyorlar. Ve işte o haber ağının nihai noktası burası. Ve burada öğreniyorlar ki Arap akınları başladı. Tabii biz bunu nereden öğreniyoruz? Charles Texier adlı Fransız bir yazarın Asya Minor adlı, Küçük Asya adlı kitabında bu olaydan bahsediyor. Ama asıl ilginç olan, ondan çok daha önce Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olayı bakın nasıl anlatmış. Çatladı Kapı'da Güngörmez Padişahı'nın sarayı yanında tılsımlı dört köşe bir sütun üzerinde bir dev sureti vardı. Ne zaman ki İstanbul üzere Akdeniz tarafından düşman gemileri belirse, bu tunç dev suretinden bir ateş ortaya çıkıp bütün gemileri yakardı.

Bizans İmparatorluğu'nun inşa ettiği ve yüzyıllar boyunca şehri koruyan Marmara surları ve tabii ki diğer surlar Osmanlı dönemine kadar oldukça sağlam olarak ayakta gelmeyi başardı. Daha sonra Osmanlı İstanbul'u ele geçirdikten sonra bu surlara çok ihtiyaç duymadı. Çünkü böyle bir güvenlik sistemine ihtiyacı yoktu. Bu nedenle de surlar bakımsızlıktan oldukça harap durumdaydı. Tabii ki bütün bunların yanında önüne ve üstüne de evler inşa edilmişti. Hal böyleyken 1656 yılına gelindiğinde bir olay yaşandı. O olayla işte bu surlar bir makyajlanma hikayesi yaşadı. O da şuydu. Boyun eğri Mehmet Paşa 1656 yılında 80 yaşında sadrazam olur. Ve o sadrazam olduktan sonra batıda bir tehlike belirir. Venedikliler. Venedikliler Çanakkale Boğazı'na kadar gelmiştir. Ve oradan İstanbul'a gelmeleri an meselesidir. İşte bunu duyan boyun eğri Mehmet Paşa kendince bir önlem alır. Ola ki gelirlerse surları daha heybetli gösterebilmek için beyaz badanayla bütün surları boyatır. Üstündeki ve önündeki evleri yıkar. En azından uzaktan bakıldığında o beyaz badanayla yeni ve sağlam görünmesini sağlayacaktır. Ancak Venedikliler hiçbir zaman buraya gelemezler. Ancak bütün bu olaylardan tedirgin olan halk boyun eğri Mehmet Paşa'yı 4. Mehmet'e şikayet ederler. İşte 4. Mehmet de bu şikayet sonrası onu bu görevinden alır.

Şu anda Fransız hapishanesi olarak bilinen yerin hemen önündeyim. Tabii ki bugün başka bir işle yüklenmiş, başka işler için kullanılan bir mekan. Oysa burasının tarihi neredeyse 500 yıl geriye gidiyor. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara verilen ticari bir takım ayrıcalıklar var. Bunlara kapitülasyonlar diyoruz. Bunlar 1914 yılına kadar değişerek, dönüşerek, ayıtnamelerle desteklenerek devam ediyor. 1914 yılında kapitülasyonlara son veriliyor ve ortadan kalkıyor. İşte o dönemde Fransızların burada ticaret yapan kendi vatandaşlarını yargılama, hapsetme gibi ayrıcalıkları da var. Fransız mahkemesi bugün Beyoğlu'nda. İşte burası da Fransız hapishanesi olarak bilinen yer. Orada mahkumlar ya da davalılar yargılanıyorlar. Mahkum olan kişi buraya getiriliyor ve burada hapsediliyor. Buranın denize yakın olmasının da önemli bir özelliği var tabii ki. Çünkü belki de bu mahkumlar buradan gemilerle memleketlerine, Fransa'ya gönderilmeleri daha kolay oluyordu. İşte o günlerden yadigar kalan bu yapı, dediğim gibi bugün bambaşka bir işlev için daha çok Kültür Bakanlığı hizmetinde kullanılan bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Arkamda gördüğünüz yapı Küçük Ayasofya Camisi. Tabii ki ismi halk arasında verilmiş isim. Oysa cami olduğu dönemdeki ismi Kesikbaş Hüseyin Ağa Camisi.

Ama ondan önce de bir isim var. Bizans döneminde Sergio Bacchus Kilisesi olarak inşa edilmiş. Ancak yapılışının çok sıra dışı bir hikayesi var. Hikaye şöyle anlatılıyor. Justinianus, İmparator Justinianus, Üsküp yakınlarında bir köyde doğmuş. Ve onun amcası olan Justin, o sırada orduda önemli bir komutandır. Ve yeğenini Üsküp'teki köyden alır, buraya getirir. Aklıyla, gücüyle, kudretiyle kısa zamanda ordu içinde Justinianus yükselir. Ancak o sırada umulmadık bir şey olur. İmparator Anastasius'a bir suikast girişimi düzenlenmiştir ve bu işin suçlarından biri olarak da Justinianus yakalanır, hapse konur ve idam edilecektir. Ancak bu idamdan çok önce İmparator Anastasius'un rüyasına bir şey girer. Bu şey iki azizdir, Sergio ve Bacchus. Bu azizler Justinianus'un masum olduğunu ve affedilmesi gerektiğini söyler. Sabah uyandığında Anastasius'un ilk işi Justinianus'u hapisten çıkarıp onu affetmek olur. İşte böylece hayatta kalan Justinianus yıllar sonra Bizans imparatoru olacaktır ve hayatını borçlu olduğu bu iki azizi hiç unutmayıp onlar adına arkamda gördüğünüz kiliseyi inşa ettirecektir. Yanında biri daha vardır. O da eşi Theodora. İşte her ikisi de bu kilisenin yapımına önemli katkılar sağlamıştır. Her ikisinin izlerini de içeride görmemiz mümkün.

Milattan sonra 527 yılında inşa edilen Sergio Bacchus Kilisesi yaklaşık 1500 yıldır ayakta. İşte o dönemde bu kiliseyi inşa ettiren Justinianus ve eşi Theodora'nın izlerini caminin içinde hala görmemiz mümkün. Özellikle Bizanslıların bu sepet tarzı dediğimiz sütun başları muhteşem işçilik sergiler. İşte bu sütun başlarının bazılarının üstünde hala Theodora ve Justinianus'un monogramlarını, yani isimlerinin baş harflerini görmemiz mümkün. Ama asıl önemlisi bütün binayı firdola dolanan bir eski Yunanca yazılmış yazı var. Peki bu Yunanca metinde ne yazıyor? Başka hükümdarlar eserleri için bir fayda temin etmeyen fanilerin namını yücelttikleri halde, hükümdarımız Justinian, bütün mahlukatın yaratıcısı, Mesih'in kulu olan ve imanı da ne alev, ne kılıç, ne de diğer işkencelerle sarsılmayan ve Mesih'in aşkını ölümü hoş görüp kanını dökerek ebedi hayata liyakat kazanan Sergius'u yüceltmek ve saygı göstermek ve halkında dindarlığın rağbetini temin etmek için bu yüce binayı yaptırdı.

Ayasofya'dan neredeyse 10 yıl önce inşa ettirilen Sergio Bakus Kilisesi'ni halk arasında Küçük Ayasofya adıyla anmışlar. Her ne kadar adının başında küçük olsa da mimarlık dünyasında etkisi çok büyük olmuş. Burası sekizgen plana göre inşa edilmiş ve bu plan yüzyıllar sonra başka yapılarda karşımıza çıkar olmuş. İşte onlardan ilkini San Vitale Kilisesi'nde görüyoruz. Yine Justinianus'un yaptırdığı, bugün İtalya Ravenna'da olan bu kilise, burası örnek alınarak inşa edilmiş. Kutsal Roma İmparatoru Şarman tarafından Aachen'de büyük bir katedral yapılır. İşte o katedralin de planı yine Küçük Ayasofya'dan örnek alınmıştır. Peki, Batı dünyasında etkisini gösteren Küçük Ayasofya, İslam dünyasında, Osmanlı mimarisinde nasıl bir etki göstermiştir? Mimar Sinan burayı es geçmez ve buradan örnek alarak bugün Eminönü'ndeki Rüstempaşa Camisi'ni inşa eder. Ama asıl işini taçlandırdığı ve ustalık eserim dediği Selimiye Camisi de

Yine Küçük Ayasofya'nın planı örnek alınarak inşa edilmiştir. Hal böyle olunca da 527 yılında başlayan Küçük Ayasofya'nın serüveni, yani Sergio Bacchus Kilisesi'nin serüveni yüzyıllar boyunca sürmüş ve 16. yüzyılda Selimiye Camisi'ne kadar ulaşmıştır.

Mimariye olan etkisi dışında hikayeleriyle de öne çıkan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıda sadece Justinianus'un rüyası ya da bu yapıyı camiye çeviren kişinin başından geçenler değil, bir başka önemli olay daha yaşanmış. 551 yılındayız. Papa Virgil Roma'dan geliyor ve İmparator Justinianus'la bir konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor. Ancak bu muhabbet sırasında, bu sohbet sırasında Justinianus rahatsız oluyor tavırlarından. Ve doğal olarak da ona bir ceza verme hazırlığında. Bunu öğrenen Papa Virgil hayatını kurtarmak için buraya sığınıyor. Ve söylence odur ki buradaki bir sütuna sıkı sıkı sarılıyor. Askerler onu götürmek için saçından, ayağından, başından çekiyorlar. Ama bir türlü Papa'yı sütundan ayıramıyorlar. Ve rivayet devam ediyor. O kadar sıkı sarılıyor ki bu sütuna, askerler çektikçe sütun yerinden çıkıyor ve o bölüm çöküyor. Askerler bunu ilahi bir işaret olarak kabul ediyorlar ve Justinianus'a bildiriyorlar. Justinianus da ona ceza vermekten vazgeçiyor. Burası Beyazıt döneminde, 2. Beyazıt döneminde camiye çevrilmiş. İşte o camiye çevrildiğinde pek çok detay buraya eklenmiş. Mihrap, minber ama bütün bunların dışında müezzin mahfilinin altındaki Edirne Kari denilen boyama, süsleme işi hakikaten görülmeye değer. Burayı camiye çeviren Babüssade Ağası Hüseyin Ağa. Ama onun bir de lakabı var. Kesikbaş Hüseyin Ağa deniyor. Peki kesikbaş nereden geliyor?

1505 yılına gelindiğinde 2. Beyazıt dönemidir ve 2. Beyazıt'ın bazı semtleri şenlendirme politikası dahilinde bazı Bizans kiliseleri camiye çevrilir. İşte Sergio Bakis Kilisesi de bunlardan biridir ve Babüssade Ağası Hüseyin Ağa tarafından burası camiye çevrilir. Mihrap, minber, minare eklenir. Ancak daha sonra Hüseyin Ağa'nın başına çok ilginç bir şey gelir. Rüşvet almak ya da bir takım yolsuzluklar nedeniyle idama mahkum olur. Ve o sırada bostancılar onu alıp idam etmek için burada bulunduğunu haber alırlar. Ve burada olduğunu haber alan bostancılar camiye gelirler. Hüseyin Ağa durumdan haberdardır. Kaçmaya başlar. O sırada bostancılar bir kılıç darbesiyle Hüseyin Ağa'nın başını uçururlar. Ancak o uçan baş Hüseyin Ağa'nın elindedir. Ve o şekilde baş elinde bir süre daha koşmaya devam eder. Rivayet odur ki işte Hüseyin Ağa'nın gelip son nefesini verdiği yer hemen arkamda gördüğünüz türbesinin olduğu yerdir. Ve ölümünden sonra bulunduğu yere o türbe inşa edilir ve bugün Hüseyin Ağa burada yatmaktadır. Ama daha sonra bu olaydan ötürü halk arasında Hüseyin Ağa'ya kesikbaş sıfatı ya da lakabı verilir ve Hüseyin Ağa kesikbaş Hüseyin Ağa olarak anılmaya devam eder.

İstanbul'da sokak adlarına ya da semt isimlerine baktığınızda o bölgenin geçmişiyle ilgili fikir yürütme şansınız oldukça yüksektir. Şu anda Kadırga'dayız. Kadırga ismine bakarak aslında buranın bir liman ve gemilerle ilişkili bir semt olduğunu anlamak mümkün. Gerçekten de böyle. Bizans döneminde burası önemli bir liman. Justinianus'un yaptırdığı Sofya Limanı burada. Ve doğudan gelen gemiler Sofya Limanı'nı kullanırken batıdan gelen, Avrupa'dan gelen gemiler ise Galata limanlarını kullanırmış. Ve uzun süre burası liman olarak işlevini sürdürmüş, surlarla çevrilmiş ve yanında da bir de yerleşim varmış. Daha sonra Fatih dönemine geldiğimizde, fetihten sonra ise buraya bir tersane de yapılmış. Ancak daha sonra Kasımpaşa'ya tersane inşa edilince burası önemini yitirmiş ve daha çok sahil sarayların ya da padişaha yakın kimselerin saraylarının olduğu bir bölge haline gelmiş. Bir zamanlar 300 gemi alan Sofya Limanı zamanla dolar ve ortaya bugün deniz kıyısında olan Cinci Meydanı çıkar.

Kadırga Cinci Parkı, diğer adıyla Cündi Parkı olarak geçiyor. Buraya bir meydan adı verilmiş. Ancak isminin kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler var. Cündi, süvari anlamına gelir ki buradan yola çıkarak belki de bir zamanlar burada atlı cirit yarışları yapıldığını söylemek mümkün. Ama Cinci adının ise geldiği nokta konusunda bambaşka bir hikaye anlatılıyor. O da Sultan İbrahim'e macunlar hazırlayan ve bu sayede de atırı sayılır bir servet edinen Cinci Hoca'nın burada bir sarayı olduğu yine söylenceler arasında. 1950 yılına kadar burası bayram yeri olarak kullanılmış. Cambazhaneler, atlı karıncalar ve belki de parayla at gezisi yaptıran kişiler de buradaydı. İşte 1950'lere kadar bu şekilde kullanıldıktan sonra bir süre terk ediliyor ve daha sonra burası çok güzel bir şehir meydanına dönüştürülüyor.

Kadırga biraz parklar zengini bir bölge aslında. Cinci Park'la hemen diğer tarafta da Kadırga Parkı var. Ve ikisini birbirine bağlayan şahane eski Türk evlerinin olduğu sokaklar var. Şu anda onlardan biri Şeyh Suvar Bey sokaktayım. Burası geçtiğimiz yıllarda evler restore edildi, boyandı ve şahane bir sokak olarak ortaya çıkarıldı.

Kadırga Parkı'nın ortasında şehrimizdeki tek örnek olan, sur içindeki tek örnek olan namazgahın hemen üstündeyim. Burası 1779 yılında 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan tarafından yaptırılmış. Aslında namazgah dediğimiz bu tip altında çeşme, üstünde namaz kılınan yerlerin bulunduğu yapılar menzillere, kervan yollarına ya da daha çok kırlık, böyle sayfiye yerlerine inşa edilirmiş. Mescidin, caminin olmadığı yerlere. Bu çok ilginç. Muhtemeldir ki burası geniş bir parktı, geniş bir alandı ve yakınlarda da belki bir mescit yoktu. Onun için de buraya böyle bir namazgah inşa ettirmiş Esma Sultan. Tabii ki bu çeşmenin önemli bir özelliği de çevresindeki kitabeler. Dilerseniz o kitabelere ve Esma Sultan'ın hayatına yakından bir bakalım.

Ancak işin ilginç yanı bugün olmayan bu sarayı yapan Mimar Sinan'dır ve Sokollu ile eşi Esmahan Sultan için yapmıştır. Onlardan sonra işte 3. Ahmet'in kızı ve eşi bu sarayda yaşar. Onlar bu dünyadan ayrıldıktan sonra ise çeşitli sultanlar elinde değişir durur saray. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda ise bakımsızlıktan terk edilir ve bugün yerinde yerler esmektedir.

Çatladı Kapı'dan başlayan yolculuğumuz çeşitli yerleri gezdikten sonra Kadırga Parkı'nda namazgahta son buldu. Yine her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler, söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: 6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti.
1: Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum.
2: Emredersiniz.
1: Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum.
2: Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım.
1: Sana başarılar dilerim.
2: Sağ olun. Müsaadenizle.
1: Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var.
2: Teşekkür ederim.

0: Anlat bakalım. Evdekiler ne yapıyorlar?
1: Ellerinizden öperler
0: efendim. Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi?
1: Çocuğum iyi. Fakat karım... bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında.
2: Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız... tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam... siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız.
3: Ben mi?
2: Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti başınızdan?
3: Yok, hayır.
2: O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela... ailevi geçimsizlik.
3: Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var. Mutluyuz.
2: Öyleyse... sizi üzen başka biri olmalı.
3: Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız... seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, büyüyor. Beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum.
2: Kimden?
3: Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana.
2: Size yardım etmek isterim. Fakat önce siz bana yardım edin ki... rahatsızlığınızın sebebini bulalım. Doktorunuza açılmak, içinizi dökmek istemez misiniz?
3: Söyleyecek bir şeyim yok ki.
2: Var Selma Hanım. Sizin bir üzüntünüz var. Üzüntü en şiddetli zehirdir. Onun insan vücudunda yaptığı tahribatı hiçbir mikrop yapamaz.

yuvana düşüp kendini acımıyorsan onları acı. Hadi yavrum, yuvana dön artık. Orada seni bekleyenler var.

0: haklısın dadı. Onlar için yaşamalıyım.
1: Karımın nesi var doktor?
2: Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış.
1: İyi olacak mı?
2: Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı.
1: Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım.
2: O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Oh,
1: bu ara imkansız. Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam.
2: Öyleyse karınızı gönderin.
1: Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim.
3: Baba, babacığım!
4: Canım kızım benim.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk sevgilim. Bugün nasılsın?
3: Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim.
4: Sen nasılsın tatlım?
5: Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım. Bu çocuklar beni çok üzüyorlar.
4: Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün.
5: Tombiş'in midesi bozuldu. Küçüğün de karnı ağrıyor.
4: Ya, vah vah vah.
6: Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim.
5: Peki, olur dadıcığım. Allah rahatlık versin babacığım.
4: Sana da kızım. Hadi, şimdi anneni de öp. Hadi bakalım.

0: doktordan geliyorum.
1: Ne dedi?
0: Sana seyahat tavsiye ediyorum.
1: Seyahat mı?
0: Hı?
1: Nereye?
0: Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın.
1: Ya sen?
0: Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam.
1: Sensiz bir yere gitmem.
0: Fakat bu senin sağlığın için gerekli.
1: Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni.
0: Dinle Selma. Beni anlamaya çalış. Çok önemli bir cinayet davasını üzerime aldım.
1: Cinayet davası mı?
0: Evet. Çok ilginç bir dava. Cinayeti işleyen genç bir kadın.

0: Sen katil olamazsın, masumsun. Buna bütün kalbimle inanıyorum, yakında kurtulacaksın.
1: Adın soyadın?
2: Fatma Pınar.
1: Babanın adı?
2: Ali.
1: Ananın adı?
2: Elif.
1: Doğum yerin?
2: Gönen Kocapınar Köyü.
1: Doğum tarihin?
2: 1949.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ev kadınıyım.
1: Evli misin?
2: Evet.
1: Kocanın işi?
2: Kamyon şoförü.
1: Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
1: Maktulü tanıyor muydun?
2: Hayır.
1: Cinayet gecesi neredeydin?
2: Evdeydim.
1: Evde senden başka kimse var mıydı?
2: Hayır. Yalnızdım.
1: O gece evden hiç ayrılmadın mı?
2: Hayır.
1: Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum.
2: Ne söylememi istiyorsunuz?
1: Gerçeği.
2: Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok.
1: Peki, otur. Söz iddia makamının.
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür.
2: Hayır, onu ben öldürmedim.
1: Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun.
4: Söz istiyorum Sayın Yargıç.
1: Devam ediyor musunuz?
3: Hayır Sayın Yargıç, şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir.
1: Pekala, söz sanık avukatının.
4: İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa, müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
1: Tanık Rasim Pala.
5: Tanık Rasim Pala!
1: Adım?
6: Rasim Pala.
1: Doğruyu söyleyeceğini Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
6: Ederim.
1: Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat.
6: Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım.

0: bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir.
1: Sana soracak bir şeyiniz var mı?
2: Evet, sen yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı?
3: Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor.
1: Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor.
2: Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak! O gece yolda rastladığın kadın bu muydu?
1: Evet, buydu.
4: Hayır, yanılıyor! Onun yolda rastladığı kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum.
2: Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır.
3: Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde artı 10 hipermetrop ve artı 2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor?
2: Cinayet gecesi gözünde gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür.
3: Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım.
1: O kadına benziyor.
3: Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır.

0: Tanık Ahmet Onaran.
1: Tanık Ahmet Onaran!
0: Sanığı tanıyor musun?
2: Evet, kiracımdır.
0: Onu nasıl tanırsın?
2: Karı koca, ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır.
0: Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat.
2: O evde gene tamiratla meşguldüm.
3: Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim.
2: Bir emriniz mi vardı?
3: Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da, mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim.
2: Tabii, memnuniyetle, derhal.

0: Tahkikat sonunda Maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti.
1: Tabancayı ne maksatla aldın?
2: Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım.
1: Gidebilirsin. Söz iddia makamının.
3: Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece Maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre Maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir.
4: O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
3: Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur.
4: Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur.
3: Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum.
4: Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin.
3: Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir.
4: Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı?
1: İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin.
3: Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş, oradan çaldığı tabancayla Maktul Kenan Akay'ı öldürmüştür.
2: Hayır, onu ben öldürmedim.
1: Otur, söz verdiğim zaman konuşursun.
3: İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep ediyor.

0: Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Neden bana karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz? Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana.
2: Götürün.

0: Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir dakika konuşabilir miyiz?
1: Ne hakkında?
0: Müvekkilen Fatma Pınar hakkında.
1: Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız.
1: Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur.
0: Ben de adaletin tecellisini istiyorum. Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin.
0: Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?
1: Al bakayım.

0: Bütün deliller aleyhinde. Zannederim.
1: Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin?
0: Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır.
1: Ya kadın masumsa?

0: değil mi babacığım?
1: Annen yavrum.
0: Annem nerede şimdi?
1: Hastanede.
0: Komşunun oğlu Erol dedi ki, annem hapisteymiş.
1: Seni kızdırmak için söylemiştir.
0: Şişko Nuri de dedi ki, annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem katil mi?
1: Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır.

0: insan tabiatla baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma?
1: Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum. Yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
1: Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini.
0: Hayatımızın sonuna kadar.
1: Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki.
0: Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına?
1: Şey, saçmalıyorum galiba.
0: Sevgi nerede?
1: Şimdi oradaydı.
0: Sevgi! Tatlım, neredesin?
1: Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilir? Başına bir şey gelmesin.
0: Merak etme, ben şimdi bulurum onu.

0: Yavrumuz sayenizde kurtuldu.
1: Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum.
0: Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım.
2: Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey.
0: Beni tanıyor musunuz?
2: Evet.
0: Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da.
2: Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var.
0: Allah bağışlasın.
2: Hepimizinkini. Müsaadenizle.

0: Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur.
1: Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin?
0: 16 yaşına kadar.
2: Ondan sonra onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum.
2: Peki, soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz.
1: Tanık Cahide Bingül.
3: Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım.
1: Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı?
3: Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez.
1: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü?

0: 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar.
1: Sonra bir daha görmedin mi onu?
0: Hayır.
1: Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın?
0: Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı.
1: Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki.
0: Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum.
1: Nasıl bir yol?
2: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Sayın Savcı'nın tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz.
1: Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz.
2: Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır.
1: Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir.
2: Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır.
1: Evet. Sanığın en yakın arkadaşı, bar ve pavyonlarda yapan bir kadın. Ve polisteki kaydına göre vesikalı bir... Müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir.
2: Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez.
1: 16 yaşında köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan 1 yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir?
2: Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz.
3: Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, otur. Tanık Hasan Pınar!
4: Tanık Hasan Pınar!
5: Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır.
1: O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü?
5: Ne diye öldürsün? Onu tanımıyordu ki.
1: Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı?
5: Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi.
1: Senden gizlemiş olamaz mı?
5: Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez. Yalan nedir bilmez.
1: Sen her zaman doğruyu mu söylersin sanki? Hiç yalan söylediğin olmaz mı?
5: Ben yalandan nefret ederim.
1: Senin sabıkan var mı? Sorduğum suale cevap ver. Sabıkan var mı?
5: Evet.
1: Bir suçtan 6 ay 17 güne mahkum olmuş, cezaevinde yatmışsın. Bu suçun mahiyetini söyler misin?
5: Nasıl olsa biliyorsunuz, bunu siz açıklayın.
1: Hasan Pınar'ın şahadetine itibar edilmez. Bundan 3 yıl öncesinde, yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur.
5: Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim.
1: Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
5: Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin.
3: Seni tevkif ediyorum. İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın.
1: Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibare alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim.
3: Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz.
5: Nasılsın Fatma?
0: Bu ayrılık canıma yetti Hasan.
5: İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor.
0: Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan.
5: Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım. Taş yürekli adam.
6: Mutluluğumuza.
0: Mutluluğumuza. Bugün mahkemeye geldim. Duruşmada sanık kadının kocasına çok sert davrandın. Oysa o hayatını tehlikeye koyarak yavrumuzun canını kurtarmıştı.
5: Evet, doğru.
0: Fedakarlığına karşılık ona daha yumuşak davranabilirdim.
5: İnsan olarak ona minnettarım. Fakat bir savcı olarak görevimi yapmak zorundayım. Bunu bilmen lazım.
0: Çok merak ediyorum. Bir gün ben yahut çocuğun karşına suçlu olarak çıksak bize de böyle mi davranırsın?
5: Evet. Hiçbir duygunun altında kalmadan görevimi yaparım.
0: Ah, bizim şarkımız.
5: Saat 10 sevgilim. Tam 5 yıl önce bugün bu saatte karşılaşıp tanışmıştık.
0: İlk defa bu müzikle dans etmiştik.

Gel sevgilim. Hatırladın mı burayı? Seni ilk gördüğüm yer. Senden önce hiç yaşamamış gibiyim. Mutluluğumuz burada başladı.

0: Gidelim, gidelim buradan!
1: Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana?
0: Gidelim, nefret ediyorum buradan!
1: Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer! Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi?
0: Haklısın, özür dilerim! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, lütfen eve dönelim artık!
1: Peki yavrum, peki! Sen nasıl istersen!

0: ışıkları. Onları görmek istemiyorum. Bu ışıklar çıldırtacak beni. Söndür! Yeter! Söndür, yeter! İmdat! Yeter!
1: Selma!
0: Bırak beni! Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum!
1: Sakin ol sevgilim! Sakin ol Selma!
0: Korkuyorum! Çok korkuyorum!
1: Korkacak bir şey yok Selma! Bak ben senin yanındayım işte! Bir kriz geçirdin! Sakin ol yavrum!
2: Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu?
1: Önemli bir şey yok dedi. Sadece bir sinir krizi geçirdi.
2: Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi!
1: İnşallah gene iyi olacak!
3: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
4: Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok. İnanın bana. Yalvarırım, inanın.
3: Oturun.
1: Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan...

0: Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.
1: Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın?
2: Faruk Çakal.
1: Ne iş yaparsın?
2: Seyyar fotoğrafçıyım.
1: Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
2: Ederim efendim.
1: Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin?
2: Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun.
1: Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin?
2: Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi.
1: Resimleri nereden ele geçirdin?
2: Onları ben çekmiştim.
1: Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın?
2: En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi.
1: Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir?
2: Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var.
1: İddia makamının tanığa soracağı bir şey var mı?
3: Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı?
2: Sayısını Allah bilir.
3: Sen onların hepsini tanır mısın?
2: Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırırdı.
3: Bu kadını da tanıyor musun?
2: Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi.
4: Hayır, yalan söylüyor. Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum.

Onu tanıyorum. O kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmişti. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şeyi gizlemeden.

defa Cahide ile Eminönü'nde rastladım. Cahide bizi tanıştırdı. Güzel konuşması ve kibar tavırlarıyla üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu. Bir restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık.

O gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordu. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu.

O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim.

0: Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş, fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu. Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu.
1: Bana para lazım! Para!
0: Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin?
1: Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalsana!
0: Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez!
1: Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana!
0: Hayır! Kaç defa söyledim sana, yapamam! Yapamam!
1: Yapacaksın!
0: Yalvarırım, benden isteme bunu! Ne istersen yaparım, ama asla!
1: Öyleyse paralı bir enayim!
0: Nereden bulayım?
1: Ne? Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana.
0: Yapamam, yapamam!
1: Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap!

0: Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim, güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum. Sevinçten uçuyordum. Fakat bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor. Her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor. Şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini, hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor. Kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil, durmadan mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor, bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım.
1: Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen?
0: Yaklaşma bana!
1: Ver o oyuncağı bana!
0: Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
1: Bağışla Fatma! Affet! Seni bir daha hiç üzmeyeceğim! Tamam mı?
0: İnanmıyorum sana!
1: Söz veriyorum! İnan!
0: Cezanı çekecek ve öleceksin!

Benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu. Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudu. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim, suçsuzum. Masumum. Onu ben öldürmedim. Ben katil değilim.

0: Annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığına harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. Beş parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.
1: Estağfurullah efendim. Ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum.
2: Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum.

0: Selma, nem var, neden ağlıyorsun?
1: Annem.
0: Annene ne oldu?
1: Onu kaybettim.
0: Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin?
1: Burada değil, köyde öldü. Orada gömüldü.

0: Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Rahatsızlığınız bizi çok üzdü.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim.
2: Biraz istirahat etseydiniz.
1: Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle.
4: Yok. Ah, bir sene.

eşimi, yuvasına yavrusuna bağlı bir kadın, beni o kadar çok seven karım bir yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır! Selma katil olamaz! Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım!

0: Selam.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapushanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım.
1: Neymiş beni yakından ilgilendirecek şeyler?
0: Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz.
1: Peki, ne istiyorsun?
0: Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin?
1: Önce resimleri görelim.
0: Buyurun, nasıl olsa negatifler bende.

0: artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım. Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum.
1: Hangi gerçek?
0: Fatma masum. Onu ben öldürdüm.
1: Onu sen mi öldürdün?
0: Evet.
2: Demek beni öldürecektin ha?
0: Görüyorsun işte, yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım. Bunca zaman beni soyduğun yeter. Yeter! Artık sana para getiremem.
2: Anlamam! Ben para isterim, para!
0: Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım?
2: Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam.

0: şeyi öğrendim.
1: Bugüne kadar gerçeği neden gizledin benden?
0: Seni kaybetmemek için.
1: Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana.
0: İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında.
1: Bütün bunları neden yaptın? Neden?
0: Durmadan şantaj yapıyor. Benim yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum. Neyim varsa satmaya başladım.
1: Paranı, mücevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı?
0: Evet, hepsi yalandı.
1: Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı?
0: Yalandı.
1: Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum.
0: Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim.
1: Artık beni daha fazla aldatamayacaksın.
0: Bu durumda ne yapacaksın?
1: Bir savcının yapacağını, görevimi...
0: Dur gitme! Yalvarırım, beni anla!
1: Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan!

0: Hoş geldin Aydın.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.
0: Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar.
1: Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir.
0: Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım.
1: Bugüne kadar

0: bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim.
1: Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere.
0: Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum.
1: Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim.
0: Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu.
1: Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu?
0: Açıkçası... Ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım.
1: Etki altında mısın? Neyin?
0: Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın.
1: Oh. İyi ama... Davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin.
0: Sebep tamamen şahsidir.
1: İyi düşün, kararını ondan sonra ver.
0: Kararım kesindir.
1: Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi?
0: İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var.
1: Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. İstifanı yazılı olarak bekliyorum.
0: İstifamı yarın takdim ederim efendim.
1: Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm.
0: Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle.
1: Güle güle Aydın.

Seni son bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim, çok sevmiştim, hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumuz sana emanet, ona iyi bak! Sakın suçumu söyleme! Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin! Sizi hiç unutmayacağım, son nefesimde bile hatırlayacağım! Allah'a emanet olun!

tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum.

0: Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının.
1: Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim.
0: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var.
2: Masum.
0: Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.
0: Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına...
4: Durun! Bir dakika!
0: Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir.
4: Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam.
0: Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz?
4: Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var.
0: Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman neden ibraz etmediniz?
4: Deliller o zaman elime geçmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım.
0: Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
4: Ederim.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar, alçak ruhlu kişiler tarafından uçuruma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar her an suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz, bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir.
0: O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz.
4: Evet, biliyorum.
0: Katil kimdir? Tekrar ediyorum, katil kimdir? Söyleyin.
4: Aynı şartlar altında bu cinayeti işlemek zorunda kalmış başka bir mutsuz kadın.
0: Adını açıklayın. Kimdir bu kadın?

Aradan tam 6 yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıllar seni çok değiştirmemiş.
1: Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi.
0: Dışında da öyle.
1: Yavrum nasıl?
0: 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin?
1: Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun?
0: Evet, istiyoruz.

0: cevap sorusu ile karşınızdayız. Dünyanın en çok bilgi veren yarışmasına katılan 4 yarışmacımız da karşımda. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk.
0: Çok heyecanlı dakikalar bizleri bekliyor ve aramızda yeni bir yarışmacımız da var. Erhan Bey, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Erhan ben, Erhan Canan. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Özel bir okulda edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Peki, ilerleyen dakikalarda sizi biraz daha tanıma fırsatımız
2: tabii ki
0: olacak.
2: Tabii ki.
0: Hande Hanım, dün finalde beraberdik.
1: Evet.
0: Cevap vermeme hakkını kullandınız.
1: Evet.
0: Ve 1000 lirayla bugün yine bizimle birliktesiniz.
1: Hı hı, evet.
0: Nasıl peki iddia durumu bu kez?
1: geçen yarışmadaki Eda Hanım gibi hani olsun istemiyorum. O yüzden yani beklentiyi yükseltip kendimi strese sokmak istemiyorum. Bakalım.
0: Orhan Bey, bizimle yarışmaya devam ediyorsunuz. Ama diğer yarışmacılarımıza göre çok sessizsiniz. Vallahi... Bugün biraz daha acaba atabilir misiniz o sessizliğinizi?
3: Bakacağız, bakacağız. Yani umarım daha iyi sonuçlar alacağım. Sürekli yarışmanın gediklisi gibi olduk artık. bugün daha iyi geçeceğini ümit ediyorum.
0: Peki. Ali Bey, tişört değişmiş.
4: Tişört değişti.
0: Ama aynı şeyler yazıyor.
4: Hep aynı. I am Ali. İsmini çok iyi severim, çok severim ismimi. Böyle bütünleşmek istiyorum.
0: Dünkü performansınız bence sizi tatmin etmedi.
4: Yani sonradan toparladım ama yine de yetmedi.
0: Bugün daha iyi olmanızı temenni ediyorum.
4: İnşallah.
0: Çünkü gözlük de geri dönmüş. Bence gözlük de biraz daha farkı ortaya koyuyorsunuz.
4: İnşallah.
0: Başarılar diliyorum. 4 yarışmacımıza da.
1: Teşekkür ederim.
0: Formatla ilgili olarak da kısa bir bilgilendirme yapayım hemen. Final öncesinde 3 ayrı etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgiye dayalı ve her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Üçüncü etapta daha zorlu sorular sizlerle beraber olacak. Her bir sorunun değeri 3000. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse o zaman puanlar 2 ile çarpılacak. Finalde para ödülümüz 5000 lira. En fazla puanı alan yarışmacımızla yarışacağız. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda birinci etapla başlıyor. İlk sorunuz gelecek 1000 puan değerinde. Önce konu başlığımızı görelim.

İlk sorumuzun konu başlığı seyahatname. 1611 yılında İstanbul'da doğdu. 17. yüzyılın en önemli gezginlerindendi. Yaşamı boyunca Osmanlı toprağı olan birçok yeri gezdi. Gezilerinde gördüklerini Seyahatname adlı eserinde topladı. 1682 yılında gezmek için gittiği son yer olan Mısır'da hayatını kaybetti. İlk sorumuz gelsin. Seyahatname adlı eserin yazarı olan Osmanlı gezgini kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen.

0: Süremiz bitti. Seyahatnamenin şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz? Fikri olan var mı?
1: Ben Topkapı Sarayı'nda diyebiliyorum.
0: Doğru. Doğru yanıt. Orhan Bey, tebrik ediyorum. Cevapları görelim lütfen. Ali Bey?
2: Maalesef.
0: Cevabınız yok.
2: Yok.
0: Hiçbir fikriniz de yok.
2: Yok.
0: Hande Hanım?
3: Mevlana Celaleddin Rumi.
0: Mevlana Celaleddin Rumi dedi bu sorunun cevabı olarak son finalistimiz Hande Hanım. Orhan Bey?
1: Evliya Çelebi.
0: Evliya Çelebi. Erhan Bey, yeni yarışmacımız?
4: Evliya Çelebi.
0: Evliya Çelebi diyor. İki aynı cevap var. Bir Mevlana cevabı var. Ali Bey de yanıt vermedi. İlk sorumuzda acaba puan alacaklar mı? Görelim cevabı. Tabii ki Evliya Çelebi'ydi. Hande Hanım?
3: Tabii ki Evliya Çelebi'ydi.
0: Bir karışıklık oldu.
3: Evet.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz o halde. Buyurun lütfen. Türkiye'de çok iyi bilinen Marmara bölgesinde özellikle de Trakya'da yaygın olarak oynanan bir halk oyunudur. Bu oyunun ağır, hızlı ve sırp gibi türleri vardır. Ağır olan türü Yunanistan'ın Sirtaki dansının atası olarak kabul edilir. İnsanlar bu halk oyununu yan yana dizilip birbirlerinin omuzlarına ellerini koyarak hızlı ve yavaş ritimlerle oynarlar. Sorumuz geliyor. Özellikle Trakya'da yaygın olarak oynanan halk oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünkü yarışmamızda da yöresel danslar olarak size bir soru yöneltmiştik. Hatta burada Çayda Çırayı da göstermiştim. Elazığ'da oynadığım o güzel oyun. Acaba cevaplarınız nasıl? Halk oyunlarıyla arası kimin iyi? Buyurun görelim. Ali Bey.
1: Halay.
0: Ekrandaki görüntülere baktınız. Olsa olsa halay dediniz herhalde. Evet. Hande Hanım.
2: Geçen günkü yarışmadan duyduğum kadarıyla böyle bir o yöreye ait dans vardı. Pek hakim olmadığım için oradan kopya çektim.
0: Ve cevabınız?
2: Trakya karşılaması.
0: Orhan Bey.
3: Ama benim oyunlarla aram kötü zaten. Yani damat oyunu diye bir şey aklıma geldi, onu yazayım dedim.
0: Damat oyunu?
3: Bilmiyorum.
0: Var mı gerçekten böyle bir oyun?
3: Yani böyle bir oyun var benim bildiğim ama. Yani o yöreye mi özgüdür, ne zaman oynanır? Hiçbir fikrim yok, herhalde düğünde oynanır.
0: Erhan Bey.
4: Kasap havası.
0: Dört yarışmacımız ve farklı cevaplar. Ya biri bizden 2000 puan alacak ya da hiçbiri puan alamayacak. İşte ikinci sorumuzun cevabı geliyor. Kasap havası doğru cevaptı tabii ki. İkinci sorumuza tek başına doğru cevap verdiği için 2000 puanla bir anda liderlik koltuğuna geçti. Yeni yarışmacımız Erhan Bey 2500 puana sahip. İkinci sırada Orhan Bey var. İlk iki soruda henüz Ali Bey ve Hande Hanım puanla tanışamadılar. Üçüncü sorumuzun konu başlığına geçiyoruz şimdi. Peri bacaları konu başlığımız. 60 milyon yıl önce Kapadokya bölgesinde bulunan yanardağlar püskürdü. Milyonlarca yıl boyunca akarsu ve rüzgarlarla aşındı. Sonunda görseli şapkalı, konili, mantar biçiminde olan yapılar ortaya çıktı. Bu ilginç yapılar özellikle Avanos, Uçhisar, Ürgüp arasında kalan vadilerde yoğun olarak görülüyor. Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye Alan Kış Uykusu filmi bu bölgede çekilmiştir. Sorumuz geliyor. Peri Bacaları bölgesinde çekilen başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in oynadığı dizinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: farklı bilgiler verdim. Dikkatinizi başka yöne doğru çektim ama soru bakalım sizi ne kadar şaşırttı. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Ali Bey.
1: Dizinin müziği bile aklımda. En az bütün bölümlerin hepsini izledim ama ismi aklıma gelmedi.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine boş bir, şu anda hiçbir şeyin yazılmadığı bir tablet görüyorum karşımda. Hande Hanım.
2: Asmalı Konak. Bu dizi oynarken ben daha küçüktüm ama hatırlıyorum hayal meyal.
0: Peki Orhan Bey.
3: Asmalı Konak.
0: Asmalı Konak.
3: Evet.
0: Ve Erhan Hocam.
4: Asmalı Konak.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Üç yarışmacımız Asmalı Konak dizisi dedi. Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı diziyle ilgili olarak. Ve Ali Bey de yanıt veremedi, hatırlayamadı. Bütün bölümleri de neredeyse izledim dedi ama müziği bile aklımda olmasına rağmen hatırlayamadım dedi. Acaba hatırlayanlar doğru mu hatırladı? İşte cevap. Asmalı Konak tabii ki doğru cevaptı. Böylelikle Hande Hanım ilk kez puanla tanışıyor. Ve Orhan Bey 850'ye çıkarken Erhan Bey'in liderliği de devam ediyor. Sıradaki sorumuzun konu başlığına gidiyoruz şimdi.

0: Boksun dev ismi Muhammed Ali, soru başlığımız gözler Ali Bey'de. Üzerindeki tişört Muhammed Ali tişörtü. Acaba bu soruya doğru yanıt verebilecek mi? Hep birlikte birkaç dakika içerisinde göreceğiz.
1: Şu an onun korkusunu yaşıyorum.
0: Gerildiniz değil mi?
1: Çok.
0: Üzerinizde büyük bir baskı var.
1: Evet.
0: Soruyu sormadan bu baskıyı yaratmak da benim görevim.
1: Şu an yıkıldım yani. Bilemezsem bir daha bir tişörtü giymem herhalde.
0: Efendim, sorumuzun içeriği geliyor işte. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. Müslüman olunca adını değiştirdi. Muhammed Ali adını aldı. Boksa başladığında henüz 12 yaşındaydı. 18 yaşında Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 22 yaşında dünya şampiyonu oldu. Boks hayatı boyunca sadece 5 kez yenildi. 36 yaşına kadar dünyada boksun tek şampiyonu oldu. Boksun dev ismi 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu. Sorumuz gelsin. Muhammed Ali'nin uzun yıllar mücadele ettiği hastalığının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dünya boks tarihinin efsane ismi Muhammed Ali ile ilgili sorduğumuz soruya bakalım nasıl yanıtlar geldi. Ali Bey.
1: Parkinson.
0: Parkinson yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Siroz dedim. Hiç bildiğim konular değil. Çağrışım yaptı. Nereden bilmiyorum.
0: Orhan Bey.
3: Parkinson.
0: Parkinson sizin de yanıtınız. Ve Erhan Hocam.
4: Kanser.
0: Kanser yanıtını verdiniz. İki yarışmacımızın farklı yanıtları var. Ve Ali Bey ile Orhan Bey de Parkinson dedi. Aynı yanıtı verdiler. Muhammed Ali, buradan ustamıza da selam ve saygılarımızı iletelim. Orhan Ayhan dev bir isimdir. Onun maçlarını anlatırdı ve sabaha karşı özellikle bütün herkes TRT ekranlarında Muhammed Ali'nin o muhteşem maçlarını izlerdi. Acaba bu sorunun doğru yanıtı nedir? Hep birlikte görelim. Parkinson doğru cevaptı tabii ki. Ve böylelikle puanlar iki yarışmacımıza gidiyor. Ali Bey ilk kez puanla tanıştı ve üstelik çok anlamlı bir sorunun yanıtını da doğru verdiniz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İlk etabı bitirdik böylelikle. Bilgi etabımız geride kaldı. Yeni yarışmacımız Erhan Hocamız 2850 puanla birinci etabı birinci bitirdi. İkinci sırada Orhan Bey'i görüyoruz. 1350 puanı var. Üçüncü sırada Ali Bey 500 puanımız bulunuyor. Son finalistimiz Hande Hanım, iyi başlayamadık.
2: Evet, pek benden yana değildi bugünkü bilgi soruları.
0: Siz de finalistlerin bir gün sonra yarışmalardaki yaşadığı sıkıntıları aynı şekilde yaşamaya başladınız.
2: Olabilir, evet.
0: Yani finali iyi yapanlar bir sonraki yarışmada maalesef iyi başlayamıyorlar. Bakalım ikinci etapta ne olacak? Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yani bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni dikkatle dinlemeniz lazım çünkü cevap sorunun içinde yer alacak ve her bir sorunun değeri 2000 puan. Eğer bir yarışmacımız bilirse bu kez 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. 4 sorumuz olacak bu etapta da. İşte ikinci etabın ilk sorusu geliyor. Önce konu başlığımız.
5: In November 1979, a 150,000-ton Romanian tanker, the Independenta, collided with a Greek tanker.

0: and caught fire in the mouth of the Bosphorus. 50 crewmen were killed, and the ship burned in full view of Istanbul for nearly a month.
1: Boğaz'daki en büyük kaza konu başlığımız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. 1979 yılı Kasım ayı. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece İstanbullular büyük bir gürültüyle yerlerinden fırladı. Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independiente tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yunan gemisi Evrial ile çarpıştı. İstanbul'un kıyı kesimindeki evlerin büyük bir bölümünün camları patlamanın etkisiyle tuzla buz oldu. Kazada 43 mürettebat hayatını kaybetti. Petrol sızıntısı nedeniyle çıkan yangın yaklaşık bir ay sürdü. Bu kaza Boğaz'da büyük bir çevre felaketine yol açtı. Yapılan araştırmalara göre denizin dibindeki canlıların %96'sı suyun kirlenmesi nedeniyle öldü. Kazanın deniz hayatı ve çevreye maliyetinin o dönemin parasıyla 40 milyar lira olduğu açıklandı. Geminin enkazı 1987 yılında Tuzla'ya çekildi. Sorumuz geliyor. Independiente tankeri hangi limana petrol taşımaktaydı? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Süremiz bitti. Son anda Orhan Bey kalemi bıraktı. Son saniyede cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Köstence.
0: Hande Hanım.
2: Köstence. Romanya'nın bir şehri, limanı biliyorum. Oradan mı çıktı, oraya mı gidiyordu? Orada kafam karıştı ama bunu söylemek istedim.
0: Orhan Bey.
3: Köstence, ben de aynı şekilde. Sanki tanker oradan çıktı gibi şu anda hatırlıyorum ama başka bir bilgim yok.
0: Erhan Hocam.
4: Sanki Köstence'den çıktı da Yunanistan'a doğru gitti diye aklımda kaldı ama.
0: Üç yarışmacımız Köstence dedi. Sadece Erhan Hoca Yunanistan limanı aklımda bu şekilde kaldı diye söyledi. Dikkat etabındayız. Ve beni çok dikkatle dinlemenizi rica etmiştim sizlerden. Ya puanı üçe böleceğiz, ya çarpı iki yapacağız, ya da puan veremeyeceğim sizlere. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independiente tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yunan gemisi Evrial ile çarpıştı. Cevap soruda. Köstence doğru yanıttı tabii ki. Ali Bey, Hande Hanım, Orhan Bey, şu anda önünüzdeki ışık yeşile döndü ve Erhan Hocam maalesef size puan veremedik.
4: Ben oradan çıktı diye düşündüm ama yanlış hatırladım.
0: Peki, üç yarışmacımıza doğru cevap verdiklerinden dolayı puanları bölüştürmüş olduk ve beşinci sorumuzu da bu şekilde geride bıraktık. Şimdi altıncı sorumuza geçiş yapacağız.

Resmi diller. Bakalım dillere kimler hakim? Bahamalar, İngilizce. Senegal, Fransızca. Andorra, Katalanca. Brezilya, Portekizce. Uruguay, İspanyolca. Surinam, Flamenkçe. Dominik Cumhuriyeti, İspanyolca. San Marino, İtalyanca. Liechtenstein, Almanca. Jamaika, İngilizce. Mali, Fransızca. Liberya, İngilizce. Sorumuz gelsin. Andorra'nın resmi dili nedir? 20 saniye

0: Son 5 saniye. Görüyorum ki süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. O halde buyurun lütfen. Ali Bey.
1: İspanyolca.
0: İspanyolca dedi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Katalanca.
0: Orhan Bey.
3: İkisi arasında kararsız kaldım. Katalanca mı, İspanyolca mı diye. İspanyolca yazdım.
0: Erhan Hocam.
4: Fransızca.
0: Siz Fransızca dediniz.
4: Evet.
0: Cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Andorra, Katalanca. Cevap soruda. Katalanca tabii ki. Çünkü Andorra halkı aynı zamanda Katalan'dan gelmektedir. Ve hocam Fransızca konuşulur Andorra'da. Komşusu Fransa olduğundan dolayı İspanyolca da konuşulur. Aynı şekilde ama resmi dili Katalancadır. Hande Hanım, tek başınıza doğru yanıtı verdiniz. Puanınızı 5050'ye çıkardınız. Kötü başladınız ama tek başınıza bir anda liderlik koltuğuna oturdunuz.
2: Evet, biraz paniklemiştim. Kötü gidince moralim bozulmuştu. Şu an keyfim yerine geldi.
0: Böylelikle 6. soruyla kendini son finalistimiz yeniden göstermeye başladı. 7. sorumuza geçiş yapacağız şimdi. İşte konu başlığımız.

0: fobisi olanlar beni gözlerini kapatarak dinleyebilir. Kutu deniz anası. Salgaladığı zehirle kalbi direkt etkileyerek sinir sistemini çökertir. Mermer yüzeyli salyangoz. Zehrinin bir damlası bile anında 20 kişiyi öldürmeye yetiyor. Mavi halkalı ahtapot. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilir. Brezilyalı gezgin örümcek. Zehrinin 0.006 miligramı bir fareyi anında yok ediyor. Zehirli kara yılanı. Sadece bir ısırığı aynı anda 100 insanı ve 25 bin fareyi öldürme gücünde. Zehirli ok kurbağası. 5 santim büyüklüğündeki kurbağanın zehrinin 2 mikrogramı anında 10 insanı ve 20 bin fareyi öldürüyor. Balon balığı ısırdığında canlıları felç ediyor. Birçok kurbanı da 24 saat içinde ölüyor. Sorumuz gelsin. Verdiğim bilgilere göre taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilen hayvan hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. Tam az önce okuduğum şekilde hayvanın ismini yazmanız gerekiyor. Her bir kelimesini, onu da söyleyeyim lütfen. Harf hatası dahi olsa cevabınızı kabul edemeyeceğimi hatırlatıyorum. Ve bakalım hanginiz beni daha dikkatli bir şekilde dinledi. Cevaplarınız lütfen. Ali Bey.
1: Ben çok dikkatli dinledim. Onun için cevap veremiyorum.
0: Çok dikkatli dinlediniz ama o kadar çok bilgi verdim ki evet. Kafanız karıştı değil mi?
1: Evet, öyle oldu.
0: Hande Hanım.
2: Sayıları kafamda tutmaktan hayvanların isimlerini unuttum. Ahtapot.
0: Ahtapot dediniz. Evet. Orhan Bey.
3: Amazon örümceği. Emin olmamakla birlikte.
0: Amazon örümceği dedin mi?
3: Hiç fikrim yok.
4: O Brezilya örümceği.
3: En azından lokasyon yakın.
0: Erhan Hocam.
4: Açıkçası aklıma gelmedi. Kurbağa

0: yazacaktım fakat tam ismini istediğinizden kurbağayı da yazmadım.
1: Bu yüzden siz de Ali Bey gibi bir şey yazmadınız. Bir Amazon örümceği var, bir ahtapot var. O zaman belki de yarışmanın kritik bir anı olabilir. Belki tek bir kişiye puanlar çarpı iki olarak gidebilir. Öyle mi olacak yoksa yoksasını isterseniz hep birlikte görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Mavi halkalı ahtapot. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilir. Cevap soruda. Maalesef hiçbirinize puan veremiyorum. Cevap soruda ikinci etabın son sorusuyla, yani yarışmamızın 8. sorusuyla devam ediyor. İşte konu başlığımız. Önceden yaz gelse de dondurma yesek denirdi de artık mevsimi kalmadı. Yaz, kış, dondurma sevenler bir şekilde ya kendi yapıp da dondurmayı yiyor ya da gidip alıyor. Ve acaba bu sorunun içerisinde neler var? Dondurmanın tarihi milattan önce 4. yüzyıla dayanıyor. Boğazına düşkünlüğüyle tanınan Roma İmparatoru Neron, gladyatör dövüşlerini seyrederken kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşni başlarını ödüllendirdi. Çeşni başlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurdu. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek imparatora sundu. Neron o güne kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevdi. Böylece tarihin ilk dondurması yapılmış oldu. 1900'den sonra soğutucu makinelerin geliştirilmesiyle dondurma daha da yaygınlaştı. İtalya, Almanya, Japonya, Finlandiya gibi bazı ülkeler kendine has dondurmasıyla ünlüdür. Türkiye'de ise keçi sütünden yapılan Kahramanmaraş dondurması oldukça meşhurdur. Sorumuz gelsin. Tarihin ilk dondurması karın üzerine ne dökülerek yapılmıştı? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süreniz sona erdi. Bakalım kimler dondurma seviyormuş? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Süt.
0: Süt.
1: Yani şey, başka bir şey üretemedim. Orada kaçırdım hepsini.
0: Karın üzerine süt döktüler ve bu şekilde Nero'na sundular diyorsunuz. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Hande Hanım.
2: Bal diye hatırlıyorum. Bu yüzden bal yazdım.
0: Orhan Bey.
3: Bal ve meyve parçacıkları olarak hatırlıyorum.
0: Bal ve meyve parçacıkları şeklinde yanıt verdiniz. Ve Erhan Hocam.
4: Ben de aynı şekilde meyve üzerine bal diye hatırlıyorum.
0: Evet. Bir yarışmacımız bal ve meyve parçacıkları dedi. Meyve ve bal diye sizin yanıtınız. Parçacıkları ifadesini kullanmasanız dahi eğer doğru ise onu da söyleyelim. Çünkü Orhan Hocam parçacıkları ifadesini yazmış. İkiniz aynı cevabı verdiniz ama sadece kelime eksikliği var. Sizde sadece bal var, sizde de süt var. Acaba doğru cevap ne? Ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Çeşni başlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurdu. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek imparatora sundu. Cevap soruda. İki yarışmacımız doğru yanıt verdi. Orhan Bey ve Erhan Hocam 3850 puana yükseldiniz. Erhan Bey 3050 puan oldunuz. Ve Hande Hanım'ın puan almadığı bir soruda tabii ki kritik bir kazanç oldu bu. Çünkü kalan bölümlerde belki de bunu kendi lehinize avantaj olarak çevirebilirsiniz. Efendim 8. soruydu bu. Tabii ki 8. soru demek 2. etabın bittiği anlamına geliyor. Puan durumunu son olarak hatırlatayım. 3. etaba geçiş yapmadan önce Hande Hanım son finalistimiz bizim. Ve şu anda 5050 puanla lider durumda. Bir soruya doğru cevap vermişti çünkü tek başına ve böylelikle en fazla puanı alma başarısı da gösterdi. Erhan Hocam yeni yarışmacımız 3850 puanda, Orhan Bey 3050 ve Ali Bey maalesef en başarısız olanı, belki de en kötü performans gününüz evet. Şu ana kadar değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım 3. etapta ne olacak? İşte 3. etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda 3. etapla devam ediyor. Yani akıl oyunu etabındayız. Sizlere yine 4 soru yönelteceğim ama bu kez her bir sorunun değeri 3000 puanda. Bir yarışmacımız doğru cevap verirse 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Yarışmanın gidişatını bambaşka bir hale dönüştürebilir. Sizler hazırsınız, ben de hazırım. O halde 3. etabın ilk sorusunun konu başlığı geliyor.

Dünyadaki ünlü meydanlar. Şöyle bir dünya turu yaptıracağım size. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kızıl Meydan, UNESCO Dünya Mirasları listesindedir. Saint Michel Meydanı Paris'te yer alıyor. Meydan 1855'te yaptırılan ve üzerinde iki ejderha bulunan çeşmeyle tanınıyor. Çin'deki Tiananmen Meydanı Pekin'de yer alıyor. Dünyanın en büyük açık alanı unvanına sahip bu meydan iki büyük yangın geçirdi. Times Meydanı Amerika'nın New York şehrindedir. Işıklı tabelalarıyla ünlü meydan ismini New York Times gazetesinden alıyor. İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı eskiden Venediklerin ticaret merkeziydi. Sorumuz gelsin. İki ejderhalı çeşmesiyle ünlü meydan hangi ülkededir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dokuzuncu soru. Puan değeri 3000. Son saniye. Hande Hanım son saniyede yazdı bir şeyler.
1: Evet.
0: Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Ali Bey.
2: Fransa.
0: Fransa yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım son anda yazdı.
1: Şehri yazdım. Ülkeyi soruyor.
0: Paris dediniz.
1: Evet, Paris'te.
0: Hangi ülke diye sorduk. Siz şehir yazdınız.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Ben meydan olarak aklımda kalmış. Ülke sormuşsunuz. Dikkat etmemişim. Tiananmen olarak yazdım.
0: Biraz daha yukarıya kaldırırsak eğer. Evet. Siz meydanlardan biri olduğunu
3: evet.
0: düşündünüz. Bu bakımdan soruyu kaçırdım diyorsunuz.
3: Yani.
0: Erhan Bey.
4: Sanki Londra diye aklımda kaldı. O yüzden İngiltere dedim.
0: Siz o yüzden İngiltere dediniz.
4: Evet.
0: Şimdi 4 tane farklı yanıt var tabii karşımda. Eğer bir kişi doğru cevabı bilirse 6000 puanla gidişatı her şeyi değiştirebilir. Ama belki de kimseye puan vermeyebilirim. Doğru cevabı görmek için hazır mısınız?
1: Evet.
0: Buyurun doğru cevap gelsin. Fransa olacaktı tabii ki. Saint Michel Meydanı. Evet Paris'te Hande Hanım.
1: Evet.
0: Doğru. Paris'in, Fransa'nın simgelerinden birisi ama ülke diye sordum. Şehir dememiştim. Siz de Orhan Bey tabii ki Çin'e gittiniz.
3: Çin'e gittim.
0: Farklı bir yerdeydiniz. Ve Ali Bey 7200 oldu puan.
3: Evet.
0: Şu anda Hande Hanım'ı geçmeyi başardınız.
3: Çok gezmenin faydaları hep. Bunları gördüğüm için...
0: Fransa'ya gittiniz.
3: Paris meydana gittim.
0: Biliyorsunuz o meydanı yani. Ne güzel. Ali Bey 7200 puana ulaştı ve bir anda liderlik koltuğuna oturdu. Tabii önümüzde 3. etapta bizi bekleyen 10, 11, 12. sorular var. Benzer performansları acaba diğer yarışmacılarımız gösterebilecek mi? Şimdi isterseniz bir sonraki sorumuzun konu başlığına bakalım.

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey aynı zamanda ilk Türk arkeolog olarak kabul edilir. Kadıköy'ün ilk belediye başkanı oldu. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. 1891'de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurdu ve ölene kadar müzenin müdürlüğünü yaptı. Müze müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlattı. Lübnan kazıları sırasında dünyaca ünlü İskender Laidin'i buldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurucusudur. Ünlü ressam Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk isimdir. 1906'da yaptığı Kaplumbağa Terbiyecisi en ilgi çeken eserlerindendir. Eser 2004 yılında yapılan müzayedede 5 milyon liraya satıldı. Uluslararası bir üne sahip olan Osman Hamdi Bey 1910 yılında İstanbul'da vefat etti. Sorumuz gelsin. Osman Hamdi Bey Kaplumbağa Terbiyecisi eserini ölmeden kaç yıl önce yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süre bitti. Az önceki gibi Hande Hanım son anda son saniye kalemi bıraktı. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Ben orayı kaçırdım. Doğum tarihini, ölüm tarihini yakaladım ama orayı kaçırdım. İlk belediye başkanı olduğu yeri de yakaladım.
0: Ama sorunun yanıtı ne? Orayı yakalayamadınız.
1: Kaplumbağa terbiyesi kaçırdım.
0: Hande Hanım son anda yazdınız.
2: Aslında son anda yazmadım. Silemedim. Bir yanıtım yok.
0: Yanıt vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Evet. Her ne kadar bir şeyler yazmış olsanız da. Peki Orhan Bey?
3: 4.
0: 4 diyorsunuz siz. Ve Erhan Hocam?
4: Ben o konuda biraz kararsız kaldım açıkçası. 1901 miydi, 1906 mıydı? Onu kaçırdım. 1 olarak değerlendirip 9 dedim.
0: 1910'da vefat etti.
4: Evet. 1901'de de resmi yaptı.
0: 1900 kaçta acaba yaptı? O muazzam eseri. Yanıtı görüyoruz. 4 olacaktı sorunun doğru cevabı. Hande Hanım 1906 gördüm sizde.
2: Evet.
0: Sanırım hayata veda ettiği tarihi hatırlayamadınız.
2: Evet, aynen öyle oldu.
0: Yani Kaplumbağa Terbiyecisi eserini 1906'da yaptı. 4 yıl sonra vefat etmişti.
2: Evet.
0: Siz tarihleri hatırladınız ama Ali Bey siz hatırlayamadınız.
1: Evet.
0: Ve tek başına Orhan Bey doğru yanıt verdi. Bir anda 6000 puanı halinize yazdırdınız. Ve böylelikle en yakın rakibiniz Ali Bey'e şu anda 2000 civarında puan farkı oldu. Liderlik koltuğuna yükseldiniz.
3: Evet. Kısmet.
0: İşte bu yarışmanın aslında en belki de önemli farkı da bu. Bir tarafta çok fazla bilgi veriyoruz. Adı üstünde dünyanın en çok bilgi veren yarışması. Bir tarafta da ilk iki etabı en kötü geçen yarışmacı üçüncü etapta her şeyi tek başına bilirse eğer değiştirebiliyor. Orhan Bey de şu anda 9050 puanla liderlik koltuğuna geçti. 10. sorumuzu geride bıraktık. Üçüncü etap için iki sorumuz kaldı ve 11. sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.
5: And if that means that we have to take some steps to prevent.
0: Heysel faciası, futbolla ilgili bir konu başlığı. İşte detaylar. 29 Mayıs 1984 yılıydı. Roma'da oynanan Liverpool-Roma maçından önce İngiliz holiganlar olay çıkardı. Bir yıl sonra bu kez Liverpool ve Juventus Avrupa kupalarında eşleşti. Brüksel'deki statta maça saatler kala İngiliz taraftarlar İtalya'da

0: İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher UEFA'ya seslendi ve takımlarının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti. Daha sonra UEFA İngiliz kulüplerine 5 yıl ceza verdi, Liverpool ise 6 yıl ceza aldı. Sorumuz gelsin. Heysel faciası kaç yılında yaşanmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Aradan yıllar geçmesine rağmen futbol tarihine damga vuran facialardan birisidir. Son 5 saniye. Tüm yarışmacılarımız süre bitmeden yazdılar mı? Görelim lütfen. Ali Bey.
1: 1986.
0: 1986 yanıtını verdi. Hande Hanım.
2: 1985.
0: 1985 diyor Hande Hanım. Orhan Bey.
3: 1984.
0: 1984. Ve Erhan Hocam.
4: 1985.
0: 1985. Doğru mu yanıt mı? İkiye mi bölünecek puanlar? Yoksa 1984 diyen Orhan Bey tek başına mı kazanacak az önceki gibi? Ya da Ali Bey yine bir sıçrama mı yapacak? Üç farklı tarih görüyorum şu anda karşımda. Bu facia ile ilgili olarak, Heysel faciası ile ilgili bilgisi olan var mı? Hatırlayan var mı o dönemle ilgili? Herhangi bir şey izlediniz mi?
3: Yani belgesellerden sonradan izledik. Ondan sonra bayağı ciddi yaptırımlar geliyor hatta futbol ve seyircilerle ilgili. Bilgim bu kadar.
0: O olayların içerisinde yer alan 25-30 civarında Liverpool taraftarı hapse girdi. Daha sonra hatta statlara alkolle herhangi bir şekilde girilmesi yasaklandı. Birçok yasak getirildi. Tabii burada dönemin başbakanı Margaret Thatcher'ın özellikle kendi ülkesiyle ilgili olarak. Burada tüm sorumluluk İngiltere'nindir ve bizim takımlarımızın en ağır cezayı alması gerekmektedir şeklindeki o söylemi dünya futbol tarihine geçen de bir söylemdir. Bir örnek davranış teşkil etmiştir. Peki kaç yılında olmuştur? Sorumuz buydu. Yanıtı hep birlikte görüyoruz. İşte cevap geliyor. 1985 doğru cevap tabii ki. Hande Hanım ve Erhan Bey, doğru cevabı veren iki yarışmacımız, puanları bölüştünüz. Hande Hanım son finalist, 8050 puan. Orhan Bey şu anda liderliğini devam ettiriyor ama Hande Hanım size 1000 puan daha yaklaştı. Hemen hemen puanlar birbirine yakın, arada uçurum yok. Bu kalan aynı zamanda, şu anda 11. soruydu bu. Kalan bir soruda her şeyi değiştirebilecek durumda. 3000 puan değerinde final öncesinde 12. sorumuz gelecek çünkü. Bir kişi bilebilir, 4 kişi bilebilir ya da puanlar farklı şekilde bölüşülebilir. Ya da nasıl bıraktıysak öyle de devam edebilir. İşte dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Sorudan'ın 3. etabın son sorusu, bir başka deyişle 12. sorumuzun konu başlığı.

Konu başlığımız saraylar. Bir kişi finale çıkacak ve hafta sonu olduğu için, bugün haftanın son yarışması olduğu için de üç yarışmacımıza veda edeceğiz. İşte onu belirleyecek olan 12. sorunun içeriği. Tarihi Yarımada'nın en ihtişamlı yapısı Topkapı Sarayı'dır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırıldı. 5 kilometreyi bulan surlarla çevrili 700 bin metrekarelik

0: alanda kuruludur. Mustafa Kemal'in hayata gözlerini kapadığı Dolmabahçe Sarayı ise Sultan Abdülmecit tarafından 1839-1861 yılları arasında yaptırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda 285 oda, 44 salon ve 6 hamam bulunmaktadır. Beylerbeyi Sarayı, devrim padişahı Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine yaptırılmıştır. İki katlı bu yapıda toplam 6 salon, 24 oda, 1 hamam ve 1 banyo bulunmaktadır. Sultan II. Mahmut, Çırağan Sarayı'nı hale getiren padişahtır. 1910'da çıkan yangında birçok tarihi eser Çırağan Sarayı'nda kül olmuştur. 12. sorumuz gelsin. Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nda toplam kaç salon vardır? 20 saniyelik süreniz başladı. Yarışmanın çok kritik bir anındayız. Bir kişi finale çıkacak, 3 kişi elenecek. Son saniye Orhan Bey son anda kalemin ucunu kaldırdı. Bu bakımdan vereceğiniz cevabı kabul edeceğim. 4 yarışmacımız acaba ne yazdı? Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: Sizin söylediklerinizden toparlayamadım bile.
0: Çok mu kafa karıştırdım?
1: Evet.
0: Hande Hanım öyle mi?
2: Biraz evet, başı sonu yorucu bir şeydi, ben de emin değilim.
0: Siz ama buna rağmen bir şeyler yazdınız.
2: Yazdım evet.
0: 46 diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Emin olmamakla birlikte 18.
0: 18 sizin yanıtınız. Şu anda 9050 puanla finale en yakın kişi sizsiniz. Erhan Hocam.
4: Benim açıkçası birinde 6 tane salon vardı. İkincisinde de 284 oda, 44 gibi bir şeyler vardı. Orada da muhtemelen 6. O yüzden 12 dedim. 6 artı 6.
0: 6 artı 6 diyerek 12 yanıtını verdiniz evet. Siz. Şu anda 3 farklı yanıt görüyorum. Eğer biriniz doğru ise zaten 6000 puanla direkt olarak adını finale yazdıracak. Ali Bey henüz hatırlamadığından dolayı da cevap vermedi. Acaba az önce aktarmış olduğum bilgilerden sonra bu saraylarla ilgili salon sayılarını, oda sayılarını, hamam sayısını, banyo sayısını aktardığım bu saraylar ve isimleriyle ilgili olarak en iyi, en dikkatli, hafızası en kuvvetli olan yarışmacımız kim? 46 diyen Hande Hanım mı? 18 diyen Orhan Bey mi? Yoksa bu akşam ilk kez tanıştığımız, yarışmamıza katılan Erhan Hocam mı? İşte final öncesi ve finalisti belirleyecek olan sorunun doğru yanıtı ekranlarınızda. ...50 doğru cevap olacaktı. Hande Hanım 46 diyerek yaklaştı ama doğru cevap 50 olduğu için hiçbirinize puan veremedim. İlk defa 12. soruda böyle bir durumla da karşılaştık ve puan alamamasına rağmen Orhan Bey 9050 puanla adınızı finale yazdırdınız. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Neler söyleyeceksiniz?
3: Vallahi bu 4. gün galiba. Yani final görmeyi en sonunda Allah nasip etti. Bakalım finaldeki performans nasıl olacak?
0: Hande Hanım son finalistiniz.
2: Evet, bayağı da yaklaşmıştım yeniden finalist olmaya. Kısmet değilmiş.
0: Ali Bey renk kattınız, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani bugünkü performansınız aramızı yeni katılan Erhan Bey gibi çok da yeterli değildi. Cuma akşamı olması nedeniyle de 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Finale oynayacak yarışmacımızın dışında. Sizi tanımak çok güzeldi.
1: Sizi de öyle.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık. Bir gün yolumuz eğer Ege'ye, İzmir'e, Manisa'ya düşerse...
1: Size kanatlandırmak isteriz.
0: Mutlaka geliriz ve sizi ziyaret ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, o halde sizin son sözünüzde zil çaldık.

0: Kitaptan sonra ne geliyor efendim?
1: İyi dersler.
0: Peki, finalde Orhan Bey ile başa baş olacağız. Birebir yarışacağız sizinle. 6 odası vardı ve 44 oda, toplam olarak da 50 oda. Yani 44 artı 6 olarak hesaplanması gerekiyordu.
1: Yerini kaçırdım işte.
0: Evet, karıştınız. O yüzden cevap 50 olarak belki izleyicilerimize de bu konuda da bilgi vermem gerekti. Finale gidiyoruz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyoruz. Cevap soruda. Final en heyecanlı an.
2: Evet.
0: 5000 lira para ödülü var karşınızda. Orhan Bey, yarıştınız ve sonunda finale çıkmayı başardınız.
2: Evet, sonunda finale geldik. Bakalım, şimdi bu final soruları zaten oldukça zor ve kafa karıştırıcı oluyor. Bakalım yapabilecek miyiz?
0: Şimdi final öncesinde bir hatırlatmam olacak tabii ki. Orhan Bey, soruya doğru cevap verdiğiniz takdirde 5000 lira para ödülü sizin olacak. Ve bir sonraki yarışmada sizinle beraber yine yarışma fırsatımız olacak. Soruya doğru cevap vermediğiniz takdirde, yanlış olursa diğer 3 yarışmacımız gibi sizinle de vedalaşacağız. Bir başka seçenek ise soruya cevap vermeme hakkınızı kullanabilirsiniz. O zaman kasaya 1000 lira koyacağız ve pazartesi tekrar sizinle birlikte yarışmaya devam edeceğiz. Final etabıyla ilgili bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı?
2: Hayır. Bekleyelim, görelim.
0: Yine 20 saniye süreniz olacak. O halde konu başlığımızı görüyoruz.

0: Final sorusunun konu başlığı kaşıkçı elması. Orhan Bey, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Kuhinur, dünyanın en büyük elmaslarından biri. Tam 191 karat ve İngiltere Kraliyet Hazinesi'nde yer alıyor. Dünyanın en değerli 22 elmasından biri Topkapı Sarayı'nda. Bakmaya doyamadığımız kaşıkçı elması. Tam 86 karat ve çevresi 49 adet pırlanta ile döşenmiş. Ancak bazı rivayetler kaşıkçı elmasının uğursuzluğundan söz ediyor. Elması uzun süre takan Napolyon'un annesi, oğlu sürgüne gönderilince onu satmak zorunda kaldı. Onu alan Tepedelenli Ali Paşa, Sultan II. Mahmud'a isyan etti ve öldürüldü. Final sorumuz geliyor. Kaşıkçı elması ile Kuhinur arasında kaç karatlık fark vardır? 20 saniye süreniz başladı Orhan Bey. ...10 saniye... ...5.000 lira para ödüllü final sorumuzun yanıtı ne olacak acaba? Süre bitti Orhan Bey. Orhan Bey, beklediğinizden zor muydu? Önce onu sorayım.
1: Şimdi şöyle, aslında zor değildi. Fakat zor bir yarışma geçirdiğimiz için, yani çekişmeli bir yarışma geçirdik ve biraz yorgun hissettim kendimi. Şey yazdım ama çok da emin değilim.
0: O halde ben şunu söyleyeyim size. Tabii bugünkü yarışma diğer yarışmalara göre aslında biraz daha rekabet boyutu yüksekti, değil mi?
1: Evet.
0: Yani puanlar birbirine yakındı.
1: Çok çetin geçti. Herkesin şansı vardı son soruya kadar.
0: O yüzden daha fazla bir baskı hissettiniz. Daha fazla kafa karıştıran sorularla karşılaştınız.
1: Bir de günlerin verdiği bir şey de var, bu 4. gün. Her gün yarışmak da yoruyor biraz.
0: Evet. Şimdi bu soruya Orhan Bey acaba yanıt verecek mi? Yanıt verirse ve doğru ise 5.000 lira para kazanacaksınız Orhan Bey.
1: Evet.
0: Yanlış ise sizinle vedalaşacağız. Ama cevap vermeme hakkını kullanarak 1.000 TL'yi kasaya koyup bizimle bir sonraki yarışmada yeniden birlikte olabilirsiniz.

0: Şimdi eğer hazırsanız o kritik soruyu soruyorum. Cevap verecek misiniz?
1: Cevap veremeyeceğim. Şöyle ki 191 birincisi, ikincisi aklımda 46 diye kaldı ama bundan emin olamadığım için maalesef cevap veremeyeceğim.
0: Aklınızda kaç kaldı?
1: Kaşıkçı elması 46 karat gibi kaldı. Eğer öyle olsaydı 145 hesaplamıştım. Ama bu 46 meselesinden emin değilim. 191'den eminim ama...
0: 191'den eminsiniz ama evet, diğeri kaç karattı ondan emin değilsiniz.
1: Hatırlayamadım. Biraz da yorgunluk var. O yüzden cevap veremeyeceğim.
0: Orhan Bey, 191 hatırlıyorum ama diğerinden emin değilim. Acaba 46 mı dedi? Acaba doğru mu hatırlamış? O hatırladığıyla yanıtı vermiş olsaydı bizden 5000 lira para ödülü kazanmış olacak mıydı? Cevaba gidelim mi?
1: Gidelim.
0: İşte final sorumuzun doğru cevabı ekrana geliyor. 105 olacaktı. 191'i doğru hatırladınız ama Kaşıkçı elması 86 karat olarak.
1: Evet, 46 olarak aklımda kalmış. 86'ymış. İyi ki de cevap vermemişim.
0: Eğer o yanıtı vermiş olsaydınız evet, bugün veda etmiş olacaktınız ama 1000 TL kazandınız. Aynı zamanda bir sonraki yarışmada evet, yeniden bizimle birlikte olacaksınız. Bir rekora gidiyorsunuz Orhan Bey.
1: Bakalım önümüzdeki maçlara. Klasik futbolcular gibi söyleyeyim ben de. Sonraki maçlara bakacağız.
0: Beşinci olacak.
1: Pazartesi beşinci evet.
0: Pazartesi günü Orhan Bey ile beşinci kez yarışacağız. 4 kez yarıştı. Dördüncüsünde finale çıktı ama cevap vermeme hakkını kullandı. Beşincisinde Orhan Bey'i 3 yeni rakibi bekliyor olacak. 3 yeni yarışmacımızla birlikte bir sonraki bölümde sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz.
2: Valizlerimiz birbirine karışmış.
3: Nişanlın çok güzel maşallah.
4: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
5: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
6: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
4: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
3: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
7: Neden bu kadar dalgınsın?
8: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
9: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
2: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
3: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
4: Buraya hiç gelmediler.
5: Biz onları hiç görmedik.
3: Yalan söylüyorsunuz.
6: Memlekete selam.
7: Başını toprağına öpünmedim için.
8: Hakikatımıza göre kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
9: Türkiye'de mi?
10: Almanyalı yârim bugün 13.45'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
1: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
0: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
2: İnşallah Tuğba Hanım.
0: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
2: evet.
0: Koltuk yatak başlığı.
2: Bu yatak başlığı efendim.
0: Bunlara düğme dikiliyor. Değil mi
2: evet,
0: şu anda?
2: Evet.
0: Bitmek üzere.
2: Evet, bitmek üzere.
0: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman. İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir tane gösterin.
2: Buradan,
0: kesin ben sonra yaparım
2: buradan
0: zaten.
2: Buradan takıyorsunuz.
0: Evet.
2: Alttan çekiyorsunuz iğneyi.
0: Çektim.
2: Çekin.
0: Tamam.
2: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
0: Çektim
2: çekin,
0: usta.
2: Çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
0: Şuradan.
1: Aman Sezai Usta dikkat edin.
0: Doğru yerden mi verdik?
2: Doğru.
0: Düşüyordum. Evet.
2: Çekiyorsunuz tekrar.
0: Sarma karayı sar sar
2: sar. Sonuna kadar gerdirdik.
0: Tamam
2: düğmeyi
0: usta.
2: Düğmeyi takıyorsunuz.
0: Normal düğme diker gibi aslında
2: evet,
0: ama.
2: Evet, evet, evet.
0: Mantık aynı.
2: Evet.
0: Hop. Tamam.
2: Şimdi bunu
0: tekrar
2: şu ipi... Gerdirerek, bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İğneyi geçiriyorsunuz.
0: Ha şey,
2: aşağıya.
0: Şuradan.
2: Evet.
0: Geri.
2: Hı hı.
0: Tamam.
2: Alttan alıyorsunuz.
0: Şöyle.
2: Evet. Düğmeyi buradan tutun.
0: Ha bir dakika. Ne oldu ustam?
2: Şöyle.
0: Ha tamam.
2: Tutun elinizle, gerdiriyorsunuz.
0: İp kopmaz değil mi?
2: Tamam, şu anda tamam.
0: Tamam.
2: Tekrar buraya geliyorsunuz.
0: Alttan mı?
2: Evet. Alttan üstten.
0: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize batır mıyım?
2: Şuralarda olmaz, ha, şurada
0: tamam.
2: Bak.
1: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
2: Yanlış oldu. Tuğba Hanım.
0: Yanlış mı?
2: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
0: İğneyi. Şöyle.
2: Tamam. Neyse idare eder.
0: Tamam.
1: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
2: Yok onu koymayın oraya.
0: Nereye ustam?
2: Siz iğneyi takın tekrar.
0: Ha.
2: Bir elinizle bunu tutun.
1: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
0: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
2: Strese giriyor.
0: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
2: Tekrar buraya geliyoruz.
0: Hadi buyurun başlayalım.
1: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
0: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
2: Evet, tek çalışıyorum.
0: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
2: Olabilir.
1: Hiç iyi bir fikir değil Sezai Usta. Siz yalnız daha iyisiniz, inanın bana.
2: İşlem bitti.
0: Bitti mi? Bitti.
2: Elinize
0: zaman...
2: sağlık.
0: Teşekkür
2: şimdi
0: ederim.
2: Şimdi alttan bunu düğüm yapmamız gerekiyor.
0: Ah, ustam gitti. Ha,
2: burası, dur, bu olmamış.
0: Olmamış mı?
2: Tuğba Hanım.
0: Aa.
2: Evet, şimdi
0: olduğu kadar değil mi?
2: Düzelteceğiz.
1: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
0: İnşallah karıştırma.
1: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
0: Ah.
2: Tamam, fark etmez.
0: Tam sonuna geldim, patladım.
2: Buradan alın. Tamam.
0: Bitti mi?
2: İşlem tamam.
0: Ay. Sanki çok yorulmuşum gibi.
2: Bir tane de burada var.
0: Orada da mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
1: 3 düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
0: Evet efendim, Sezai Usta'ya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını, değil mi?
2: Evet.
0: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi

0: Bana ne yaptıracaksın?
1: Sandalye yapacağız.
0: Gerçekten
1: sandalye
0: mi?
1: Sandalye koltuk döşemesi.
0: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
1: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
0: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
2: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
1: Tuğba Hanım, sandalyeyi getirir misiniz?
0: Tamam usta.
1: Onları yapalım.
0: Hangisini yapacağız, bunu mu?
1: Öbürünü getirin.
0: Şunu.
1: Evet. Süngeri de getirin.
0: Sünger şu mu?
1: Evet.
0: Buna göre keseceğiz ha?
1: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
0: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
1: Buyurun.
0: Şimdi tam buraya göre mi keseceğim?
1: Ondan 5'er santim büyük kesiyorsunuz.
0: Ha, büyük keseceğim.
1: Evet.
2: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.
1: Süngeri götürebilirsiniz.
0: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
1: Yok.
0: Giderken toplarım, söz.
1: Yok.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz usta?
1: Bunun dolgusunu yapacağız.
0: Tamam.
1: Süngerleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
2: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
0: Bundan?
1: Evet.
0: Aa, şey sert durması için değil mi?
1: Evet, evet, evet. Dolguyu bunlarla yapıyoruz.
0: Aa, bunu kaldıracağım. Değil mi?
1: Onu çakacağız buraya normalde.
0: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
1: Evet.
0: Bunu üstüne dolduracağız.
1: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
0: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
1: Evet.
2: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
0: Tamam.
1: Oradan kesiyorsunuz.
0: Şöyle.
1: 3 santim şuraya kadar.
2: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
0: Şeyle mi, makineyle
1: tamam,
0: mi çakacağım?
1: Makineyle.
0: Tamam, makinem nerede?
1: Makineni getireyim.
0: Hani benim makinem. Makinem.
2: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
0: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
1: Şunu buraya getirdiğiniz zaman tabanca değecek buraya.
0: Tamam. Aa, ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. Aa, çok zevkli.
2: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
0: Allah Allah ya.
2: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
0: Korkmayın arkadaşlar.
2: Oyuncak değil elindeki.
0: Bu nedir efendim bu malzeme ustam?
1: Bu kendir sapı.
0: Nereden toplayıp geliyorlar bunları?
1: Bu köylerde ekiliyor bunun özü.
0: Allah Allah.
2: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
0: Sonra?
1: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
0: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani değil mi ustam?
1: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
0: Elinize dikkat edin ustam, ben acemiyim.
3: Ay
0: ustam, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde değil mi?
1: Boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
0: Ay Allah korusun. Biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarını...
1: Tuba Hanım, siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
0: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
1: İş bitmeden takılmak yok. Tamam bitti.
0: Bitti usta.
1: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
0: Tamam. Getirdim ustam.
2: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
0: Evet ustam.
1: Çakmaya başlayın.
0: Ya çok tatlısınız. Ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü, hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha ne
1: müşteriye olsun? Teslim edeceğiz. Yarın bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
0: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
1: Evet, yarın gönderiyoruz.
0: Hemen bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
2: Tuğba, Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.
1: Şu parmağın ucu şu faturanın dibinde olacak.
0: Şurası mı?
1: Evet.
0: Oraya çakacağım bir tane.
1: Oraya çakacağım.
2: Korkma Tuğba, cesur ol.
1: Olmuyor.
0: Yanmıyor. Benim ne yapacağım şaşırdım ya. Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
1: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
2: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
1: Çileye kaçırmayın.
0: Aa, bir de o var.
1: Tabii.
0: Ustam o zaman...
1: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
0: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü oğlu. Belli oldu. Yok, ben yapamazmışım zaten. Ustam, bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede...
2: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
0: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
1: Bunun şeriti yapışacak.
2: Biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
1: Tuba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
0: Tabancayı derken?
1: Yapıştırma tabancası.
0: Tamam.
1: Açın onu.
0: Bir dakika ustam. Şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
1: Onun ısınması lazım ama.
0: Tamam. Bekleriz. Kestik.
2: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse ortalığı süpür ve temizle lütfen.
1: Ters süpürüyorsunuz.
2: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
0: Ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
1: Verin bana. Yapıştıralım.
0: Tozdan vurulup doldu.
2: Çalışma hayatında toz da olur, toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
0: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
1: Tabii.
0: Tabii kurumadan yapıştırmam
1: onu
0: lazım.
1: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
0: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya, değil mi? Nasıl gidiyor usta?
1: Çok güzel.
0: Çok içten söylediniz.
2: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
0: Oldu mu gerçekten?
1: Güzel oldu, çok güzel.
0: Yine çok içten söylediniz. Bitti. Evet ustam.
1: Çok güzel oldu. Elinize sağlık.
0: Gerçekten mi?
1: Artık yarın teslim edebiliriz.
0: Ciddi olamazsın.
1: Sandalyeyi.
0: Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam.
1: Yok.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da. Dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki. Cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişim.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım, burada şalumon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalumodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalumomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet, şimdi başlayalım. Şalumomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.
2: Göz sağlığımız için de önemli bir şey.
0: Bunları şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum. Evet.
2: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevde çalışacağız.
0: Evet.
2: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleride daha çok, gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandrel söylediğim gibi. Mandrelimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
0: Ne güzel ya.
2: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
0: Süper. Ben burada bir tane lider buldum. Çok güzel ya. Bunu nasıl, nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
2: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Aa. Belki sen de yaparsın bir biber.
0: Bundan.
2: Ondan.
0: Bundan mı? Şey böyle... Şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
2: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
1: Tuğba, dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işle karşı karşıyasın.
2: Bu korlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
0: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normalde yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesiyle gelip yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
2: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışında, göreceğiz.
0: İnşallah, bilmiyorum.
2: Şimdi mandrelimizi...

0: mandrilime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
1: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
0: Şimdi görüyorsun böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. Disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor cevabım. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
2: Ne güzel.
1: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
2: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
1: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
0: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
2: Bana kaldıysa bu tamam.
1: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
0: Böylelikle üçgen bir boncuğum oldu.
2: Ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
0: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen tamam. Onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
1: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
2: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
0: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
2: Soğuduktan sonra alacağız.
0: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
2: Şimdi sıra bende.
0: Evet, hazır mı?
2: Hazırım.
0: Hazırım. Ben de şöyle yanında olayım.
2: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
0: Mandrilimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor. Parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrilin. Alevin altına inelim. Şöyle burada bekleyelim.
2: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
1: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
2: Şimdi?
0: Birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha yaklaştı.
2: Akıyor.
0: Evet.
2: Akıyor.
0: Harika. Daha önce denemiş miydin bunu?
2: Hayır. İlk defa deniyorum.
0: Gayet iyisin, ilk deneyen birisi. Herhalde başka işlerden el becerin artmış.
2: Aynen.
1: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
0: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.
2: Allah'ım, ilk defa bir yerde çok iyisin dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
0: Evet.
2: Bunu ne yapacağım?
0: Bunu böyle bırakırsak çatlar. Isıtıp şekillendireceğiz.
2: Ucunda mı ısıtıyordun?
0: Evet, ucunda da ısıtabilirsin. Ortada da. Çünkü hala sıcak camım.
1: Tuğba ilk yaşamayı başarabildi.
0: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
2: Ya çok zevkli.
0: Harika.
2: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bir de şey değil mi, bunlar böyle birer insanı rahatlatıcı şeyler.
0: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama.
2: Evet, o da benim yeteneğim.
1: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
0: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
2: Evet.
0: Ya da nazar boncuğundan çıktı.
2: Birazcık kontrolden çıktım şu an.
0: Birazcık alevin ucunda ısıtalım Tuğba. İstersen o beyazların bazılarının üstüne siyah noktalar koy.
1: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
0: Harikasın.
2: Bana burada iş var mı?
0: Çırak gerekiyor aslında bize.
2: İşte durun aramayın. O çırak benim bundan sonra.
1: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
0: Evet, alevin dışına çıkıp döndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım.
3: Bence çok güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
2: Evet. Bundan yapabilirsiniz.
4: Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
3: Şimdi nasıl soğutacağız?
4: Ay, bilmiyorum. Ay, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
0: Evet.
4: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
1: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
4: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğim görmeye herkes hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Olmuş mu? Evet. Hafiften. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
0: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
4: Dolu cam.
0: Evet. Bir de İrfan Ustam var. Kendisi 48 senelik ustadır.
4: Oo.
0: Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra o sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
4: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
1: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
4: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
5: Merhaba, siz hoş
4: geldiniz. Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildin mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
5: Oldu tabii.
4: Oldu
5: tabii,
4: mu?
5: Tabii ki oldu. Yani ilk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
4: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
5: Ben iki şeyimiz var. Çalışma türümüz. Ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
4: Tamam, olur.
5: Ondan sonra da onu kolye ucu yapıyoruz. Başlıyorum.
4: Görseli ne kadar güzeldi iş ya.
5: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen yaptığın boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
4: Evet.
5: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
4: Ustam ben bunu 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde yapıyorsunuz.
5: Ama benim 48 sene artı saniyeler.
4: Yani herhalde.
1: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
5: Ben hazırım diyor şimdi. Sen hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Elle tutmuyorsun. Elle tutmuyorum. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
1: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefesle üfle bakalım.
5: Yeter mi?
4: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğimi anlayamadım.
5: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
4: Ruj yaptım ama biraz burayı.
1: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
4: Çok güzel. Elinize sağlık.
5: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
4: Yok ben ne diyeyim ya sebebi. Sadece nefese destek verdim diyelim.
0: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi ilk deneyen birisi için. Çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
4: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta. Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bundan şundan derim. Bir sonraki programda nerede olurum, ne

Sevgili dostlar merhaba. TV4 ekranlarında ne yapmalı sorusunu sormaya devam ediyoruz. Bu haftaki sorumuz çok kritik. Çünkü soru şu. Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörler nelerdir? Önce bu faktörleri size tek tek anlatacağım. Sonra da ne yapmalı diye soracağım ve tabii ki sorularımız da gelmeye devam edecek. Psikolojik sağlığımıza ne yazık ki fiziksel sağlığımız kadar önem vermiyoruz. Dişi ağrıyan biri, düşünün o dişinizin ağrıdığı zamanları. Erteleme şansınız var mı? Hayır, yemek yiyemiyorsun, başka şey düşünemiyorsun. Sabah uyandığın anda diş ağrısından ibaretsin. Peki aynı hassasiyeti acaba psikolojik sağlığımız için gösteriyor muyuz? Cevap hayır. Çünkü psikolojik sağlık sürekli olarak ertelenebiliyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki kişi en sonunda artık erteleyemeyeceği noktada yardım almaya gidiyor. Ama bazen her konuda geç kalmış olabiliyoruz. Şimdi bu geç kalmayı yaşamamak için size 4 tane faktörden bahsedeceğim. Bunlar hayatınızda varsa o zaman psikolojik sağlığınız için en azından biraz farkındalığınızı arttırmanız gerekebilir. Nedir bu? Psikolojik sağlığımızı tehdit eden faktörlerin birincisi tükenmişlik. Hemen tahtama da şöyle güzel güzel görün diye tükenmişlik yazıyorum birinci faktör olarak. Efendim dışarıdan paket güzel olabilir. Saçlar yapılı, makyajlı olabiliriz. Dışarıdan her şey güzel gözükebilir ama bazen içeride öyle şeyler oluyor ki bir çürüme, bir yanma, bir tükenme, dışarıdan belli olmayan ama içeriden kendini gösteren bu tükenmeye hayatınızda olup olmadığını anlamak için birincisi şuna bakacaksınız, yorgunluk. Eskiden 7-8 saat uyuyup uyandığınızda güne başlamaya hazırken son zamanlarda normal uyku saatinizi yatakta geçirmenize rağmen dinlenmiş uyanmıyorsanız, yorgunluk hissinden kurtulamıyorsanız bu bize uykunuzun pek sağlıklı olmadığını gösterir. İnsanın neden uykusu pek sağlıklı olmaz? Zihnindeki gün içerisinde çözemediği düşüncelerden dolayı. Şimdi siz yatağa girerken gün içinde çözemediğiniz sorunlar, gün içinde baş edemediğiniz duygularla beraber yatağa girerseniz zihniniz onu uykuda çözmeye çalışır. İşte uykuda sürekli olarak bu gündemlerle uğraşan zihin de sabah yorgun uyanır. O yüzden yorgunluk, normal uyku saatimizi yatakta geçirmemize rağmen yaşadığımız yorgunluk bize gün içinde çözemediğimiz sorunlarımızın bolca olduğunu ve yavaş yavaş tükenmenin başlayabileceğini düşündürtebilir. O yüzden birinci madde tükenmişlik. İkinci maddeye geçmeden önce bana gelen sorulardan bir tanesini hemen okumak istiyorum. Evet. Şöyle diyor soru. Sabah uyandığımda enerjisiz ve yorgun oluyorum. Neden olabilir? İşte bu soru aslında az önce bahsettiğimiz tükenmişliği tam hedef alan sorulardan bir tanesi. Enerjisiz ve yorgun uyanıyorsan bil ki dinlenemedin. Dinlenemiyorsan bil ki uyku sorunun var. Uyku sorunun varsa bil ki gün içinde çözemediğin bir takım sorunların ve üstesinden gelemediğin duyguların var demektir. Hemen ikinci maddeye geçiyorum. Tükenmişliği cebimize attık. İkinci madde, mükemmelliyetçilik. Tahtaya bir mükemmelliyetçilik yazmayı deneyeyim bakayım. Biraz uzun bir kelime ama

Birazcık kısalttım ama siz mükemmeliyetçiliği dinlerken sakın hiçbir yerinden kısaltmayın. Çünkü burada çok önemli bir kavram var. Hem kendiniz hem de çevreniz için yüksek standartlar belirlemiş olmak. Yüksek standartlara ulaşılması pek mümkün olmadığı için mükemmeliyetçiler genelde diğerleri için büyük başarı olabilecek şeyleri bile büyük başarısızlıklar olarak kabul ederler. Sınavdan 80 alan biri kutlama

gereksiz yapmak isterler. Peki bu ihtiyaç nereden kaynaklanır? İşte kritik nokta bu. Mükemmeliyetçiler çevrelerinden hep onay almak isterler ve çevrelerinden onay almak için de her şeyi mükemmel yapmaları gerektiğini düşünürler. Oysa ki dışarıdaki dünya kusursuz bir dünya olmadığı için, bizi büyütenler, yetiştirenler kusursuz ve mükemmel olmadığı için, ben bir insan olarak mükemmel ve kusursuz olamayacağım için bu sürekli bir hayal kırıklığı ve zihinsel meşguliyete döner. Mükemmeliyetçiler bir türlü bitiremezler. Sürekli olarak kontrol etmekten, check etmekten, ya bir hatam varsa düşüncesinden bir türlü bitiremezler. Bu bitirememek de ne yazık ki mükemmeliyetçiliğin en büyük sıkıntısını ortaya çıkarır. Bu sıkıntının adı başarısızlık. Yani her şey mükemmel olsun diye uğraşırken sürekli kontrol edip sürekli düzeltme çabasından başarısız hale geliriz. İşte mükemmeliyetçiliğin psikolojik rahatsızlıklara götüren kısmı da bu. Kendinden yüksek beklentilere sahip olduğun için bir türlü tatmin olamıyorsun. Oysa ki hayat mükemmeliyetçilere de tatmin olabilecekleri birçok yaşam deneyimi sunarken onlar bunları alıp da memnun ve mutlu olmayı başaramazlar. Onaylanma ihtiyacı ve hata yapma korkunuz çok yüksekse bunların sizi bir süre sonra hasta etmesi, psikolojik sorunlara yol açması mümkün. O yüzden mükemmeliyetçiliğe dikkat edin. Mükemmeliyetçinin sonu müthiş işler, mükemmel işler değil, bir türlü tatmin olunamayan yaşam deneyimleri anlamına gelebilir. Mükemmeliyetçiler için bir diğer sıkıntı, bir süre sonra amaçlar anlamını kaybeder. Çünkü mükemmeliyetçilerin hayatta aradıkları tek şey onaylanmak ve mükemmel yaptığını duymak olduğu için kendine ait amaçları devreden çıkar ve diğerlerine kendini beğendirmeye çalışır. Oysa ki bu hayat çok fazla sırf diğerleri için çalışmamıza neden olmaması gereken bir hayat diye düşünüyorum. Üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü madde sevgili dostlar çok kritik. Çünkü psikolojik problemlerin en çok rastladığımız nedenlerinden bir tanesi. Yalnızlık. Neden mi yalnızlık çok ciddi bir sorun? Çünkü insanoğlu yalnızlık üzerinden kurgulanmış bir tür değil. İnsan bir arada yaşıyor. Psikolojik esenliğini, sağlığını bir arada olarak çözebiliyor. Düşünsenize, yalnız başına kalmış bir insan ekmeğini birileri yapacak, sebzesini, meyvesini birileri üretecek, evde bir şeyler bozulduğunda birileri onu tamir edecek, çocuğu olduğunda biri onun hastalıklarını giderecek, başı ağrıdığında şu olduğunda birisi yardımına gelecek. Yani toplamda insanoğlu tek başına ihtiyaçlarını giderebilecek bir canlı değil. Doğadaki başka bir takım türler tek başına yaşayabilir. Ama bu insanoğlu için geçerli değil. Çünkü insanoğlunun sevilme ihtiyacı var. Bakınız bu kavram çok kritik. Sevilme ihtiyacı. İnsanın iki temel ihtiyacı vardır. Bunlardan bir tanesi özellik ihtiyacı. Arada bir yalnız kalabilme şansı. Diğeri ise ait olma ihtiyacı. Siz tek başınıza kaldığınız durumlardan mutlu olsanız bile sevilme ihtiyacınızı ve birilerine ait olma ihtiyacınızı gidermiyorsanız bu psikolojik problemlere yol açabilir. Şimdi kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz sorusunu sorarken ben de tahtaya bu yalnızlıkla ilgili maddemizi de yazayım. Çünkü bir şeyi ne kadar görürsek o kadar önlem alma şansımız da artacaktır. Yalnızlık, ben bir arada yaşayan, kendimi bir arada tanımlayan bir tür olduğum için önemli. Bakınız yalnızlıkla ilgili çok kritik bir nokta var. Geldiğimiz bu günlerde tam gündem bir konu. Bilgisayar, internet kullanımı, akıllı telefon kullanımı, online oyunlar. Yani bir ekranın başında ekranla baş başa kalmak yalnızlığımızı gidermiyor. Bugün dünyada yalnızlıkla ilgili en önemli kavram yalnız olanların kendini yalnız zannetmemesi. Küçücük karanlık bir odada kişi tek başına ekranın başında oturuyor ve o ekranın karşısındaki binlerce insanla iletişim halinde olduğunu düşünüyor. Fakat orada temas yok. Temasın olmadığı yerde yalnızlık hissi.

etkisi ne yazık ki devam ediyor. O yüzden çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, hayır canım ben yalnız değilim, ekranın öbür tarafında çok fazla dostum ve arkadaşım var dese bile, siz bilin ki havaalanına geç kaldığınızda ekranın diğer tarafından hiç kimse sizi havaalanına bırakmaz. Bunu sadece bir dost, anne baba gibi yakın çevreden insanlar yapar. O yüzden sevilme ihtiyacını gideren, temas ihtiyacını gideren insanların psikolojik olarak rahatsız olma ihtimali de düşer. O yüzden yalnızlık insan için uygun değil diyorsak, biz sosyal ilişkilerimizi mümkün mertebe güçlendirmeliyiz. Şimdi dördüncü konuya geliyorum. Dördüncü konu özellikle eski Türk filmlerinden hatırlayacağınız bir konu. Şimdi benim yaşım yetiyor. Bizim zamanımızda çok fazla Edison, Filiz Akın, Cüneyt Arkın filmleri izlerdik. Bu filmleri izlerken kimisi hiç durmadan ağlardı, kimisi de böyle hafif bir gülümsemeyle izlerdi. İşte Edison'un, Cüneyt Arkın'ın, Filiz Akın'ın, Türkan Şoray'ın o güzel filmlerini izlerken hiç durmadan ağlayan, aşırı duygulanan kişileri de bazen psikolojik problemler bekleyebiliyor. Nedir biliyor musunuz o kişilerin ortak özelliği? Hassas ve alıngan olmaları. Tahtama şimdi onu da yazacağım. Ama bunun adına isterseniz alıngan olmak diyelim.

Ve bunu da ikiye ayıracağız tabii ki. Hassas ve alınganlığı da ikiye ayıracağız tabii ki. Şimdi ülkemizde depremler oluyor, ülkemizde yangınlar oluyor, ülkemizde göçle ilgili birçok görüntü karşımıza çıkıyor. Hassas bir kişinin televizyonda haber izlerken sürekli olarak gözyaşları içerisinde olması mümkün. Ama bir yandan da herkesin zor durumda olanlarla empati kurması lazım. İşte bu ayarı tutturabilmek bizi psikolojik problemlerden koruyan bir şey. Yani çevreye tamamen duyarsız olmak da değil. Ama elimizden herhangi bir şey gelmiyorken başkalarının dertleri ve sorunlarıyla gün boyu ağlamak da bizim için bir psikolojik sıkıntıya açılan kapılardan bir tanesi. Saçını süpürge edenler, haber izleyemeyenler, yangın deprem görüntülerini artık göremiyorum diyenler, biraz kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü her gördüğünüz görüntüyle aşırı duygusallaşmak, keşke imkanım olsa da bütün ihtiyacı olanlara yardım edebilsem deyip de yardım edememek, bütün bunlar bizi gün boyu sıkıntılı hissettirir, mutsuz eder. İşte bu hassasiyeti yüksek olan insanların ne yazık ki psikolojik problemlere yakalanma ihtimali de artıyor. Şimdi ne kadar çok stresli olaya maruz kalırsak o kadar vücudumuz stres tepkileri veriyor. Stres tepkileri sağlıklı değildir. Çünkü sürekli vücudumuz teyakkuz halinde kalır. Siz haberleri izlediğinizde her haber sizde büyük bir stres tepkisi oluşturuyorsa bu ne anlama geliyor? Gün boyu teyakkuz halinde olması bedenin. Beden gün boyu teyakkuz halinde olunca da ne yazık ki insanın ömrü kısılabilir. O yüzden bu dört maddeye şöyle bir tekrar bir göz atalım. Burada tükenmişlik var, mükemmelliyetçilik var, yalnızlık var, alıngan ve hassas olmak var. Ve bazen hayata kendimizi bir zindanın içine koymak var. Bir tane danışanından bahsedeyim, ismini hiç vermeden eşini kaybetmiş çok iyi bir adamın hikayesi. Bu adam eşini kaybettikten sonra enerji bulamadı. Bu adam eşini kaybettikten sonra yeniden hayata dönmek için yeterli motivasyonu hissedemedi. Tükenmişlik hissetti, yalnızlık hissetti. Bu iki madde hızla onu psikolojik sorunlar çıkarmaya doğru götürürken bana bir gün şunu söyledi. Perdelerin kirli olduğunu fark ettim ve gün boyu ağladım. Amca dedim, neden gün boyu ağlıyorsun böyle bir şeyle? Çünkü dedi, ben perdeleri nasıl sökeceğimi bile bilmiyorum. Her gördüğüm şeyde eşimi hatırlıyorum ve onu çok özlüyorum. Amca dedim, bu perde konusu gerçekten de bizim için, hayata yeniden başlamak için çok kritik. Hadi gel şu perdeleri nasıl sökmemiz gerektiğini öğrenelim. Nasıl yıkamamız gerektiğini öğrenelim. Nasıl kurutacağımızı ve nasıl asacağımızı öğrenelim. İşte harekete geçtiğimiz anda, o ilk adımı attığı anda yaşantımızda büyük bir değişim olduğunu da göreceksiniz. Perdeler amcanın hayatını tamamen değiştirdi. Perdeleri yıkadı. O bembeyaz perde, onun mis gibi kokusuyla yeniden eşinin onu görmek isteyeceği gibi yaşamaya karar verdi. Bizi hayatta tutacak olan şey iyi insanların hikayeleri. Çok fazla kötü hikaye dinlesek bile iyi insanların hikayeleriyle psikolojik sıkıntılardan uzak kalabiliriz. Ne yapmalı sorusunun cevabı o zaman bugün için şu olsun. Tükenmişlik, mükemmelliyetçilik, yalnızlıkla baş edelim. Alıngan ve hassas olmayı çok abartmayalım. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: Merhaba hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım.
2: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
4: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
5: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
4: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
6: Bizimkiler de öyle.
3: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
7: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
8: Bu evi terk mi ediyorsun?
9: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
4: Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
10: Canım benim.
11: Duyun beni bugün 18'de TV4'te.
12: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Valizlerimiz birbirine karışmış.
3: Nişanlın çok güzel maşallah.
4: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
5: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
6: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
4: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
3: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
7: Neden bu kadar dalgınsın?
6: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
8: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
9: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat

0: Enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizi Batı Karadeniz'den çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün size borana yapacağız. Boranada ne mi var? Haşlanmış patates, haşlanmış yumurta, tereyağı, sarımsak ve süzme yoğurt. Hemen ben burada daha önce patatesimi ve yumurtamı haşladım. Hiç sözü uzatmadan tarifimize başlayalım. Haşlanmış patatesi şöyle büyük büyük parçalar haline getiriyoruz. Birkaç bıçak darbesiyle hemen parçalıyoruz. Çok lezzetli, yapımı çok kolay ve çok keyifli bir tarif. Batı Karadeniz'i ben çok seviyorum. Ülkemizin gerçekten güzel yerlerinden birisi. Orada en sevdiğim iki tane nokta var. Birisi Safranbolu, birisi de Amasra. Amasra ülkemizin gerçekten nadide yerlerinden birisi. O kadar güzel ki 13. yüzyılda Cenevizler Amasra'yı böyle işgal ediyorlar. Yaklaşık 1460 yılında da Fatih Sultan Mehmet ordularıyla oraya gidiyor. Amasra'yı geri almak için. Amasra'da daha önce gidenler varsa bilirler. Bir tepe var. O tepenin üzerine geliyor. Diyor ki la la la la Çeşmi Cihan bu mu oğlu? Yani dünyanın gözü burası mı diyor. O kadar güzel, o kadar keyifli bir yer ki Amasra. Ve Fatih Sultan Mehmet orayı savaşsız geri alıyor. Diyor ki ya bu kadar güzel bir yerde savaş cenk etmeyelim ve burayı bize geri versinler diyor. Orayı geri alıyor. Amasra gerçekten görmeniz gereken inanılmaz keyifli ve güzel bir yer. Orada bir de böyle bir bakın nasıl canım çekti. Amasra salatası vardır. Böyle balıkla birlikte. Orada küçük ve büyük iki tane liman var. O limanlarda yer alan. Üf nasıl güzel, nasıl keyifli. Böyle ülkemizin gerçekten dört bir yanı o kadar keyifli ve o kadar güzel ki hakikaten her yeri görmemiz gerekiyor. Patatesleri bu arada büyük parçalar haline getirdik. Şimdi yumurtaları da şöyle birkaç parça haline getireceğiz. Birazdan patatesi ve yumurtayı tavaya atacağız. Tereyağında sarımsakla birlikte pişireceğiz. Hemen ocağımızın altını yaktık. Şimdi tereyağımızı cömertçe koyduk. Bir diş sarımsağı burada kullanacağız. İki diş sarımsağı da üzerine hazırlayacağımız yoğurtta kullanacağız. Ben bu bir diş sarımsağı ortadan ikiye böleceğim sadece. Sadece lezzet versin diye, tereyağıyla birlikte kavrulsun diye burada pişireceğiz. Tereyağı yanmasın diye birazcık da ayçiçek yağı koyacağız. Ayranı alınmamış bir tereyağı olduğundan dolayı. O yüzden yanma noktası birazcık bu sayede yükselecek. Birazdan sarımsağın o muhteşem kokusu burnuma gelecek. İnanılmaz lezzetli ve güzel olacak. Birazcık renklensin diye de pul biber atacağız şimdi. Üzerine tekrar pul biber atıyor olacağız. Sarımsaklı pul biberli çok güzel. Şu an bir karışım hazırladık. Bakalım sarımsaklar birazcık pişmeye başlasın. Pişmeye başladıktan sonra üzerine yumurta ekleyeceğiz. Üzerine patatesleri ekleyeceğiz. Ve bunları pişireceğiz. Sonra sarımsaklı bir yoğurt hazırlayacağız. Bu hazırlamış olduğumuz yumurtalı karışımın en üst kısmına koyacağız. Birazcık pul biber ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir karışım ortaya çıkacak. Bol tereyağlı şu an. Böyle mis gibi sarımsak kokusu geliyor burnuma. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Çok fazla beklemeden hemen patatesleri ve yumurtaları yavaş yavaş ekliyorum. Değişik bir tarif ama lezzetli ve güzel bir tarif. Üzerine tuzumuzu ekleyeceğiz, pul biberimizi ekleyeceğiz.

Birazcık daha tuz ekleyelim. Patates tuzu sever. Yavaş yavaş. Güzel güzel. Bakın o sarımsak kokusu nasıl güzel geliyor. Tereyağıyla sarımsak birleşince inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olacak. Kokusundan belli. Hemen yumurtaları birazcık böyle tereyağıyla, patatesleri tereyağıyla pişireceğiz. Pişirirken ben sarımsakları, diğer kalan iki diş sarımsağı şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Birazcık üzerine tuz atıyorum. Bıçağımın arka tarafıyla ezeceğiz.

Birazcık ezdik. Evet, iyice sürülebilir hale gelsin diye çabalıyorum şu an. Evet, tam da istediğim gibi oldu. Birkaç bıçak darbesiyle de küçülttük. Şimdi sarımsağımızı, pardon yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu bir kaba aldık. İçerisine sarımsağı ekliyoruz. Hemen. Bakın gördüğünüz gibi nasıl güzel görünüyor, nasıl keyifli oldu. Burada yoğurdumuzu da iyice sarımsaklı bir şekilde karıştıracağız. Süzme yoğurt kullanacağız burada. Daha lezzetli olacaktır, daha güzel olacaktır. Şimdi bence bu kadar pişmesi yeterli. Bunu hemen bir kaba alalım. Bu arada kalan tereyağımızı da yavaş yavaş eritelim. İçerisine yine bir miktar ayçiçek yağı koyacağız. Ve yine bir miktar pul biber koyacağız. Ocağın altını kıstık. Burada tereyağlı sosumuzu hazırladık. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce üzerine ekliyoruz. Çok güzel bir tarif oldu. Bol tereyağlı, bol sarımsaklı. Batı Karadeniz'in vazgeçilmez tariflerinden birisi olan Bora Hanım'ız son dokunuşlarıyla hazır hale gelecek. Evet. Of, çok güzel görünüyor. Ve Bora Hanım'ız hazır. Muhteşem görünüyor. Bu muhteşem görüntünün tabii ki tadına bakacağım. Mis gibi tereyağı kokuyor, mis gibi sarımsak kokuyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz çocukluğumuzun lezzeti. Patatesli soğanlı ezme. Yapımı çok kolay ama çok lezzetli. Bizim çocukluğumuzda gerçekten bir şeyler barındıran bir lezzet. Hemen soğanlarımızı, daha doğrusu soğanımızı doğrayarak işlemlerimize başlayacağız. Haşlanmış patatesimiz var, biber salçamız var, pul biber kullanacağız, karabiber kullanacağız, birazcık tuz kullanacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Yakın çevremde çok fazla insanın sevdiği bir tarif. Dükkanda da sunuyoruz biz bu lezzeti, dükkanlarımızda da. O yüzden insanlar bu kadar yapımı basit olan bir şeyi gerçekten çok fazla seviyorlar. Eminim siz de evinizde bunu deneyip afiyetle yiyeceksinizdir. Denedikten ve afiyetle yedikten sonra, hatta yerken bile bana lütfen Instagram

Instagram'dan fotoğraf çekin atın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen soğanlarımızı ince ince güzel güzel doğruyoruz. Soğanları doğradık. Şimdi patatesi alalım. Ben daha önceden patatesi haşlamıştım. Haşladığımız patatesimizi patates ezicimizle birlikte iyice ezeceğiz. Bunu böyle püre haline getireceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok da basit bir tarif. Patatesleri ezdik. Ocağın altını yakıyorum. Birazcık ayçiçek yağı. Soğanı önce hafif böyle kavuracağız. Birazdan içerisine salçamızı ekleyeceğiz ve en sonunda da patatesle birlikte karıştırıyor olacağız. Çok lezzetli, çok güzel. Yapımı çok basit olan bir tarif. Bu arada patatese hafif hafif tuzunu da atalım. Patates tuzu sever biliyorsunuz. Pişirirken de tuz atmaya devam edeceğiz. Bu dediğim gibi çocukluğumuzun lezzeti. Gerçekten çocukken bunu yerdik. Böyle bizim orada sıkma olur. Sıkma içi olarak da hazırlanır bu. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir tarif. Hemen soğanı yavaş yavaş pişireceğiz. Soğanı pişirdikten sonra dediğim gibi biber salçası kullanacağız. Acı olan biber salçamızı kullanacağız. Bu tarife acı gerçekten yakışıyor. Evet, soğanlarımızı iyice kavurduk. İçerisinde biber salçamızı da ekledik. Kavurmaya devam ettik. Şimdi sıra geldi patatesleri içerisine eklemeye. Patatesleri bu kaşıkla zor olacak. Hemen şuradan dibinden sıyırarak. İyice ekledik. Ve güzel bir şekilde kavuracağız. Bakın gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Biraz pul biber atalım. Birazcık yağını arttıralım. Çok lezzetli, çok güzel. Çok da keyifli bir tarif. Patatesi, soğanı kavurarak yapabileceğiniz bir tarif. Bugün size patatesli tarifler verdik. Eminim siz de bunları evinizde afiyetle deneyip, afiyetle yapıp, pardon, çok kolay bir şekilde deneyip afiyetle yiyeceksinizdir. Bir an böyle gerçekten aklım patatese gidince böyle kafam karıştı. Hemen bütün patateslerin renginin değişmesini sağlayacağız. Hepsinin rengini değiştirdik. Ve patatesli soğanlı ezmemiz, çocukluğumuzun lezzeti hazır hale geldi. Hemen tabağımıza alalım. İnanılmaz güzel görünüyor. Yapımı dediğim gibi çok basit. Sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak da buna ayrıca renk verecektir ve lezzet verecektir. Ve patatesli soğanlı ezmemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Planay'da tam 1825 metredeyiz şu an. Burası -3, -4 derece.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu yalçın dağlar Dachstein adını taşıyor. Alplerin zirve noktalarından bir tanesi, özellikle Avusturya için en yüksek tepelerden bir tanesi diyebiliriz. Tam 3000 metre yüksekliğinde olduğunu da ifade etmekte yarar var. Zaten arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar şu anda şehri kapatıyor. Schladming şehrinin üzerine çökmüş bu bulutlar. Güneşin de etkisiyle gün ilerledikçe dağılacak ve biz şehri de göreceğiz. Ama şu anda hakikaten çok enteresan. Bizler bulutların üstündeyiz ve zirvedeyiz. Zirve yolculuğu devam ediyor.

Evet değerli izleyenlerimiz, Planay'dayız ve buradaki turumuz devam ediyor. İşte bulunduğumuz noktanın yüksekliği tam 1825 metredeyiz. Tabii bu Alp dağları gerçekten çok yüksek dağlar. 2500-3000 metreye kadar çıkan alanları var. Ama şu anda 1825 metredeyiz. Çok şanslıyız ki güneş var burada ve dağları görebiliyoruz. Aynı zamanda şu da bir gerçek ki burada şu anda -3, -4 derece olmasına rağmen, sağ olsun böyle bak eğildi de geçti ne kadar nazik. -3, -4 derece olmasına rağmen biz burada üşümüyoruz. Güneşin, kış güneşinin etkisiyle gayet de keyifli görüntüler çekmeye gayret ediyoruz sizler için ve turumuzu sürdürüyoruz.

0: ekip arkadaşlarımızdan Burcu ve hocasıyla beraberiz. Bakalım onlar burada bulunmaktan mutlu mu?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görüyorsunuz hocamız burada, ekip arkadaşımız Burcu da burada. And teacher, is she good skier?
2: She's a very good skier. Yeah, maybe we have to work a little bit on technique, but she is on her best way. Yeah.
1: Evet, teknik olarak diyor biraz çalışacağız ama iyi diyor, gayet iyi durumda diyor Burcu. Neler hissediyorsun?
3: Harika, harika bir hava, muhteşem pist, çok muhteşem yani. Burada kaymak çok başka bir şey.
1: Değil mi? Dünyanın dört bir tarafından Jet Society buraya geliyor efendim. Bizler de geldik, ne güzel. And, evet, 4-5 kilometre kayacaklar aşağı doğru.
2: That's very nice.
1: Evet, çok güzel, aşağıdaki pistlerden bir tanesinde müzik yayını da yapılıyormuş. Kayak yaparken müzik dinleye dinleye kayıyorsunuz.
2: Evet.
1: Gerçekten çok güzel, görüyorsunuz dağlar burada, bulutlar aşağıda. Schladming var ve Burcu da burada. Burcu hazır mısın devama?
3: Hazırım ve çok şanslıyım. Ha? Gidiyorum.
1: Gidiyorsun. Gidiyorum. Hadi git. Gidiyorum. Git bakalım hadi. You go. You go. You go. Hadi bye bye. Bye bye. See you at the... Bye bye. Bye.

0: kar yapmadığı zaman işlerini şansa bırakmamış Avusturyalılar.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu noktada göstereceğimiz arkamızda görmüş olduğunuz sarı gözüken makine nedir? Merak ettik, sorduk. Tabii ki mevsim her zaman karlı geçmiyor. Olay Alpler bile olsa 2000 metre yükseklikteyiz ama bazen kar yağmayabiliyor. Ama burada korkunç bir yatırım var. İnanılmaz büyük bir yatırım ve dünyanın her yerinden kayakçılar buraya geliyorlar ve kaymak için geliyorlar tabii ki ve çok da büyük paralar harcadıkları oluyor. İşte Avusturyalılar hiçbir şeyi şansa bırakmak istememişler. Hemen aşağı tarafta bir suni yapay göl yapmışlar ve o gölde toplanan suyu her yerde görebileceğiniz bu sarı kar üretme makinalarına yolluyorlar ve bu kar makinaları kar üretiyor. Yani burada kar yağmasa bile kış aylarında her zaman için bir yapay kar söz konusu ve kayakçılar hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramıyorlar diyoruz. İşte bu makinalar, kar üreten makinalar hemen her yerde var.

0: Burada birçok pist var. Çocuklar için, yeni başlayanlar için ve uzmanlar için.
1: Değerli izleyenlerimiz, birçok pist var burada Plan A'da. İşte onlardan bir tanesini aşağıda görüyorsunuz. Beginners, yani başlangıç yapanların kullandıkları pist. Kayak nasıl yapılır öğrendikleri pist hemen aşağıda bulunuyor. Hemen her şey düşünülmüş burada. Ve bizler oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Ve yeni başlayanların neler yaptıklarını da belki göreceğiz. Eğer yürüme imkanımız olursa. Çünkü genelde kayaklarla gidildiğini söylediler. Bakalım yürüyebilecek miyiz? 400 metre kadar bir uzaklığı var. Bir de tabii çok soğuk. Hani hakikaten güneş olmadığı zaman -5'lere, -6'lara kadar iniyor. Parmak uçlarımız falan dondu. Ben daha böyle bir eldiven alsaydım iyiydi. Anne örmemiş annem, değerli izleyenler. Annem bunu ördüğü için bana, bakın bunu örüyor yani. Bunu ördüğü için ben eller parmaklar donuyor yani şu anda, değerli izleyenler. Neyse, İstanbul'a gidince bunu konuşacağım kendisiyle.

0: kayak yapmaktan yorulanlar da düşünülmüş Redmink'te.
1: Değerli izleyenlerimiz, burada pistlerin arasında çeşitli aralıklarla 500'er metre arayla arkamda görmüş olduğunuz gibi tahta kulübeler inşa edilmiş. Çevreye ve doğaya son derece dost ve uyumlu işte kayakçılar, snowboardçılar burada dinlenip bir şeyler içebiliyorlar. Sıcak bir şeyler içip içeride şöminede ısınabiliyorlar. Çok güzel Avusturya müzikleri çalıyor burada ve harika bir manzarayla birlikte görüyorsunuz. Hem pistler var burada, hem harika bir orman havası, dağ havası, pırıl pırıl bir ortamda keyifli kahvelerini yudumluyorlar diyoruz. Bizim neyimiz eksik diyoruz ve elbette bizler de burada bu keyifli anın tadını şöyle bir kahveyle, çayla çıkaralım istiyoruz. Ihlamur varsa o 10 numara 5 yıldız olur vallahi. Soracağım ama ıhlamurun İngilizcesini bilmiyorum. Bakacağız.

İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Yel Değirmeni'ndeyiz. Yolculuğumuz buradan başlayacak. Ayrılık Çeşmesi ilk durağımız olacak ve ardından Yel Değirmeni sokaklarını gezerek Kadıköy'e kadar ulaşacağız. Son durağımız ise Süreyya Operası olacak. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Gazanfer Ağa Çeşmesi'nin önündeyim. Burayı 1559 yılında devşirme olarak alınan Gazanfer Ağa yaptırmış. Gazanfer Ağa'nın ismine İstanbul'da pek çok yerde rastlamak mümkün. Çünkü pek çok hayır işi ve mekanı yaptırmış. 1559 yılında Arnavutluğa giderken bir Venedikli olarak Türk korsanlar tarafından esir alınır ve saraya getirilir, sarayda yetişir ve bir de kardeşi vardır Cafer Ağa. Her ikisi de sarayda Babü Sade Ağlığı yaparlar. Ve işte onun yaptığı bu çeşme her ne kadar Gazanfer Ağa Çeşmesi olarak bilinse de halk arasında ayrılık çeşmesi olarak anılır. Bunun da önemli bir sebebi vardır. Çünkü burası insanların yola çıkanlarla vedalaştığı yerdir. Peki bu yolculuk nereyedir? Bu yolculuk Mekke, Medine ve Bağdat'tır. Buradan başlayan, Üsküdar'dan başlayan kervan yolu buradan geçer ve buraya kadar Üsküdar'dan yolcu edecekler de yolcuların yanında gelirlermiş. Ve burada sular alınır kervan için ve son vedalaşmalar yapılır ve yolcular uğurlanırmış. İşte bu nedenle de buraya Ayrılık Çeşmesi adı verilmiş. Ve bu yol Bağdat'a kadar giden yoldu. Ve nitekim buradan devam ederseniz bir caddeye varırsınız. O caddenin adı da Bağdat Caddesi'dir. O günlerin yadigarı olarak kalmış bir isimdir.

Ayrılık Çeşmesi'nin bulunduğu alan bir zamanların Haydarpaşa ya da diğer adıyla İbrahim Ağa Çayırı. İstanbul'un ve özellikle de bu yakanın en önemli mesire yerlerinin başında geliyor. Ama özelliklerinden biri hacca gidenlerin topluca dua ettikleri bir yer burası. Ayrıca özellikle şehzadelerin ya da padişah kızlarının düğünlerinin, sünnet düğünlerinin ve evlilik düğünlerinin yapıldığı geniş bir alan. Bugün her ne kadar o çayırlıktan pek bir şey kalmamış olsa da geriye çok ilginç bir hatıra kalmış. O da yaşanmış gerçek bir hikayedir. İtalyan bir baloncu, Comanche ismi. 1844 yılında İstanbul'a gelir ve balonuyla İstanbul'da 3 uçuş gerçekleştirir. Bunlardan bir tanesi yine burada İbrahim Ağa Çayırı'nda olmuştur. Biri Taksim'de ama üçüncüsü çok ilginçtir. Yine burada İbrahim Ağa Çayırı'nda Abdülmecit'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğünüdür. Ve o düğünde Comanche bir gösteri yapmak niyetindedir. Padişah'tan izin alınır, balon hazırlanır ve Comanche havalanır. Ama rüzgarlı bir havadır ve o rüzgar onu önce adalara doğru sürükler. Bir süre sonra gözden kaybolur ve daha sonra Yalova taraflarına doğru balonun gittiği rivayetler arasındadır. Ama işin ilginç yanı havalanan Comanche bir daha hiçbir zaman bir yere inememiştir ve halk arasında bir söylence çıkmıştır. Güneşe kadar gitti demişlerdir. Akıbeti bilinmez. Ama her ne olursa olsun bu onun son uçuşu olur. Ve geriye ondan

20 sene sonra bir gazetede çıkan şu haber kalır. Bundan 20 sene evvel Komaski namındaki bir baloncu İstanbul'a getirilerek Üsküdar'dan uçmuş ve herkes hayretler içinde seyretmiş. Komaski uçtuktan sonra ne tarafa gittiği ve nereye düştüğü haber alınamamış. Anadolu tarafında bir tarlanın üzerine indiğini uzaktan gören köylüler tepelemeye karar verip ellerine birer sopa alarak yere inmesini beklerken balon yere inmiş ve içinden bir adam çıkınca ellerindeki sopayı bir tarafa atıp kaçmışlar ve köye gelip gökten yere bir adam indiğini haber verdikleri o zaman rivayet olunmuştur.

1919 yılında İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etmiştir. Ve o işgal günlerinde özellikle Kadıköy tarafındaki İngiliz ve Fransız askerlerinin eğlence mekanlarına ihtiyaçları vardır. İşte bu nedenle Yel Değirmeni Mahallesi'nin bittiği ve mezarlıkların başladığı bir alana yepyeni bir mahalle kurgulanır. Ve ismine de Paris Mahallesi denir. Burası bir eğlence merkezi olarak düşünülmüştür ve sıra sıra evlerde askerleri eğlendirmek için çalışmaktadır. İşte böylesi bir yer daha sonra dönüşür. Ancak o dönüşme biraz sancılı olur. 1919'dan Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar burası işlevini sürdürür. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte artık burası yavaş yavaş ortadan kalkmaya yüz tutmuştur. Ancak bu evlerde yaşayanlar vardır. Onları buradan kaldırmak çok da kolay değildir. Ancak onların yaptığı bir hata bu evlerinde, burada yaşayanların da sonunu getirir. Buradan geçen trenlere taş atmaktadırlar. Ve bu raporlarla belgelenir. Ve bundan sonra bunu da bahane ederek devlet buradaki evleri boşaltır ve burası bambaşka bir görünüme dönüşür. Bugün baktığımızda sıra sıra dizilmiş rengarenk evlerin olduğu ve İstanbul'un sanki dışında bir vaha gibi karşımızda duran bir mahalle burası.

Şu anda Yel Değirmeni Rasimpaşa Camisi'nin önündeyim. Bunu yaptıran Abdülhamit dönemi Bariye Nazırı Rasimpaşa. Kendisi 1887 yılında 4 yıl boyunca Bahariye Nazırlığı yapmış ve daha sonra Abdülhamit'le donanma konusunda ters düşünceye görevinden azledilmiş. 1892 yılında da vefat etmiş. Ama ardından onun anısını yaşatmak isteyen eşi İkbal Hanım, Acıbadem'de otururken burada var olan eski bir mescidi yeniden yapmış ve ortaya Rasimpaşa adına bir cami çıkmış. Asıl ilginç olan İkbal Hanım. Kendisi Acıbadem semtinde pek çok hayır işi işlemiş ve onun bu iyiliksever yapısı semte bir mahallenin adı olarak karşımıza çıkar durumda. Bugün Acıbadem'deki İkbaliye Mahallesi işte onun yaptığı hayır işlerinden dolayı o semte verilmiş bir isimdir.

Yeldeğirmeni semtinin son halini almasını sağlayan en önemli unsur Aydarpaşa Garı'nın ve tren yollarının inşası olmuş. İşte 1890'lı yıllarda o inşa için gelen Fransızlar, İtalyanlar ve diğer ülkelerin mühendisleri, işçileri burayı şekillendirmiş. Kendileri için apartmanlar ve okullar inşa etmişler. İşte o okullardan biri de hemen arkamda gördüğünüz bugün Kemal Atatürk Lisesi olarak kullanılan yapı. Aslında bu yapı 1894 yılında inşa edilmiş. Fransa'dan Assomption rahibeleri burayı Kadıköy'ün azizesi Saint Ephemia adına bir yatılı okul haline getirmişler. Ve burada okuyanlar daha sonra başka okullara yollarına devam etmişler. İşte bir dönem bir yatılı olarak kullanılan bu binanın bir bölümünde de çok küçük bir kilise bölümü var. Şimdi dilerseniz o kilise bölümünü, ki bugün konser salonu olarak kullanılıyor, yakından bir görelim.

Aya Efemiya, yani Saint Efemiya adına yapılmış bu yatılı okulun rahipleri, rahibeleri ve tabii ki öğrenciler için hemen yanına işte içinde bulunduğumuz kilise inşa edilmiş. Ve ismine de Ecclesiae Rosariae denmiş. Zaten daha kapıdan girerken cephesinde bu ismi görüyorsunuz. Rosariae validemiz anlamına gelir ki buradan da yola çıkarak buranın Meryem Ana'ya ithaf edildiğini anlamamız mümkün. Arnavut süslemeleriyle şahane bir yapı. Ancak uzun yıllar atıl kalmış, terk edilmiş ve en önemlisi de yandaki okulun spor salonu olarak kullanılmış. Hal böyle olunca da bayağı bir yıpranmış. Neyse ki sonraki dönemlerde restore edildi ve restorasyon sonrası ödüller de kazandı. Ve şimdi küçük bir konser salonu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Ayia Kilisesi'nin hemen arkamda gördüğünüz apsisin üstünde Latince bir yazı var. Orada Kutsal Kraliçemiz bizim için dua et yazıyor. Burada kastedilen tabii ki Meryem Ana. Kilisenin içinde bulunduğu semt yel değirmeni denize nazır bir yamaç üzerine kurgulanmış. Böyle olunca da işte burası semtin adının ortaya çıkmasına sebep olan yel değirmenlerinin yapılması için ideal bir coğrafi bölge olarak karşımızda duruyor. Çünkü burası ilk olarak 18. yüzyılın hemen ikinci yarısında 1. Abdülhamit döneminde 4 adet yel değirmeninin yapılması nedeniyle bu isimle anılıyor. Bu yel değirmenleri saraya ve halka un ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Daha sonra tabii ki bunlardan bir iz kalmamış. Ama sonrasında burası özellikle bir tarafındaki İbrahim Ağa Çayırı ve diğer tarafındaki Ali Tağ Mahallesi arasında kalan denize nazır bir semt olarak yükselmeye devam etmiş. Bir zamanlar İbrahim Ağa Çayırı olan yer süvari birliklerinin, Halit Ağa Caddesi ise daha çok piyade birliklerinin talim yeriymiş ve ikisinin arasındaki bu semte zamanla apartmanlar inşa edilmiş. Tabii ki buranın bu sürecini hızlandıran en önemli unsurlardan biri de Aydarpaşa tren istasyonunun, garının ve tren yollarının inşa edilmesi olmuş. Ve ardından burada daha çok Rumlar ve Ermeniler yaşamaya başlamışlar. Ancak onlardan sonra buradaki nüfusa Museviler de katılmış. Ancak onların katılımı biraz sancılı olmuş.

1894 yılına gelindiğinde Yel Değirmeni'ndeki Rum ve Ermeni cemaatine bir başka grup daha eklenir. Onlar da Museviler. 1894 yılında Kuzguncuk'ta Dağmamı Yangını adı verilen büyük bir yangın yaşanır. Bunun ardından oradaki pek çok Musevi buraya göç eder. Ve burada bir sinagoga ihtiyaçları vardır. Bir sinagog inşaatına başlarlar. Ancak burada yaşayan Rumlar ve Ermeniler bu durumdan rahatsız olmuşlardır ve aralarında tartışmalar çıkar. Bu durum Abdülhamit'in kulağına gider. Bunu söyleyen de doktoru Bay Cohen'dir. Bunu öğrenince Abdülhamit bu tartışmalar ve kavgaları engelleyip sinagogu yaptırabilmek için Selimiye'den bir bölük asker gönderir buraya. Ve onların gözetiminde sinagog tamamlanır. Ve sinagoga bir isim verirler. O da Hemdat İsrail. Hemdat İsrail, İsrail'e şefkati anlamına gelmektedir. Oysa orada bir kelime oyunu vardır. Hemdat aynı zamanda Abdülhamit'in Hamit kelimesinin de anlamına yakındır ve böylece onların sinagogu yapmasına olanak sağlayan Abdülhamit'e de bir şükrandır bu, bir göndermedir. Ve böylece buradaki nüfusa Museviler de eklenir ve onlar pek çok apartman inşa ettirirler burada. Ama şu anda önünde durduğum apartman Yel Değirmeni'nin sembol apartmanı, Valpreda Apartmanı. Bunu yapanlar ise Aydarpaşa'da çalışan mühendis İtalyan Fransız gibi işçiler, mühendisler.

mühendisler. İşte onlar bu apartmanı yapıyorlar ve burada yaşamlarına bir süre devam ediyorlar. Yel değirmenine geldiğinizde apartmanlar gibi ilginizi çekecek bir başka şey daha var. O da bu apartmanların boş duvarlarına yapılmış devasa duvar resimleri. Bunlara mural sanat deniyor ve 2013 yılında bunlar yapılmış. İnsanoğlu mağara devrinden itibaren duvarlara resim yapmayı seviyor. Bazen fresko, bazen mozaik, bazen de yağlı boya olarak bu resimler yapılmış. İşte bu geleneğin devamı olan grafiti sanatı gibi mural sanat da Avrupa'da ortaya çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı grafiti daha asi, daha isyankar bir sanatken mural biraz daha ehlileştirilmiş bir sanat olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü grafiti gibi yasak yerlere değil, tam tersi izin alınarak binaların üstüne yapılıyor bu resimler. İşte 2013 yılında da Yel Değirmenini Güzelleştirme adı altında böyle bir olay başlatıldı ve o sırada 8-10 tane bu tip devasa duvar resmi ortaya çıktı. Dediğim gibi bunlar Yel Değirmeni semtine renk katan unsurlar olarak bugün karşımızda duruyorlar.

Yel Değirmeni'ni geride bıraktık. Artık buradan Altıyol'a geçiyoruz. Orada ise konumuz Boğa Heykeli. Boğa Heykeli Kadıköy'ün sembolü olmuş bir eser. Ona yakından bakacağız.

Şu anda Kadıköy semtinin sembolü boğanın, boğa heykelinin yanındayım. Tabii ki hikayesi çok uzun. Yurt dışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz, 3. Napolyon'un davetiyle 1867 yılında Paris'e gider. Ve orada sergide gördüğü bir takım hayvan heykellerini çok beğenir. Hemen kimin yaptığını öğrenir ve heykeltıraşına 22 tane hayvan heykelini sipariş eder. Bunların önemli bir bölümü bronzdur. Önemli bir bölümü ise mermerdir. Onun haricinde vazolar ve frizler de bu siparişin içindedir. Ve bunlar daha sonra Türkiye'ye getirilir. Ancak Abdülaziz tahttan indirilmiştir. İşte bu heykeller sağa sola dağılır durur. Özellikle İhtiyat ve Terakki döneminde bunlar haraç mezat satılırlar. İşte onlardan bir tanesi de budur. Boğa heykeli. İşte bu dövüşen boğa heykeli pek çok yer değiştirmiştir. Önce Yıldız Sarayı'ndadır, sonra Beylerbeyi Sarayı ve ardından da önce Kadıköy'de kaymakamlık binasının önüne konmuştur. Sonraki dönemlerde ise buraya getirilmiş ve şimdiki yerine yerleştirilmiştir. Yerleştirildiği yer ise Altı Yol olarak anılır ve Altı Yol'un birleştiği bir bölgedir. Onun için uzun hikayesi olan bu boğa heykelinden bahsetmeden geçmek olmaz dedik. Ama asıl ilginç yanı bu eserleri yapan sadece bir heykeltıraş değildir. Bu bir ekiptir. O ekipte bulunan bütün heykeltıraşların isimlerini ve yapım tarihini heykelin hemen altında görmeniz hala mümkün.

Altı yol boğa heykelinden devam eden cadde Eski Bahariye Caddesi. Bugün adı değişmiş olsa da aslında burası Kadıköy Çarşı'yla diğer taraftaki kırsal alanın sınırını oluşturan bölge. Tarihsel olarak da Bahariye Caddesi boyunca aslında Kalkedon şehrini koruyan surlar varmış. Ve bu surlar İmparator Valens tarafından yıkılmış. Çünkü Valens'le savaş halinde olan rakibinin tarafını tuttuğu için Kalkedon şehri ceza olarak bu surları yıktırıyor ve bunlarla İstanbul'daki Valens su kemerini, yani Bozdağ'ın su kemerini inşa ettirdiği rivayet edilir. Bahariye Caddesi denmesinin sebebi ise burası oldukça yüksek bir yer ve özellikle bahar aylarında insanların mesire olarak kullandıkları bir alan olduğu için buraya bu isim verilmiş. Şimdi buradan son durağımız olan Süreyya Operası'na gidiyoruz.

İstanbul'un Anadolu yakasında ismi Süreyya ile başlayan pek çok mekan çıkar karşınıza. Süreyya Paşa Plajı, Süreyya Paşa Sanatoryumu ve hemen arkamda gördüğünüz Süreyya Operası. Bunları yaptıran aynı kişidir, Süreyya İlmen. Babası Rıza Paşa, Abdülhamit'in seraskeri ve aynı babası gibi o da asker oluyor. Ancak paşalık yaparken askerlikten istifa ediyor ve ticarete atılıyor. Zaten varlıklı bir ailenin oğludur ve ticarette iyice zenginleşir. Ayrıca uzun dönem milletvekilliği de yapmıştır. İşte İstanbul'a ve özellikle de Kadıköy bölgesine pek çok yapı ve eser kazandıran kişi Süreyya Paşa'dır. Tabii ki Süreyya Paşa ile ilgili söyleyecek başka bir şey daha var. Kendisi hayır işleriyle de uğraşmaktadır. Ve nitekim Kadıköy'deki okullara gelir getirmek amacıyla bir etkinlik planlar. Yıl 1920'lerin başıdır henüz. Ve bu etkinliği de Rum Kilisesi'ne ait olan Apollon Sineması'nda yapmak ister. Ancak Rum Kilisesi buna izin vermez. Bu duruma paşa çok içerler, kendi binamız olması gerekir der ve işte Bariye Caddesi'ndeki arkamda gördüğünüz binanın olduğu yerdeki arsayı alır ve 1923 yılında binanın inşaatı başlar.

Süreyya Paşa Batı kültürünü buraya İstanbul'a getirme niyetindeydi ve bunun için de pek çok yapı inşa ettirdi. Ama bunların içinde öne çıkan ve Batı kültürünün direkt yansıması olan işte içinde bulunduğum Süreyya Operası ya da Süreyya Sineması adı verilen binaydı. 1923 yılında inşaat başladı ve 1927'de tamamlanıp açılışı yapıldı. Ve küçük bir de operet grubu vardı. Bu operette görev yapan kişilerden biri de Suzan Süreyya Hanım'dı. Kendisi tanınmış sanatçı Gürri Süreyya'nın annesidir. Ve söylence odur ki Gürri Süreyya amileyken de burada sahneye çıkmıştır. Ve o dönemden buraya kadar gelen süreç içinde burası daha çok sinema olarak kullanılmış. Çünkü özellikle kulis ölçüleri operaya pek uymuyormuş. Bu nedenle de daha çok sinema olarak kullanılmış ve benim de gençliğimde çok sık gelip gittiğim bir sinemaydı burası. Bunun haricinde hemen şunu söylemek gerekiyor. İki ekolden etkilenmişler mimari olarak. Her ne kadar mimarı bilinmese de içeri girdiğinizde ve cepheye baktığınızda Paris'teki Şanzelize tiyatrosundan esinlendiği anlaşılıyor. Bu zaten söylenen bir şey. Ama iç mekana, asıl salona girdiğinizde ise Alman tiyatrolarından, Alman salonlarından etkilendiği ayan beyan görünüyor. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve bu mücevher gibi yapının o şahane salonuna yakından bir bakalım.

Binanın içine girdiğinizde kendinizi bir anda Fransa'da, Paris'te hissediyorsunuz. Çünkü gerek dekorasyonu, gerekse duvardaki resimler ve tavan süslemeleri tamamen orası örnek alınarak yapılmış. Özellikle duvardaki panolardaki resimler bize biraz mitoloji, biraz da 19. yüzyıla doğru bir yolculuk yaptırıyor. Tabii bu şahane resimleri yapan dönemin ünlü ressamı Naci Kalmıkoğlu. Bunun haricinde yine dekorasyonunda da bu incelikleri görmek mümkün. Ne mutlu ki o haliyle bugüne kadar muhafaza edilebilmiş ender yapılardan biri olarak hala varlığını sürdürüyor. İşin ilginç yanı buranın ilk müdürü çok tanıdık bir simanın babası. O da Nazım Hikmet'in babası Hikmet Nazım. Kendisinin çok ilginç uygulamaları var. Bir dönem Selimiye'deki askerleri haftanın belli günleri buraya getirtiyor ve film izletiyor. Üstelik ücretsiz. Ayrıca yine Kadıköy'deki kayıkçı ve hamallara ayrılmış günler de var. Bunların da belli kontenjanları var ve bunlar da ücretsiz burada film izleme şansı buluyorlar. Tabii ki bütün o olanlardan, bu hikayeden geriye Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiir kalıyor. O şiirin hikayesi ilginç. Bir gün Nazım Hikmet'in babasını, yani Hikmet Nazım'ı,

0: Kızımı bir köpek hazırlar. Köpek kuduzdur. Ancak kuduz aşısı bulunamaz ve bir tetanoz aşısı olur, evde yatmaktadır. İşte o günlerde evde hasta yatarken Süreyya Paşa onu ziyaret eder. Ama ziyaretinin amacı hasta ziyareti değildir. Sinemanın hesaplarını sormaktır. Hesaplar ne alemdedir? Ve bununla ilgili bir konuşma geçer, hesaplar sorulur ve daha sonra da Süreyya İlmen evden ayrılır. Ancak Nazım Hikmet o günü hiç unutmaz ve onun ardından bir şiir yazar. Ve şiirde de Süreyya İlmen'e bakın neler söyler. Bir varmış bir yokmuş, develer tellaklık edip satarken develeri, bir benim babam varmış, bir de bir zat-ı muhteremin pederi. Benim babam dazlak kafalı, ufak tefek bir adam. Benim de babam öldü ve dünyaya yummadan evvel ışıklı çocuk gözlerini siz onun yanındaydınız. Son 5 papelin hesabını vermeden ölmesin diye kalbinin atışını saydınız. Tutmuyordu babamın öpülesi elleri. O eller, babamın gözleri artık simsiyah defterleri göremiyordu. Fakat yine siz haklısınız. O günde hesap günü. Taktınız tenezzülen kendi elinizle siz bir ölünün burnuna gözlüğünü, 5 papelin hesabını istediniz. Nazım Hikmet Ran, 1933, Hiciv Vadisi'nde bir tecrübeyi kalemiye.
1: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
2: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
3: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
4: Buraya hiç gelmediler.
5: Biz onları hiç görmedik.
3: Yalan söylüyorsunuz.
6: Memlekete selam.
7: Başını toprağını öpün benim için.
8: Tahkikatımıza göre kızımız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
9: Türkiye'de mi?
10: Almanyalı yarim bugün 13.45'te TV4'te.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
15: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
14: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
15: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
14: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
15: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
14: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümüne Yel Değirmeni Ayrılık Çeşmesi'nden başladık. Pek çok yeri gezip gördükten sonra gezimize son noktayı Süreyya Operası'nda koyuyoruz. Tabii ki içinde bulunduğum alan çok anlamlı ve programı da burada kapatıyorum. Burası Süreyya Operası yapılırken Atatürk'e ayrılmış loca. Ancak Atatürk hiçbir zaman gelip burada bir oyun ya da bir opera seyredememiş. Ama her ne olursa olsun biz bugün gezimizi burada sonlandırıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Masal Kemaloğlu. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Jimnastik yapmayı, paten sürmeyi ve film izlemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Zeynep Cemil. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, piyano çalmak ve tenise gitmek.

0: şeyler dilerim.
1: Herkese merhaba. Ben Alp Tuna Boylu. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak ve bisiklete binmek. Beşiktaşlıyım. İstanbul'da oturuyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Emir Bahtiyar Selim. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Sivaslıyım. Hobilerim yüzmek, futbol oynamak, kitap okumak gibi şeylerdir. Bu yarışmayı çok sevdiğim için katılmaya karar verdim ve buradan bütün yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Emir var, ikinci masamızda Cemre, üçüncü masamızda Alp ve dördüncü masamızda Masal. Nasılsınız arkadaşlar?
4: İyiyiz.
3: Harika gözüküyorsunuz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. O zaman Emir'cim tekrar hoş geldin. Seninle başlayalım.
4: Ben Sivaslıyım. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Başarılı arkadaşlarım.
3: Arkadaşlarına başarılar diliyorsun. İyi ki geldin Emir'cim. Teşekkür ederiz. Cemre'cim hoş geldin.
5: Merhaba, ben Cemre. Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, tenis oynamak.
3: Şahanesin.
5: Diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Biz de sana başarılar diliyoruz Cemre'cim. Alp'cim hoş geldin.
6: Adım Alp Tuna Boylu. Teşekkür ederim bu arada. Adım Alp Tuna Boylu. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak ve bisiklete binmek. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum.
3: Ben de size çok inanıyorum Alp'cim. Masal'cım hoş
7: Merhaba,
3: geldin.
7: Merhaba, ben Masal Kemaloğlu. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Paten sürmeyi, jimnastik yapmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
3: Biz de başarılar diliyoruz. O zaman başlayalım mı arkadaşlar artık?
7: Evet.
3: Duyamadım, bu ses yeterli değil
7: mi? Evet.
3: O zaman Emir için geliyor harf tablosu.
4: Fatsa'nın F'si.
3: Fatsa'nın F'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Göz alıcı ve gösterişli olma durumudur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Göz alıcı ve gösterişli olma durumu. Düşünelim biraz. Süremiz var. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alp?
1: Şerafet.
0: Şerafet mi doğru cevabımız? Olmadı. ...55 saniyemiz var arkadaşlar. Düşünelim. Ben bir kutu açacağım o arada. Açalım bir kutu. Alp?
1: Şatafat mı?
0: Şatafat mı görelim? Bravo! Başta şerafet dedin, şerafetten şatafata geldin değil mi? Kutluyorum seni. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Ahmet'in A'sı.
0: Ahmet'in A'sı 60 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Genellikle banyodayken kullanılan kokulu ve köpüklü maddedir. Süremiz başladı.
1: Şampuan.
0: Doğru mu görelim? Bravo Cemre. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Alp'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Koyun, kuzu veya keçinin bağırarak ses çıkarmasıdır. Süremiz başladı.
1: Meleme.

0: bir cevap geldi Alp'ten. Doğruysa kumbaramız 60 puan ekler miyiz? Biraz daha düşünelim arkadaşlar. Çok yaklaştın Alp'cim.
1: Meylemek.
0: Alp çok yaklaştı dedim. Masal da dedi ki meylemek dedi. Doğru mu görelim? Masal ve Alp'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Masal'la devam ediyoruz.
1: Sulhiye'nin sesi.
0: Kimin?
1: Öğretmenim Sulhiye'nin sesi.
0: Sulhiye Hanım'ın sesi 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yemeklere lezzet ve renk katan domates veya biber ezmesidir. Süremiz başladı.
1: Salça.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Masal. Yemeklerle aranız iyi mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkesin yemeklerle arası iyi. Şimdi ben bir kumbaramıza gideceğim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 190 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız da 2310. Daha çok sorumuz var. Şahane gidiyorsunuz. Emir için geliyor harf tablomuz.
2: Zehra teyzemin Z'si.
0: Zehra teyzenin Z'si 70 puan değerinde ve dizilerden geliyor sorumuz. Nana, Kulina gibi karakterlerin yer aldığı çocukların sevdiği bir dizidir. Süremiz başladı.
2: Bez Bebek.
0: Cevabımız doğruysa Emir kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Çok da güzel bir görsel. İzlemiş miydik? Emir hemen nadir cevap verdi. Yok. İzlemiştin değil mi?
2: Arada sırada.
0: Arada sırada Emir izlemiş. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Mandalın M'si.
0: Mandalın M'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Bir kareden belirli düzene göre kesilmiş, geometrik şekillerden oluşan Çin kökenli bir bulmacadır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kareden belirli düzene göre kesilmiş, geometrik şekillerden oluşan Çin kökenli bir bulmaca. Çin kökenli ve geometrik şekillerden oluşuyor. Bir kutu açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Masal?
1: Tangram.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Alp için gelecek harf tablomuz ama görselimizde de görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Alp'le devam ediyoruz.
1: Rakun'un R'si.
0: Rakun'un R'si 70 puan değerinde ve havacılıktan geliyor sorumuz. Hava kuvvetlerimizin tek kişilik F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekibinin adıdır. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekip. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlarım düşünürken ben bir kutu daha açmak istiyorum. Son 50 saniye.

0: saniye, bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Hava kuvvetlerimizin tek kişilik F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekibinin adı. Bir kutu daha açalım. Emir?
1: Solla Türk.
0: Alp'ten de cevap vardı galiba. Elim butona gitti. Katılıyor musunuz Emir'e? Evet. Doğru mu görelim? Doğru. Bravo. Arkadaşlar görselimiz geldi ve size Solotürk ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Resmi sayfalarından aldık bu bilgiyi. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibimizdir. Buradan kendilerine de sevgilerimizi iletelim ve masalla devam edelim.
2: Babam Bülent'in B'si.
0: Bülent Bey'in B'si 50 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde yer değiştiren topluluklar için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.
2: Göçebe.
0: Masaldan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Emir'le devam ediyoruz.
1: Annem Esra'nın E'si.
0: Esra Hanım'ın E'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması Yeme. Derken masaldan gelen bu cevapla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Cemre için gelsin harf tablomuz.
2: Şemsiye'nin şeysi.
0: Şemsiye'nin şeysi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi kazmaktır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Düşünelim arkadaşlar. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi kazmak ne olabilir? Emir?
1: Aşmak.
0: Aşmak mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım. Al.
1: Eşeme.
0: Eşeme. Eşeme mi doğru cevabımız? Olmadı. Masal?
1: Eşmek.
0: Eşmek mi doğru cevabımız? Bravo. Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Alp'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine sıvı konulan bir tür kaptır. Süremiz başladı. Olmadı. Masal?
1: Bardak.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Masalcığım, son harfimiz senin için geliyor.
1: Anneannem Nazmiye'nin nesi?
0: Nazmiye Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Ağırlık tartmaya yarayan bir araçtır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Emir?
1: Kantar.
0: Kantar mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunun sonuna geldik. Nasıl, ısındık mı?
2: Evet.
0: İyiyiz değil mi?
2: Evet.
0: O zaman ben çok merak ediyorum, kumbarada kaç puan birikmiş? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 520 puanımız var arkadaşlar ve 2000'in altına düşmüşüz. Bakın 1980 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz? Şahaneydi değil mi?
2: Evet.
0: Artık ısındık diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz şimdi?
3: İkinci tura.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. İkinci tura hazır mıyız arkadaşlar?
3: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Emir için geliyor harf tablomuz.
1: Babam İbrahim'in iyisi.
0: İbrahim Bey'in iyisi 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Yüzerken suyun altında kullanılan bir eşyadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Deniz gözlü.
0: Derken masaldan gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Cemre için alalım harf tablomuzu.
1: Arkadaşım Lina'nın L'si.
0: Lina'nın L'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Kertenkele, yılan ve timsahı da içinde bulunduran canlı sınıfıdır. Süremiz başladı.
1: Sürüngenler.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Bravo. Alp için gelsin harf tablomuz.
2: Babam Alper'in ağası.
0: Alper Bey'in ağası 100 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. İnsanların çevresindekilerden yararlanma umudunu anlatan bir sözdür. Nokta nokta nokta nokta bize de düşer. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması derken.
1: Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Masalcığım, senin için geliyor harf tablomuz.
1: Annem Demet'in D'si.
0: Demet Hanım'ın D'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Karadeniz bölgesinde bulunan denizdeki bir yükseltidir. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Neresi olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Hadi ekip çalışması. Karadeniz bölgesini düşünün arkadaşlar. Denizdeki bir yükselti. Bir de bunu düşünelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Masal?
1: Giresun Adası.
0: Giresun Adası mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi görselimiz de geldi ve sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Giresun Adası, Karadeniz'de bulunan iki adadan biridir. Giresun Adası kıyıdan 1.6 kilometre açıkta olup 40 bin metrekare alana sahiptir. Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amazonların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunmaktadır. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ada günübirlik ziyaret edilerek pikniklerde yapılmaktadır. Bu bilgiyi de sizinle paylaştım ve Emir'le devam ediyoruz.
2: Hangisi? Dinçer'in Ç'si.
0: Dinçer'in Ç'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Kendini kötü bir olay nedeniyle sıkıntıya sokmaktır. Süremiz başladı. Olmadı. Ekip çalışması derken Alp'ten cevap gelir mi?
1: Başına iç açmak.
0: Başına?
1: İş açmak.
0: İş açmak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Emir?
2: Başına dert açmak.
0: Başına dert açmak mı doğru cevabımız, görelim. Kendini kötü bir olay nedeniyle sıkıntıya sokmak.
1: Başına olay açmak.
0: Başına olay açmak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim arkadaşlar. Şimdi ekip çalışması başladı. Herkes düşünüyor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Herkesin eller butona gitti.
1: Başına bela açmak.
0: Katılıyor mu diğer arkadaşlarım?
1: Evet.
0: Herkesin çünkü butonla eller aynı anda gitti ve ekip çok güzel bir çalışma yaptı. Ama cevabımız doğru mu, görelim. Bravo. Arkadaşlar, çok keyifli olmuyor mu bu ekip çalışmaları?
1: Evet.
0: Herkes bir şey söylüyor, sonunda doğru cevabı beraber buluyorsunuz. Şahanesiniz. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Ranzanın R'si.
0: Ranzanın R'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlanmayı istemek anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Ne olabilir cevabımız? Bir kutu açalım. Alp?
1: Özür dilemek.
0: Özür dilemek mi doğru cevabımız? Bravo. Harika gidiyoruz. Alp için geliyor Alp ablamız.
1: Annem Senem'in sesi.
0: Senem Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Hızın önemli olduğu organizasyonlar için üretilen motoru özel olarak güçlendirilmiş otomobildir. Süremiz başladı. Olmadı. Masal?
1: Yarış arabası.
0: Yarış arabası mı doğru cevabımız? Bravo. Masal için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim Melis'in M'si.
0: Melis'in M'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Diğer ismi sürü ölçer olan alettir. Süremiz başladı.
1: Kronometre.
0: Cevabımız doğruysa Masal Kumbaramıza 80 puan

0: Kuvvetler mi? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi çok merak ediyorum. Kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Hadi bir tahmin hızlıca. Emir'cim sence kaç puanımız var?
1: 1390.
0: 1390 Cemre.
2: 1500.
0: 1500 Alp.
3: 1300.
0: 1300 Masal.
4: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1210 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1290. Harikasınız. Kaldı 4 sorumuz. Emir için gelsin harf tablomuz.
1: Hafin H'si.
0: Hafin H'si 100 puan değerinde ve beslenmeden gelecek sorumuz. Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan ekmek, makarna gibi yiyeceklerin dahil olduğu besin grubudur. Süremiz başladı.
1: Karbonhidrat.
0: Düşündü ve cevabını verdi. Eğer doğruysa Emir kumbaramıza 100 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar karbonhidratlarla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Karbonhidratlar sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Vücudun ana yakıtlarının ve enerji kaynaklarının başında karbonhidratlar gelir. Kan dolaşımından nefes alıp vermeye, karaciğer sağlığından kas sağlığına, hücrelerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerinden vücut için gerekli enerjinin sağlanmasına kadar birçok yaşamsal faaliyette karbonhidrat kullanılır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Cemre ile devam edelim. Hangisi olsun Cemre?
2: Abim Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 110 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Biz tam 7 cüceyiz sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. 14 nokta nokta nokta nokta nokta nokta süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması demeden alp bastı.
1: Var 14 kollu bir deviz.
0: 14 kollu bir deviz. Mi cevabımız görelim. Bravo. O zaman Alpçim nasıldı? Biz tam 7 dizeyiz.
1: 14 kollu bir deviz.
0: Var mı bize yan bakan?
1: Bakan ey yan bakan, ey yan bakan.
0: Teşekkür ederiz. Ve seninle devam ediyoruz Alpçim.
1: Yamaç'ın Y'si.
0: Yamaç'ın Y'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Yakınlık gösteren, içten davranan, neşeli kişiler için kullanılan sözdür. Süremiz başladı.
1: Bir şey yakın ama ne yakın bilmiyorum.
0: Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz. Düşünelim arkadaşlar ne olabilir? Yakınlık gösteren, içten davranan, neşeli kişiler için kullanılan söz. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Alp.
1: Gülen yüzlü. Gülen yüzlü.
0: Gülen yüzlü mü doğru cevabımız görelim. Olmadı.
2: Güler yüzlü. Güler yüzlü.
0: Güler yüzlü mü doğru cevabımız görelim. Alp Gülen dedi. Masal Güler dedi. Harika bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve Masal'la devam ediyoruz. Son harfimiz Masal'cığım.
2: Üzümün üssü.
0: Üzümün üssü 90 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek sorumuz. Yerden uzaklığı az olan manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Güzeldi yani.
1: Güzeldi. Cemre'cim.
2: Harikaydı.
1: Harikaydı dedi Cemre de. Alp'cim.
2: Güzeldi yani genel olarak.
1: Genel olarak Alp de beğendi. Teşekkür ediyoruz Alp'cim. Masa.
2: Güzeldi. Bazı sorularda zorlandım ama onun için de iyiydi.
1: Harikaydınız arkadaşlar. Peki kumbaramızda sizce kaç puanımız birikti? Emir bir tahmin.
3: 1350 ya da 1320.
1: 1350 ya da 1320 dedi Emir. Cemre'cim.
2: 2000.
1: 2000 dedi Cemre. Alp.
2: 1990.
1: 1990 geldi Alp'ten ve Masal.
2: 1700.
1: 1700 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1550 puanımız birikmiş ve hedefimiz için kalan puan 950. Harikasınız. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim. Her soru 200 puan, 950
3: beş
1: puansa.
3: 5 soru bilirsek
1: ödül bizim dedi Emir. O zaman arkadaşlar hızlıca finale gidelim mi artık?
2: Evet.
1: Harikasınız. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından artık geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Evet!
1: Hazırsınız, şahanesiniz. Emir için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, tatlılar, ağaçlar, genel kültür. Hangisi olsun?
3: Çimenin çeyesi tatlılar.
1: Tatlılar, çimenin çesi. Sorumuzu görelim. Özellikle Ramazan ayında tüketilen ince yufka ve sütle hazırlanan tatlıdır. Süremiz başladı.
3: Sütlaç.
1: Sütlaç mı cevabımız? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Olmadı.
3: Güllaç.
1: Emir düşündü, kararını değiştirdi. Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Sütlaçtan güllaça hızlı bir dönüş yaptın Emir'cim. Evet diyor Emir. Cemre'yle devam
3: zaten.
1: Ediyoruz. Benziyorlar, doğru. Cemre'yle devam edelim.
2: Ağaçlar İstanbul.
1: Ağaçlar İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Dışı kabuklu, içi yağlı ve omega 3 açısından zengin yemişin ve ağacının ortak adıdır. Süremiz başladı. Eller butonda herkesin.
2: Ceviz.
1: Herkes katılıyor mu masala arkadaşlar?
2: Evet.
1: Çünkü herkesin eller bir butona gitti. O zaman Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir kumbaraya gitsek mi acaba, kaç puan birikti?
2: Evet.
1: Olur. Herkes istiyor. Görelim bakalım kumbaramıza kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1950 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 550. Şahanesiniz. 3 soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim. Alp'le devam ediyoruz.
2: Coğrafya Ankara'nın ağası.
1: Coğrafya Ankara'nın ağası. Sorumuzu görelim. Haritalarda denizlerin bulunduğu yerlerde kullanılan renktir. Süremiz başladı.
2: Mavi.
1: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Masal için gelsin kategorilerimiz.
5: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek

0: eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Tasarruf eder çok.
1: Tahmin boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tahmin boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağa, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
6: Dedim ki eyvah.
7: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
8: Her şeyimi kaybettim.
9: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
6: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
7: Sonra bir gün yardım istedim.
10: Hayatım o gün değişmeye başladı.
11: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
12: Bugün gerçekten yaşıyorum.
7: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
5: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
13: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: dinle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
7: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
6: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
7: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
6: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, Piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
14: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
15: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
6: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
15: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
6: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
15: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile Sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken

0: bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
4: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya, gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
9: Daha daha ne var?
10: Valizlerimiz birbirine karışmış.
11: Nişanlın çok güzel maşallah.
10: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
12: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
13: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
10: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
11: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
14: Neden bu kadar dalgınsın?

0: için her şeyi anlatmadın.
1: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
2: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
3: Tatlılar pastanın P'si.
4: Tatlılar pastanın P'si. Sorumuzu görelim. Şekli genellikle yuvarlak olan ve üstünde yemiş bulunan şerbetli tatlıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı ekip çalışması derken herkesin eller yine butona gitti arkadaşlar. Alp'cim.
1: Şekerpare.
0: Ekipte de bu cevap mı vardı? Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar kumbaraya gidelim mi bir daha?
1: Evet.
0: Herkes istiyor. Görelim bakalım kumbarada kaç puan birikti.
2: Son 250 kaldı. 1350.
0: Arkadaşlar ay, kumbaramızda 2350 puanımız var ve 150 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor?
1: Son soru.
0: Evet, daha sorumuz var ama bu soruyu bilebilirsek ödül bizim arkadaşlar. Emir için gelsin kategorilerimiz.
2: Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si.
0: Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si, sorumuzu görelim. Bir ürünü halka tanıtmak ve beğendirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Süremiz başladı.
2: Reklam.
0: Arkadaşlar katılıyor musunuz Emir'e?
1: Evet.
0: Herkes evet dedi. Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim. Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Cemre. Bravo Cemre. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alp. Bravo Alp. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Masal. Bravo Masal. Arkadaşlar nasıldı? Nasıldı senin için?
1: Güzeldi. Çok güzeldi.
0: Eğlendik
1: evet, çok
0: mi?
1: Ortalarda çok eğlendim.
2: Biraz heyecanlandım
1: evet.
2: Ama.
0: Biraz heyecanlandım ama diyor Emir. Sonra güzel geçti diyorsun.
1: Evet, yani.
0: Harikaydınız arkadaşlar. Bir sürü anılar biriktirmedik mi bugün?
1: Evet.
0: Hem güldük, hem eğlendik, hem de öğrendik. Şimdi o zaman ödülü de hak ettik değil mi?
1: Evet.
0: Nerede ödül abla? Ben o tarafa doğru bir gideyim. Gördünüz mü?
1: Evet.
0: Herkes benden önce görüyor. Nerede?
1: Şurada.
2: Şurada.
0: Arkamda mı? Evet. Hadi bakalım ödül ablamız her zamanki yerinde. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Tabletleri de elinde.

Benim hikayem 17 yaşında İtalya'ya gitmemle başladı. Yurt dışına giderken babam burada iyi yapılmayan bir şey yap dedi. Ben de kruvasan yapmaya karar verdim. 23 yaşında baş aşçı oldum. Dünyadaki kruvasan tarifini değiştirip ödüller aldım. İlk açarken biraz dalga geçen, biraz benimle gırgır geçen de oldu. Müslüman mahallesinde salyangoz mu satacaksın gibi şaka yapan da oldu. El yapımı kruvasanı Türkiye'de ilk ben yaptım. Bizim yaptığımız kruvasanın farkı 3 günde ekşi mayayla yapılması. Aşağı yukarı günde 700-750 adet kruvasan çıkartıyoruz. Ortadan böyle tam kesince baktığınız zaman içi pazar filesi gibi gözükmesi lazım.

0: Ben Ufuk Ügüme, 1989 İstanbul Fatih doğumluyum. 3 nesillik Osmanlı mutfağı lokantasının 3. nesil torunuyum. Çocukluğum lokantada büyüyerek geçti diyebilirim. Aile mutfağında. Küçüklüğümde hep çalıştık baba yanında. Çalıştıktan sonra 10 yaşından itibaren de babam beni çırak olarak esnafların yanına vermeye başladı. Kaportajda bile çalıştım diyebilirim. 10 yaşından sonra balıkhanede balıkçıların yanında, sebze meyve halinde, kasapta çalıştım. 14-15 yaşlarındayken bir gün kasapta çalışırken bir İtalyan grup geldi. Bu İtalyan grup İtalya'da 3 Michelin yıldızı bir lokantanın şefi olan bir aşçıyı da yanında barındırıyormuş diyeyim. Ben de İtalyan lisesinde okuyan bir çocuktum o zaman. Biz de iki sohbet ettik. Sonrasında şans eseri ben oradan çıkıp bir de babamın lokantasında çalışmaya gittiğimde bir baktım ki bu beyefendi bizim lokantaya da yemeğe gelmiş. Orada da beni gördü. Beni böyle çalışkan görünce beni kendi lokantasına davet etti staj yapmaya. Oraya 16-17 yaşlarındayken staja gittim. İlk yurt dışı deneyimim o şekilde başladı benim. Sonra 1,5 sene sonra falan döndüm babamın lokantasında. Sonrasında üniversiteye başladım. Üniversite zamanındayken üniversite değişim programıyla bu sefer İspanya'ya yolum düştü. Biraz haylaz bir öğrenciydim ben. Okumayla ilgili biraz niyetim azdı diyeyim. İspanya'ya gittiğim zaman üniversiteye gitmek yerine o zamanki büyükelçimiz Ayşe Sinirlioğlu kendisi o zaman aşçısını göndermişti. Beni davet etmişti yanına. Ben de kendi harçlığımı çıkartmak istemiştim. Demişti ki gel bizim büyükelçiliğin davetlerini, yemeklerini sen yap. Ben de 19 yaşındayken büyükelçiliğin yemeklerini, davet yemeklerini yapmaya başladım. Bu dönemde de İspanyolcam geliştireyim dedim. Ben gitmeden evvel bilmiyordum. Yalnız orada meşhur bir Fransız aşçılık okulu olduğunu fark ettim. Bu aşçılık okuluna gitmeye karar verdim hazır orada çalışıyorken de. Hem orada çalışıp hem de o aşçılık okuluna gitmek için sağ olsun bana da referans oldu. Ben İspanyolcamı da geliştirip o okula kaydoldum. O okulu birincilikle bitirdim ben. Birincilikle bitirme sebebim de bu kruvasanı bütün okullarının tarifini değiştirme oldu. Avrupa'da bir yarışmasına katıldık. Bu 2013-14 yılları civarıydı. Orada da gidince bu yarışmayı ben birincilikle bitirdim. Komple bu dışı katman katman çıtır, içi de boş hamuru keşfettim diyelim. Eskiden bu kruvasan hamuru bir günde yapılan bir hamurdu. Ben bunu daha ekşiterek hamurunu 3 günde yapar hale getirdim. Bu şekilde bir yol çizdim kendime. Birazcık da modern mutfak görelim. Heves, gençlik hevesi, işte Michelin yıldızı mutfak görelim diye. San Sebastian'da yine 3 Michelin yıldızı bir mutfakta çalıştım. Değişik bir çevre ve görgü edindim. Ondan sonra çok güzel bir imkanım, meşhur bir 5 yıldızlı otelin baş aşçılığı bunu teklif ettiler bana. Daha 23 yaşındaydım. Ya onu orada kalacaktım ya da ailedeki torunlardan bu işi devam ettiren bendim. Ya da dönüp ailemin işini devam ettirecektim. Benim için de aile işimiz çok değerli. 70 senelik bir dükkanımız var bizim. Ben onu devam ettirmemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim için ben gitmeden önce daha farkında değildim. Sonra gidip arada bir döndükten sonra bizim dolmamızın ne kadar lezzetli olduğunu o zaman fark ettim. Allah'ım bu kadar lezzetli miymiş dediğim arada bir döndüğüm zaman oldu ve bunun kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu anladım. Dönüp yavaş yavaş babamlara hem bir katkı sağlayabilip hem de onları artık peyderpey daha konforlu bir çalışma alanı sağlayabileyim diye yanlarında olayım diye döndüm. O zamanlarda bu üçüncü nesil kahveciler yeni sürüyordu. Ben de 2014'ün sonlarıydı. Bütün üçüncü nesil kahvecilere gittiğimiz zaman hepsinin kahvesi birbirinden farklı. Yalnız tatlıları hepsi birbirinin aynısıydı o zaman. Hepsinde aynı şeyi yiyorduk. Ben de dedim ki yani kahvesi belirli bir standartta olan ama yediğin şeyin özel olduğu, kendisi kendi tatlısını yapan bir yer yapayım. Benim beklentim bu diyerekten birazcık da burnum sürtsün diye 24 yaşındayken şimdi bakınca biraz deli cesareti olarak bir yer yapayım dedim. Bunu yaparken de işte biraz Avrupa görmüş olarak işte insanlar gelsin sabah bir kahvesini kruvasanını alsın gitsin gibi bir vizyonla yapalım diye bu işe girdim.
1: Bir çırpılmış yumurtalı kruvasan, bir tortilla, tortillanın yanında kahvaltı adı sonuna
0: girdim. İlk açarken babamlara anlattığım zaman işte 70 senelik bir lokanta olduğu için bizim müşterilerimiz de baba yarısı gibi oluyor bizde. Biraz dalga geçen, biraz benimle gırgır geçen de oldu. Müslüman mahallesinde salyangoz mu satacaksın gibi şaka yapan da oldu.
1: İşte avokado dilim olsun, daha çok olsun. Aynen abi. Yusuf, bahçe altı.
0: İlk açtıktan sonra dükkanı da en başta hatta açarken bizim karşımızda manav Hakkı abi şey yapıyordu yani buraya bu masraf edilir mi? Çünkü bizim sokakta o zaman pazar günleri, cumartesi pazar günleri sokakta top oynardı çocuklar. Yani o kadar boştu. Şu anda bizim sokak bir pazar haline geldi. Çok kalabalık olmaya başladı. En başta da stresim vardı. Acaba nasıl olacak diye. Sonra şansıma iyi gitti. Tatili yok. Gecesi gündüzü yoktur. Ve her gün aynı şeyi yaptığınızı unutmamak lazım. İşte geçenlerde hesap etmiştik biz. 2 milyonu geçmişti bizim yaptığımız kruvasan adet sayısı. Her gün o kruvasanı tekrar tekrar aynı şekilde yuvarladığınızı ve aynı hareketleri yaptığınızı hayal edin. Bu inanılmaz bir emek. Aşağı yukarı günde 700-750 adet kruvasan çıkartıyoruz. Bizim yaptığımız kruvasanın farkı 3 günde ekşi mayayla yapılması. Tereyağı yurt dışından geliyor ama ekşi mayalı ve hamuru ekşiterek yapılması bir farkı. Bir de içinde un, soda, süt gibi daha işlemesini zorlaştırıcı ürünler var. Bizim kruvasanın farkı biraz burada. Bir de çok soğuk çalışmak lazım kruvasanı çalışırken. Bizimkinin içinde süt olduğu için dışı daha esmer gözükür ama daha lezzetli olur. Ortadan böyle tam kesince baktığınız zaman içi pazar filesi gibi gözükmesi lazım.

Şimdi genellikle kruvasan çok zor ve 3 günde yapılır. Yalnız ben size bunun evcesini birazcık göstermeye çalışacağım diyelim. Evinizde bunu nasıl yaparsınız? Bunu birazcık izah etmeye çalışacağım. Burada sıvı ve kuru malzemelerimiz var. Yavaş yavaş anlatayım. 500 gram unumuz, 250 mililitre suyumuz var. 20 gram sıvı yağımız var. 15 gram şekerimiz var. 20 gram kuru mayamız var. Burada yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayayı kullanırken

40 gram yaş maya evinizde varsa 40 gram yaş maya kullanabilirsiniz. Ekşi maya da aşağı yukarı 60-70 gram ekşi mayanız varsa ekşi maya da kullanabilirsiniz. Ekşi mayanın mayalama süresi birazcık daha uzun sürer. Yaklaşık 5-6 gram da tuzumuz var burada. En başta unumuzu koyuyoruz. Bütün malzemeleri tek bir kabın içerisine koyup karıştıracağız. Hepsini tek bir kabın içerisine koyup karıştıracağız. Sonra bunu göstereceğim şekilde soğumaya bırakacağız. Suyunu da koyduk. Makinamızı alıyoruz. Bunu yaklaşık 8-10 dakika kadar güzelce yoğuracağız. Orta hızda yoğrulacak bu. Çok aşırı elastik, gluteni yüksek bir hamur olmayacak. Orta elastikiyette, biraz sonra göstereceğim elastikiyetini, bir hamur olacak. Bu istediğimiz kıvama ulaştı şimdi. Alıyorum içinden. Bunu elle de yoğurabilirsiniz. Yaklaşık şu kıvama erişmesi lazım. Şu kıvama erişmesi lazım. İçine bastırdığınız zaman hafif geri gelecek. Göreceksiniz. Ondan sonra yavaş yavaş elinizle yuvarlak bir şekil vereceksiniz. Yuvarlak şeklini verdikten sonra bir beze haline getirdikten sonra bu şekle, bakın içeri bastırdığım zaman dışarı kendi kendine geliyor. Bu elastikiyet buna yeterli. Ondan sonra buna bıçakla bir artı yapacaksınız. Şu artı şeklini vereceksiniz. Ardından bir merdane yardımıyla o artı yapmamızın sebebi bir dikdörtgen şeklini verebilmek hamura. Ondan sonra buralarından hafif elimizle bastırarak daha kolay dikdörtgen şekli veriliyor. Yavaş yavaş bunu biraz sonra göstereceğim tereyağı şeklini tam iki misli olacak şekilde açacağız. Ve bunu dip frize atacağız. Dip frizimize. Dip frizde yaklaşık 2 saat kadar soğumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde 2 saat kadar dip frizde soğuyacak.

tepsimizi alıyoruz. Evinizdeki herhangi bir fırın tepsisine de olabilir. Yapışmasından korkuyorsanız altına hafif bir un atabilirsiniz. Bir streç filmi. Tepsinizin kenarları yüksekse kesinlikle streç filmi bunun üzerine yapıştırarak, elinizle yapıştırarak bu şekilde dip frize atın. Yapıştırmamızın sebebi dip frizde, dip frizin fanından bu hamurun kurumaması lazım. Hamuru açarken öbür türlü çatlamalar yapar ve hamurunuzu çatlatır, patlatır. Durumlar bu şekilde. Ben şimdi bunu dip frize koyuyorum.

Yaklaşık 2 saat buzdolabında kaldıktan sonra, buzlukta kaldıktan sonra hamurumu çıkarttım. Yine aynı soğuklukta aşağı yukarı bir tereyağı yaptım. Tereyağı bu şekilde bir şekil verdim. Bunu döverek verebilirsiniz yumuşadıktan sonra tereyağınız. Ve aynı soğuklukta olması lazım. Hamurunuzun soğukluğu ne kadarsa tereyağı da aynı soğuklukta olması lazım. Ondan sonra hamurunuzu açıyorsunuz ve tereyağını tam hamurun ortasına gelecek şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra ve şu şekilde koyup her bir köşesinden çapraz şekilde kapıyorsunuz.

burada hiçbir boşluk kalmadan hamuru kapatmanız gerekiyor. Bir mektup gibi. Mektup gibi kapattıktan sonra bir tur vereceğiz ve bunu 3 sefer tekrarlayacaksınız. Şimdi göstereceğim 1. turu. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir merdane yardımıyla içindeki tereyağı sertse hafifçe döverek bu şekilde hafifçe döverek tam eşit seviyeye getiriyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ön ve arka tarafından bastırarak bunu açacağız. Açma işlemi yaklaşık 2 dakika sürer. Yani bu tam kıvamına gelene kadar açmamız gerekiyor. Ben onu göstereceğim zaten. Yaklaşık 0.5 santim kalınlığında bir hamur elde edeceksiniz. Burada hamurun soğukluğu çok önemli. Eğer hamurunuz serin ve tereyağı ile aynı kıvamda olmazsa tereyağı içinden patlama yapacaktır. Buna izin vermek istemiyoruz. O yüzden devamlı kontrol altında olması lazım. Ortamınızın da soğukluğu önemli aslında. O yüzden bunu yaparken ya klimalı serin bir ortamda ya da mümkünse kışın yapmanızı tavsiye ederim. Burada dikkat etmeniz gereken şey ilk katladığım, içe katladığım tarafa doğru katlıyorum hamurumu ki rahat edeyim. Bir defter gibi katlayıp kapatıyoruz. Bu şekilde ve uzunlamasına açık tarafına doğru uzatıp ve tekrar kapayacağız bunu aynı şekilde. Bu 3 sefer tekrar edilmiş olacak. Ben 1. turumu bitirmiş oldum. Eğer birden fazla hamur yapıyorsunuz üzerine parmağınızla 1, 2 veya 3 diye işaret yapabilirsiniz. Ev tarifinin 3 tane turunu verdikten sonra iyice soğuttum. Fırından çıkarttım, kenarlarını düzledim. Burada yaklaşık 120 kat, bir kat un, bir kat tereyağı olacak şekilde oldu. Şimdi bunu üçgen katlara böleceksiniz bu şekilde. Yuvarlayıp mayalayıp fırına atacaksınız. Bu şekilde yapacağız. Bunu devamlı soğuk kullanmanız lazım. Arada hamurunuz ısınırsa ona göre aksiyon alırsınız. Bir daha dip frize atıp bir daha soğutmanız gerekir. Bu şekilde kruvasanlar yapıp yuvarladıktan sonra hafif yumurta sürüp isterseniz istemezseniz sürmeye de bilirsiniz. Yumurta sürerseniz daha parlak olur. Bu şekilde evde kruvasanlarınızı çıkartabilirsiniz.

Kruvasanlarımız fırından çıktı. Şimdi size bir tatlı bir de tuzlu tarif göstereyim istiyorum aynı zamanda. Aynı zamanda da bir kruvasan nasıl olmalıdır şeklinde göstereyim. Dışı çıtır, katmanları belli olması lazım. Ve birebir kestiğimiz zaman tam ortadan içinin bir pazar filesi gibi gözüküyor olması lazım. O da şu şekil, içinin boş ve bir pazar filesi gibi gözüküyor olması lazım. Bunu kestikten sonra tabağımıza yerleştiriyoruz. En başta tuzlu kruvasanı yapayım. Avokadolu füme somonlu kruvasan dükkanda en çok tercih edilen çeşitlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekil koyuyoruz. Avokadomuzu dilimliyoruz.

avokado dilim, füme somon, kapari turşusu, dükkanımızda minimum 40 çeşit kruvasan tarifimiz vardır. Kekik ekliyoruz şu anda, taze kekik ve zeytinyağı. Bu bizim avokadolu füme somonlu kruvasan tabağımız. Bu şekilde. Şimdi de tatlı kruvasanımızı yapalım. Pastacı kremalı, orman meyveli kruvasanımızı yapalım. Bir tane daha kruvasan alıyorum. Kruvasanımızı bu sefer çaprazlamasına keselim. Ondan sonra arasını açalım. Pastacı kremamızı bolca yerleştirelim. Ondan sonra orman meyvesi sosumuzu koyalım.

0: ve meyvelerimizden yerleştirelim. Frambuaz, böğürtlen, yaban mersini, frenk üzümü, bu da pastacı kremalı ve orman meyveli kruvasanımız.
1: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
2: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
3: Yardım edeyim sana.
4: Zahmet olacak.
2: Ben senin hayatından gideceğim.
3: Benimle evlenir misin?
4: Hayır dersem sakın kırılma.
5: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
6: Ümran!
4: Tayfun!
2: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
7: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
4: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
1: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
4: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
6: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
8: Paramparça. Birazdan TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: İşte somonun hası.
7: İyi geldi mi boğaz arası?
8: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
9: Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek.

0: Ben kefiliniz Muti.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır Ebru'yum.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
10: Adriana duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım. Sen de durular.
10: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
2: Tam bir boş.
1: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
3: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Sadece durulardım.
7: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
12: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
11: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
12: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
11: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
8: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
12: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
8: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
8: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
0: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
1: Aa!
0: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

Babamın restoranında geçen çocukluğum, bugün olduğum konuma gelmemi sağladı. 16 yaşında çıktığım İtalya yolculuğundan döndüğümde ise ben artık iyi bir şeftim. Bugün çeşit çeşit yaptığımız bu kruvasanlar benim karakterimi meydana getirirken her kruvasanın ayrı bir hikayesi, ayrı bir tarifi oluştu.

0: kızım. Bir tanem, ne kadar özledik seni bilemezsin. Nasılsın baba?
1: Seni gördüm, daha iyi oldum. Nasıl, bitti mi?
0: Hı, bitti, geçtik. Artık doktor kızım var diyebilir miyim? Daha değil anne, stajlarımı bitireyim öyle. Yalnız şunu söyleyebilirim, muayenehanemi burada açacağım, kendi şehrimde.
2: Ha gayret çavuş, hava kararmadan beton dökülsün.
0: Merhaba.
2: Merhaba, bu saatte defilede olman gerekiyordu sanırım.
0: Vazgeçtim, seni tercih ettim, çıkalım mı?
2: Daha çok işim var burada.
0: Bağımlı mısın sanki? Sen burada işçi değil, babamın bir vekilisin.
2: Ben senin gibi düşünmüyorum. Görevimi ya tam yaparım ya da hiç yapmam.
0: İşim bitince senin evde buluşalım mı?
2: Baban yemeğe çağırdı, akşama görüşürüz.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Palu elinle yiyeceksin çünkü tadını alasın. Ha şunu bilesiniz çocuklar. Pomfile, piftekte donuz, paluğun kılçığı bile olamaz.
0: Balık nesli senden daha iyi bir taraftar bulamaz baba.
3: Bıçağı kararlaştırdınız mı?
2: Hayır, daha değil.
0: İşçi gibi çalışıyor babacığım, yüzünü ben bile zor görüyorum. Hani sen bir şey konuşacaktın Tayfun'la?
3: Haşam bana bak damat, seni genel müdür edeceğim. Masa başında çalışırsın da.
2: Sağ ol.
3: Sen de sağ ol.
2: Ben masa başında çalışayım diye okumadım, yıllarca dirsek çürüttüm. Mesleğimi yapmak, mesleğimde başarılı olmak isterim.
3: Senin gibi kaç kişi üç kuruşa çalışay? Benim param içinize de, doğacak torunlarıma da yatır be.
2: Ben hak ettiğim parayı tercih ederim.
3: Sen bilirsin.

0: geçmiş olsun. Bir şeyiniz yok ya, yardım edeyim mi?
1: Çekil başımdan. Bütün bu yollar yalnız sana ait değil.
0: Dikkatli gidiyordum. Bir süvariyle karşılaşacağımı bilemezdim ki.
1: Bir şoför bütün ihtimalleri göz önüne almalı.
0: Şimdi bütün suç bende mi?
1: Suçlusun demedim.
0: Dikkatsiz miyim yani?
1: Ne diyeyim? Senin yerinde şöyle iri kıyım bir erkek şoför olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü ya özür dilerdi ya da dayak yerdi.
0: Düşen sen olduğuna göre ben özür diliyorum, oldum.
1: Korkuttum galiba.
0: Yok, korktuğum için değil. Hatanın fazlası bendeydi. Atın kaçtı, seni götüreyim mi?
1: Fazla uzağa gitmez, acele edersek yetişiriz. Sağ ol. Adım Cemil.
0: Ümran.
1: Memnun ol. İyi yolculuklar.

0: İşte buna gülünür.
1: Bağırıp çağırmaktan iyidir.
0: Allah üçüncü çarpışmadan korusun. Ah,
1: kan mı çıkar diyor?
0: Yok, öyle bir şey demedim. Merhaba.
1: Merhaba, yardım edeyim sana.
0: Zahmet olacak.
1: Eksik bir şey yok.
0: Bir bakayım. Tamam.
1: Araban var mı?
0: İşte burada.
1: Hay Allah!
0: Ne oldu?
1: Çantam! Ay. Çantamı unuttum!
0: Hay Allah!
1: Neyse, oradaymış. Hani derler ya, Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş.
0: Yani çantanın içinde eşek mi var?
1: Hayır, 45 milyon işçi maaşları ve teminatlar.
0: İşte şimdi ter bastı beni.

0: beni de. Soğuk bir şeyler içelim mi?
1: İyi olur.
0: Buralı mısın?
1: Yok, hayır. Ama çocukluğum burada geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Ya sen?
0: İstanbulluyum ama her vilayeti dolaştım. Gittiğim yerlerde uzun kalırım. Türkiye'liyim desem daha doğru olur.
1: Buraları çok değişmiş buldum. Eski arkadaşlarımın çoğu da evlenmiş.
0: Ya sen?
1: Bekarım.
0: Ben de.
1: Sormadım ki.
0: Olsun. Arkadaş olmadan önce birbirimizi iyice tanıyalım. Bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Benim burada hiç arkadaşım yok. Seninkiler de evlenmiş. Niçin arkadaş olmuyoruz?
1: Bilmem. Olalım istersen. Arkadaş ama.
0: Lafın üstüne basma. Anladım. Arkadaşlığımıza.

0: Nerede kaldın Tayfun?
1: Sanki şoföründen hesap sorar gibisin.
0: Bir saat önce ayrılmışsın şirketten. Seni beklediğimi unuttum galiba.
1: Geldiğime pişman etme beni.
0: Gelmen bir lütuf mu yani? Davette bizi bekliyorlar. Sen hala günlük kıyafetinlesin.
1: Böyle rahatım.
0: Biraz da protokola uyman lazım. Benim nişanlımsın. Sabri Bey'in de damadı olacaksın.
1: Bu gidişler sanmıyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen? Bulunduğun mevkiye nasıl geldin? Bana bazı şeylerin borçlu olduğunu unutma.
1: Tamam kızım, senden gelen her şeyi iade ediyorum. Çünkü bıktım, anladın mı? Şımarıklığından bıktım artık.
0: Ben de senin kaprislerinden. Hadi lütfen hazırlan, partiye gitmemiz lazım.
1: Sen tek başına git kızım, çünkü ben senin hayatından gideceğim. Hoşça kal.
0: Dur Tayfun, saçmalama!
2: Ha, bu işin şakası yoktur. Çocuk oyuncağı değildir. İstifanı kabul etmiyorum.
1: Başka çare yok Sabri Bey.
2: Bey mi olduk şimdi? Aile bağımız yok mudur? Kızımın nişanlısı değil misin?
1: Artık değilim. Bu yüzüğü de lütfen kızınıza verirsiniz.
2: Şerefimle oynama da... üzerim seni.
1: Bakın, bunun şerefle, namusla ilgisi yok. Birbirimizle anlaşamıyoruz o kadar.
2: Daha evvel aklın neredeydi? Ne oluyor? Sana iş verdim, paye verdim. Karşılığı bu mudur?
1: Ben size hakaret etmiyorum. İşinizi de, payenizi de, kızınızı da istemiyorum, tamam mı?
2: Değil, tamam değil. Ben bu sineme çekemem. Uğraşırım seninle.
1: Ne haber koca kurt? Bu arada kaç karıyı idare ediyorsun ha?
3: Aklın fikrin hep karılarda. Şimdi bir şey söylesem inanmayacaksın. Koca kurt kuzu oldu oğlum, kuzu.
1: Senden de ne kuzu olur ya?
3: Vallahi lan. Yani şöyle kuzu oldum. Bir kız arkadaşım var. İyi vakit geçiriyoruz. Mutlaka pis pis gülersin şimdi.
1: Gülerim elbet. Arkadaş ayaklarına az mı yattın eskiden ha?
3: Kafanı taktın ya, ne desem boş. İnandıramam. Sen ne yaptın? Yoksa nikah için mi arıyorsun ha?
1: Ne nikahı be oğlum? Nişana attım. Zaten yürümezdi. Nişanlım da yok, işim de yok. İşsizim ulan.
3: Bak, işsizim diyor. Ulan bu iş kimin işi ha? Sen ben var mı deme. Hadi fazla uzatma da atla gel. Seni çok özledim her gele. Çabuk gel ha! Çabuk!
0: Nasıl yaparsın Tayfun? Babama nişan yüzüğünü bırakmışsın.
1: İstifamı da bıraktım Çiğdem. Bitti ilişkimiz.
0: Bu kadar kolay mı? Benim gururum ne olacak?
1: Baban sana birini bulur. Gururunu fazlasıyla okşarlar.
0: Hatam varsa özür diliyorum işte. Seni seviyorum Tayfun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Sıkıldım artık Çiğdem. Baban parasıyla sen kadınlığınla beni etkilemeye çalışıyorsunuz.
0: Ben sensiz yaşayamam Tayfun. Yalvarmamı istiyorsan onu da yaparım.
1: Lütfen daha fazla küçülme Çiğdem.
0: Hava basmayı bırak artık. Deli oluyorum sana, tamam. Ama sen de beni istiyorsun.
1: Seni zorla atmamı istiyorsan öyle yaparım.
0: Dur yapma! Öldürürüm kendimi Tayfun! Yapma!
3: Gördün mü nasıl yetiştim?

0: senin Hüsnü Kuruntun. Gaz kestim arkadaş!
1: Buna meydan okuma denir. Yarışa var mısın?
0: Ha, güldürme beni!
1: Son gülen iyi güler. Var mısın?
0: Nereye kadar?
1: Çiftliğin girişine kadar, tamam mı?
0: Tamam!
1: Hadi, bak!

0: Az kaldı kayıp bürosuna ilan verecektim.
1: Kasılma, tamam, kazandın. Sahi biz nesine iddiaya girmiştik?
0: Nesine mi? Dur bakayım, tamam, bir yemek değil miydi?
1: Değildi ama, madem ki sen öyle istiyorsun, öyle olsun arkadaşım. Ne kadar kalacaksın Ankara'da?
0: 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için.
1: Sana iyi şanslar dilerim.
0: Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim.
1: Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor.
0: Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan. İçlerinde senden güzelleri de vardı.
1: Bakalım laf nereye gelecek?
0: Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın?
1: Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar?
0: Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama. Birden seviverdim, ayıp değil ya.
1: Ayıplamıyorum, şaşırdım biraz.
0: Benimle evlenir misin? Çok damdan düşme oldu galiba.
1: Düşünmeliyim. Benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil.
0: 10 uzun gün var önünde. Dönüşümde cevabını verirsin.
1: Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma.
0: Kırılma. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla.
2: Başka erkek yok muydun sağ kız? Toparlan da. Gemi iste, ev iste, toprak iste, alayım sağ. Ama herifi zorla koynuna koyamam ki.
1: Sen istersen yaparsın babacığım. Ben onsuz yaşayamam. İstiyorum baba, istiyorum Tayfun'u.
2: Peki, peki. Ağlama bagayım. O domuzun inadını kıracağım.

0: tam kapasiteyle çalışıyoruz.
1: Bunu daha da arttırmamız lazım, rakiplerimizin nefesi ensemizde.
0: Başsın efendim.
2: Merhaba koca kur.
3: Merhaba Tayfun.
2: Hay Allah!
3: Çok şükür gelebildim be.
2: Ulan hiç değişmemişsin be.
3: Yo, yaşlandım ben.
2: Dur bakayım sen.
3: Dur bak.
2: Hadi, hazır ol.
3: Dur, dur. Al. Sıra bende şimdi.
2: Hadi. Fena vuruyorsun be.
3: Yok, sanki sen okşadın. Aman ya! Midem sırtıma yapıştı sanki.
2: Koca kurdun beni.
3: Koçum!
4: Ev geniştir, ikimize de yeter.
2: Tam bir kurt ini. Kaç kuzu yedin bu evde?
4: Çoktan bitti o işler. Aşık oldum.

0: değil mi?
1: Hadi lan sen de, ben seni bilmez miyim?
0: Tamam, artık buradasın ya, kendi gözlerinle görürsün.
1: İşler nasıl?
0: Çok iyi. Elimizdeki iş bitti sayılır. Yenisine bakalım.
1: İhale mi?
0: Evet. Yakında Ankara'ya gideceğim. Çok büyük bir iş.
1: Evelallah koparırsın işi.
0: Bu kez zor. İhale mafyası devamlı tazyik ediyor, çekil diyor. Uğraşacağız biraz.
1: Uğraşırız be koca kurt. Sıkıntıdan patladım zaten.

0: Öteki damarı da 2 saat sonra atarız.
1: Atarız koçum, atarız. Seninle beraber olduktan sonra her işi başarırız. He?
0: Bizi ziyarete gelenler var galiba.
1: Evet. İhale mafyasının köpekleri. Merhaba beyler.
2: Merhaba Cemil Bey.
3: Sizi yalnız bulmak pek kolay değil.
1: Konuşacak bir şey mi var?
3: Bizimkilerin selamını getirdik size.
1: Aleyküm selam. Sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. İhaleye katılıyorum.
4: Yanlış yaparsın, yazık olur.
1: Ben bu ihaleye girerim. Hakkımsa alırım. Şimdi açılın da yolumuza gidelim.
5: Lafı bağlamadan gitmek olmaz.
1: Öyleyse bağlayalım.

0: Tayfun Bey İstanbul'dan ayrılmış. Şu anda Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Acaba kimin yanında dur?
0: Cemil Koçer'in.
1: Cemil Koçer ha? Git, sonra konuşuruz.
2: Hadi baba, aç telefonu, kovdur Tayfun'u, buraya gelsin.
1: Olmay. Ha bu Cemil Koçer denilen herif delidir. Takışmışlığımız da vardır. Beni bozar. Başka çare düşüne Zoğuk.
2: Sen çare buluncaya kadar ben deli olacağım baba, deli olacağım.
3: Hey gidi koca kurt! Nereden nereye? Gene buluştuk işte. Sen keçilik yapmasaydın ayrılmayacaktık ki. İşimiz de daha çok büyüyecekti o zaman.
4: Çok mu geç kaldık yani?
3: Yok. Önümüzde kimse duramaz artık. Zaten yakında işler senin omuzlarına binecek.
4: Hayrola, emekli mi oluyorsun?
3: Evleniyorum.
4: Gene o hikaye mi? Anlatsana, nedir o iş?
3: Acele etme. Ankara'dan dönünce esas müjdeyi vereceğim. Bir de ihaleyi alırsak çifte şenlik yaparız.
4: İhaleyi aldık say. Koca kurdun elinden ne kurtulur ki? Hadi yarasın.
3: Yarasın koçum.
5: Ne oldu? Ha? Ne oldu sana? Gel.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ümrü Hanım.
1: Benim.
0: Çiçekleri Cemil Bey gönderdi. Çok selamları var.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler efendim.
1: Size de.
2: Ümran, 2 saat sonra Ankara'ya hareket ediyorum. 10 gün sonra döndüğümde beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak cevabı vermeni diliyorum. Gönderdiğim çiçekleri birer güzel ricacı olarak kabul et. Selamlar.
1: Çiçekleri bugün gönderdi. Kendisi de Ankara'ya gitti. Dönüşünde benden cevap bekliyor.

0: Cemil Koçar adını çok duydum kızım. Mert namuslu bir adammış. Önce kararını sen vermelisin.
1: Zamanım var baba. İyice düşüneceğim. Sanırım kararım olumlu olacak.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle. Kendine iyi bak.
2: Tayfun Bey, İstanbul'dan arıyorlar. Çok önemliymiş. Sağ ol.
3: Efendim, ben Tayfun.
4: Oy cozunu sevdum. Hapı kurgunluk daha bitmedi mu? Seni çok özlemişizdur. Haçansa açımı vereyim, konuş onunla da.
1: Tayfun, benim Çiğdem. Sesini duymak istedim. Sensiz yaşayamıyorum. Bunu bil sevgilim. Yalvarırım bana dön. Seni çok özledim.
3: Bana bak Çiğdem. Israrın faydası yok. Bende bitti her şey. Sen de bitir. Sana karşı daha kırıcı davranmak istemiyorum. Telefon edersen artık konuşmam. Sana iyi şanslar dilerim.
1: Bir daha arama dedi. Bitti her şey baba. Bitti işte.
4: Uzadı bu iş. Çıktı be. Her çeneyi sayıyla mı verdiler baba? Öldürtürüm. Çim vur diye acıdır.
1: Hayır baba, yapma. Yaşamasını, benim olmasını istiyorum. Halimi görmüyor musun baba?
4: Çöreyim, kahrolayım. Yaptıklarını bu herifin yanına bırakmayacağım kızım.

0: Typhoon!
1: Typhoon!
2: Bursa haberi o kadar ani geldi ki sana haber veremedim. Çünkü İstanbul'da değildin.
1: Babam hastalanmıştı. Ziyaret için buraya gelmiştim.
2: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Büyük acılar çektim.
1: Ya benim acılarım? Terk edilmiş bir sevgili olarak görüyordum kendimi. Sen ilk aşkımdın Tayfun. Hayaller kurduğum erkektin.
2: Gene kurar mısın o eski güzel hayalleri? Beni tekrar sever misin?
1: Tekrar demek, yeniden başlamak demek. Oysa benim sevgim hiç bitmedi ki.
2: Bitmesin Ümran. Ölene kadar bitmesin.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
3: Bir mucize beyim. İş bitsin diye geceleri de çalıştık. Tayfun Bey'deki enerjiye şaştım kaldım.
4: Bilmez miyim? Makine gibidir.
5: Merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba. Sorsana ne yaptın diye.
5: Niye sorayım biliyorum. Koca kurt ihaleye giren kuzuları çıtır çıtır yedi.
4: Sen de buradaki işleri yemiş bitirmişsin.
1: Ben anayım evladım. Senin mutlu olmanı isterim. Unutma, seneler önce çok acılar çektim. Sebepsiz kırılmışız birbirimize. Konuştuk her şeyi. Anlaştık anne. Birbirimizi seviyoruz. Gelip sizinle de konuşacak.
6: Peki ama yavrum, Cemil Bey ne olacak?
1: Konuşacağım anne. Biraz zor olacak ama kararımı açıklayacağım. Tek tesellim ona ümit vermeyişimdir.

0: Alo. Benim. Merhaba, ne zaman döndün?
1: Az önce geldim. Yıkandım, paklandım, bir damat gibi de süslendim. Bohçanı hazırla, seni kaçırmaya geliyorum.
0: Seninle hemen konuşmalıyız.
1: Sakin bir yere gidelim. Ben sevinçten çıldırırken kimseler görmez.
0: Lafa nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Olanlar o kadar şaşırtıcı ki. Sana rastladığımda bir gönül kırıklığı içindeydim.
1: Anladım. Kalbim durmasın diye alıştıra alıştıra müjdeyi vereceksin.
0: Çok iyisin. Çok tatlısın Cemil. Bana eski bir gönül acısını unutturur gibi oldum. Ama unutmamışım. Beni anlamaya çalış. Seninle evlenemem.
1: Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan.
0: Olamam Cemil. Arkadaş kalalım lütfen.
1: Hiç umut yok mu?
0: Yalnız şunu bilmeni isterim. Sevilmeye layık bir erkeksin sen. Ama ben başkasını seviyorum.
2: Hala haber yok mu?
3: Yok, telefon falan da etmedi. Ben de merak ediyorum.
2: Peki çıkarken nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Söylemedi ama telefonla biriyle randevulaştı. Kim olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hasmı var ki korkuyorum.
2: Korkma. Ona koca kurt derler. Hiçbir şey yapamazlar.

0: Aramadığım yer kalmadı. En son burası aklıma geldi. Neyin var senin?
1: Tayfun, fenayım. Delirebilirim, burayı dağıtabilirim. Kendimi öldürebilirim.
0: Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Hı?
1: Daha önce hiç aşık olmamıştım ki. Bittim ben. Kendi kendime hayaller kuran biriyim.
0: Bana anlatmayacak mısın?
1: Evlenmek istediğim kız bana hayır dedi.
0: Biliyor musun? Senin aşık olabileceğine hiç inanmıyorum.
1: İlk aşık oluşum. Daralıyorum, patlıyorum arkadaşım.
0: Haklısın. İlk aşk başka bir olay. Kadere bak, ben mutluluğu yakalarken sen mutsuz oluyorsun. İlk aşkımla tekrar buluştuk Cemil.
1: Sevindim lan. Bu geceye hem acıyı hem sevinci sığdırdık. Bakma bana, ben olamadım, bari sen mutlu ol be koçum.
0: Yeter artık, daha fazla içme, hadi gidelim, hadi.
1: Yalan bu dünya be koçum, her şey yalan.

0: Konuştun mu sizinkilerle?
1: Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak.
0: Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he?
1: Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa Zemiş'ten uçacağım.
0: Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım. Koca Kurt! Nişanlım Ümran...

0: Hoca Kurt Cemil.
1: Merhaba.
0: Hey, Koca Kurt, nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
1: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen... Sen benim... en yakın arkadaşımsın.
0: Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı.
2: İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun. Öğrendin işte. Çek git öyleyse.
0: Yapamam. Onu seviyorum.
2: Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de.
0: Saçmalama. Vuruşacak mıyız yani?
2: Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız.
0: Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm Koca Kurt.
3: Benim helikopterimi hazır etmişsin.
1: Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa.
3: Kızışmış çöpek gibisin. Peşinden koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus.
1: Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak.
3: Şimdi öldü o. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu.
1: Çocuğum olsun baba.
3: Ben de seninle geleceğim.

0: Merhaba Cemil Bey.
1: Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni.
0: Yanında çalışan birini ararım. Kizum'un nişanlısıdır da. Tayfun.
2: Bize yardımcı olur musunuz?
0: Mesele çok ciddidir.
1: Buyurun, içeride konuşalım. Hadi arkadaşlar, iş başı. Herkes dışarı çıksın.
3: Evet, mesele nedir Sabri Bey?
0: Tayfun'u isterim. Kezum'un ve benim namusumuz söz konusudur. Seninle hasımız ama seni mert bir adam olarak tanırım.
3: Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
2: Onu nasıl bulabiliriz?
3: Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor.
2: Yapamaz bunu. Beni terk edemez.
3: Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir.
0: Peki kiminle evleniyor?
3: Kızın adı Ümran.
2: Onu tanıyor musunuz?
3: Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu.
2: İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim.
3: Sizi tanıştırayım öyleyse.

0: Sanırım vaktinde geldim Ümran. Sana Sabri Bey'i ve kızını tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte.
2: Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
1: Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda.

Ne yazık ki duydukların ve gördüklerin doğru Ümran. Ümran, bak, beni dinle. Tayfun size dönerse buna en çok ben sevineceğim. Gidelim.

0: Bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi.
1: Neyin var senin?
0: Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di.
1: Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim.
0: Ya çocuk?
1: İnan ki bilmiyorum.
0: Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum.
1: Ben yalnız seni sevdim Ümran.
0: Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen.
1: Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu?
0: Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar.
1: Kimler?
0: Nişanlın, babası ve Cemil.
1: Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığım masalları bana da anlat.
2: Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece.
1: Gerçek dediğin bir sürü iftira ha?
2: Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı?
1: Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi?
2: Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin. Sevdiğim kadını alet olarak kullan...

0: Hayır, yapma lütfen.
1: Artık sana acı çektiremeyecek.
0: Öldürme, bir daha onu görmeyeceğim.
1: Yalan, onu kurtarmak istiyorsun.
0: Yemin ederim.
1: İspat et öyleyse. Benimle evlen.
0: Bırak silahı. Seninle evleneceğim Cemil.
2: Valizlerimiz birbirine karışmış.
3: Nişanlın çok güzel maşallah.
2: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
4: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
2: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
3: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
5: Neden bu kadar dalgınsın?
6: Niçin her şeyi anlatmadın?
0: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
7: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
8: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve

0: ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Tuttum karides, şupra levrek, sana bir mucize gerek.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.

0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
2: tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tambi Bosch.
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Eyvallah hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım.
2: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
4: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
5: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
4: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
0: Bizimkiler de öyle.
6: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
7: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
8: Bu evi terk mi ediyorsun?
9: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
6: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
4: Canım benim.
10: Duyun beni bugün 18'de TV4'te.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle,

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bu çarşamba Kopta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira. Ben bilirim.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
4: Neticeleri aldık. Kafatesinde çatlak yok. Geçmiş olsun.
5: Buradan çıkmak istiyorum.
4: İmkansız. Bir süre daha kalmanız gerek. Ha, unutuyordum. Size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın.

Tayfun. Çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar.

0: ben geçenleri unutmaya hazırım.
1: İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça!

0: Tayfun, geldiğini duyunca sana koştum.
1: Defol!
0: Dur, kapatma, yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim.
1: Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol!

0: Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı.
1: Kezum'un yanına gideceğim.
0: Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi.
1: Kezum yaşayacak mı doktor?
0: Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme.
1: Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak?
0: Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.

0: Ben de çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim.
1: Seni öldürebilirim. Parçanı bile bulamazlar. Sayarım kurşunuza. Hiç acımam ha.
0: Beni tehdit etmeye mi geldin?
1: Hayır. Konuşmaya geldim. Hastanede seni sayıklayan bir kız var. O benim kızım. Baba olunca anlarsın evlat neymiş. İşte halimi göreysun. Biricik kızım sakat kaldı. Dayanamaz, öldürür kendini.
0: Üzüldüm dedim sana. Başka ne yapabilirim ki?
1: Seni istiyor kızım. Evlen onunla. Sağ yalvarayım işte. Kurtar kızımı, yalvarayım.

0: Saadetler dilerim kızım. İnşallah bir yastıkta koyacağız onu.
1: Teşekkür ederim babacığım, çok mutluyum.
0: Tebrik ederim oğlum.
2: Sağ ol.
0: Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim.
2: Sağ ol.

Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum. Tayfun Türe. Bugünden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim. Damadım benim de üstümedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum. Hadi, çöreyim seni. Tebrik ederim.

Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok üstüne getirmenin savaşını birlikte yapacağız. Gayemiz en büyük olmaktır. Ve olacağız.

0: Bugüne kadar girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözünü ettiğim iş hafriyat işidir beyler.
1: Sayın başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir.
0: Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın.
1: İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş.
0: Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk. Benim rakibim olamaz. Hadi şans öpücüğünü ver de ihaleye gireyim.

0: Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız.
1: Evet. Güle güle.
2: Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim.
3: 5 lira tenzilat.
4: 10 lira.
3: 15 lira tenzilat.
4: 20 lira.
5: 25 lira.
6: 30 lira.
4: 40 lira.
5: 50 lira.
6: 60 lira.
2: Tenzilat 60 lirada. Daha büyük tenzilat yapmak isteyen var mı? Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım.
4: 125 lira.
3: Olamaz.
5: 130.
4: 140.
5: 150.
4: 200 lira.
2: Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
4: Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri...

0: deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım.
1: Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar.
0: İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak.
1: Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun.
0: Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım.

0: Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba.
0: Bugün daha iyi gördüm seni.
1: Fazla bir farkı yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Tay.
0: Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur.
1: Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i.
0: Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim.
1: Onları dedin.
0: Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçer'i kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz.
2: Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi.
0: Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın.
3: Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar.
4: Cemil Bey,

0: Ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarınıza haciz gelebilir.
1: Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır.
2: Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek?
1: Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun.
3: Mühendis bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen.
1: Üç gün mehil verdiler demek.
4: Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil bey?
1: Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.

Ümran, beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda.

0: Cemil, ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce?
1: Dünkü çocuğa yenildim Ümran.
0: Çok mu önemli yani?
1: Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti.
0: Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim.
2: Şu karşıdaki arkadaş.
0: Mersi,
2: bir şey değil. Buyurun.
0: Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum.
2: Randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu.
2: Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda.
0: Sizi görmemi istediler.
2: Hangi konuda?
0: Tayfun Bey'le görüşmem gerek.
2: Adınızı öğrenebilir miyim?
0: Ümran. Ümran Koçer.
2: Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız.
0: Eşiyim.
2: Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor.
1: Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız.
2: Buyurun.

0: Yalnız konuşmak istemiştim.
1: Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler.

0: Cemil buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın.
0: Onunla uğraşmaktan vazgeç artık.
1: Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi?
0: Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok.
1: Seni sevmedi, çaldı, satın aldı.
0: Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari?
1: Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var.
0: Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin.
1: Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk? Hani sevgi? Para, hep para. Şimdi bende daha çok var. Söyle, bir otele mi gidelim? Yoksa burada ayaküstü mü işi bitirelim?
0: Beni ne sandın sen?
1: Benim için ucuz bir kadınsın. Ama gene de cömert davranacağım. Ne kadar istiyorsun söyle?
0: Hayır, sen bu değilsin. Bu olamazsın. Buraya gelirken içimde sevgi kırıntıları vardı. Anılar vardı. Şimdi hepsini yok ettin. Allah cezanı versin!

0: Onlara ne kadar süre tanıyalım efendim?
1: Sonsuz. Ayrıca acizi kaldırın ve makinaları çözün. Derhal.
2: Emredersiniz Tayfun Bey.

0: Evet beynim, anlayamadım. Rüya görmediğine emin misin?
1: Bir mucize oldu beyim. Haczi kaldırdılar, makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz.
0: Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Haczi kaldırmış. Sebep ne acaba?
2: Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir.
0: Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir.
3: Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın.
4: Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldin?
3: Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı. Cemil'i niçin kurtardın?
4: Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız.
2: Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar.
4: Ne demek istiyorsun sen?
2: Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı.
4: Yalan bu! Çirkin bir iftira!
2: Hayır, gerçek.
5: Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat?
4: Bir şey olduğu yok.
5: Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek.
6: Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız?
4: Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun.
2: Bu telefonu etmek için uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti.
4: İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin?
2: Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun.
4: Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim.
2: Israr etme Tayfun. Lütfen.
4: Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Otelinin ruhunda buluşalım.
2: Alo. Alo.
4: Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et.
6: Başüstü.
2: Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil.
4: Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim.
2: Çılgınlık olurdu bu.
4: Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım.
2: Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın.
4: Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran, tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım?
2: Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında.
4: Hayır, nişanı atmıştım. Kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlımdan. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlıkla suçlarken sen başka bir erkeğin kucağına gittin Ümran.
2: O erkeğin kucağına senin canını kurtarmak için gittim.
4: Neler söylüyorsun sen?
2: Kavga ettiğin

0: Siz o gün silahını senin beynine dayamıştı. Ya o ya ben dedi. Çıldırmıştı. Fazla düşünmedim. Cemile evet dedim. Ona evet derken hala seni seviyordum Tayfun.
1: Ve onunla evlendin.
0: Ya sen?
1: Mecbur kaldım. Kaza geçirmişti. Babası gelip yalvardı bana. Bir hayat söz konusuydu. Ve artık sen de yoktun. Çiğdem'le evlenişimde sevgi değil, sadece merhamet vardı.
0: Bütün bunları konuşmamız neyi değiştirecek ki?
1: İkimizin hayatını Ümran. Artık başkaları için değil, kendimiz için yaşayacağız.
0: Mümkün mü? Artık ikimiz de evliyiz.
1: Umurumda bile değil.
0: Benim umurumda. Evli bir kadınım. Bunu sen de unutma.
1: Sebep sadece evli olman mı?
0: Başka ne olabilir ki?
1: Onu seviyor musun?
0: Bu cevabı vermek evli bir kadına yakışmaz ama gene de söyleyeceğim. Hayatımda bir tek erkeği sevdim. O da sendin.
1: Dur Ümran. Gitme.

0: Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyur otur. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum.
1: İstediğim bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen.
0: Saçmalama. Maksadın ne senin?
1: Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi, sarıl bana, sev beni.
0: Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni.
1: Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi?
0: Söyle niçin?
1: Çünkü karın kocamla yattı. Otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm.
0: Hayır.
1: Evet, yattı karın. Benim kocamla.

0: Ömran! Ömran! Neredesin?
1: Nen var senin?
0: Neredeydin sen?
1: Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki?
0: Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi!
1: Ne anlatmamı istiyorsun?
0: İhanetini anlat! Ne anlat?
1: Hayır, doğru değil bu!
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen!
1: Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim!
0: Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin!
1: Evet, gittim! Senin yakanı bırakmasını söyledim!
0: Niçin?
1: Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum. Rica ettim, kabul etti.
0: Karşılığında kendini verdin. Yattın onunla.
1: Hayır!

0: Oh, Jimmy!
1: Karadeniz Holding? Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo?

0: Alo? Benim. Neyin var Ümran? Lütfen sakin ol.
1: Tayfun, Cemil seni arıyor. Çıldırdı. Yalvarırım kaç. Ne olur çabuk kaç Tayfun.
0: Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana.
1: Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun.
0: Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu?
1: Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana.
0: Pekala, tamam. Söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
2: Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha?
0: Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin.
2: İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım.
0: Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı. Anlıyor musun?
2: Otelde ikinizi de gördüm. Boşuna inkar etme.
0: İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi.
2: Onu hala seviyorsun.
0: Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım.
2: Beni terk edemezsin. Seviyorum seni.
0: Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın.
2: O kadına bırakmam seni. Öldürürüm. Yaşatmam. O kadına yar etmem seni.
0: Yürüyorsun sen. Sakat değilsin.
2: Her şeyi senin için yaptım.
0: İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti.
2: Gitme! Beni bırakamazsın, bırakamazsın, bırakamazsın!
3: Nereye? Gidiyorsun demek.
0: Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey.
3: Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben.
0: İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı?
3: Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan çındını ölmüş bil. Yaşatmam.
0: Ben zaten bu evde hiç yaşamadım.
4: Tayfun Bey'i arıyorum.
5: Tayfun Bey burada yok.
4: Onu görmeden bir yere gitmem.
5: Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek.
4: Ha, öyle mi? Çekil önünden.
5: Hemen gitmezseniz polis çağırırım.
6: Cemil, bir daha dönmemek üzere evden ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim.

0: Kocama burada değil, karının yanında aramalısın.
1: Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek isterim, benim yanımda mısın şimdi?
1: Senin yanındayım.

0: O herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya dirisini bağa getireceksiniz. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı efendim.
0: Hadi marş.

0: adama bitiririm.
1: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Kes sesini. Yoksa kızı da vururum.
1: Kaçmaya kalkarsa Furoni, ben Celeiro.
2: Bulmuşlar mı?
1: Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş.
2: Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum.
1: Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım.
2: Geleceğim baba.
3: Bizi daha ne kadar tutacaksın?
0: Patron gelinceye kadar.
1: Bizim uşaklar herifi Şile'de otelinde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım.
4: Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm.
1: Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.

0: Ateş etme! Önce beni vur! Çünkü kendi isteğimle onun yanındayım. Önce beni vur!
1: Bir kadının arkasına saklanma Tayfun! Ortaya çık!

0: size. Bitsin artık bu kavga. Yoksa kendimi öldürürüm.
1: Bırak o silahı İmran.
0: Yemin ederim kendimi öldürürüm. Dur Tayfun, yaklaşma. Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin.
1: Bırak silahı.
0: Hayır, bırakmıyorum. Yetti artık. Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık. Siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı.
2: Tayfun'u hala seviyor musun?
0: Evet, seviyorum. Yalnız seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Ama bana dediğin gün beni kaybettin.
2: Al götür onu.

0: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
1: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
2: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
3: Buraya hiç gelmediler.
4: Biz onları hiç görmedik.
2: Yalan söylüyorsunuz.
5: Memlekete selam.
6: Başını toprağını öpünmedim için.
0: Tahkikatımıza göre kızımız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
2: Türkiye'de mi?
7: Almanyalı yârim bugün 13.45'te TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Gel ya kuzu su bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin.
0: Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
4: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Yapmışsın sen gene.
1: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
9: Dedim ki eyvah.
10: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
11: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
9: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
12: Sonra bir gün yardım istedim.
13: Hayatım o gün değişmeye başladı.
14: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
10: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
8: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
15: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
4: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
17: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
18: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
15: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
18: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
15: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
18: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
15: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
1: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla.
19: kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
20: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
6: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
20: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
6: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
20: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için. Yeni

0: Piril Ultra Güç.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu çarşamba KOP'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş. ESK donuk dana kıymanın kilogramı 600 lira.
3: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: çınarlarından.
1: Dur Sabri'ye ateş etme! Onların suçu yok.
0: Çaçıl dedim sana. Benim namusum o. Çaçıl, çaçıl.
1: Sen namusunu kızından sor.
0: Çaçıl.
1: Çekilmem, ateş etme!
2: Kaçın, yürü, gayret et.
3: Gördün mü, vurdum onu.
2: Koşun, ağaçlara doğru koşun.

Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, protein bakımından çok zengin olan kinoa salatası tarifi vereceğiz. Kırmızı kinoa kullanacağız, dereotu kullanacağız, maydanoz kullanacağız, böyle kiraz güzel domateslerden kullanacağız, taze soğan kullanacağız. Buna bir sos hazırlayacağız. O sosta zeytinyağı, limon, hardal, bal, böyle biraz da nar ekşisiyle birlikte renklendiriyor olacağız. Hemen kırmızı kinoalarımızı alalım. Önce bunları haşlayalım. Sıcak suyunu üzerini kapatacak şekilde eklemeniz yeterli olacaktır.

Bunun oranı yaklaşık 1'e 2 oranda. Yani bir su bardağı kinoaya yaklaşık 2 su bardağı su koyuyor olmanız yeterli olacaktır. Birazcık daha su koyayım. Evet. Biz şu an burada yaklaşık 2 su bardağı kinoa kullandık. Buna da yaklaşık 3-4 su bardağı sıcak su koyarsanız çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Hemen ocağımızın altını yakalım.

Kırmızı yapalım. Taze soğan kullanacağız, dereotu kullanacağız, maydanoz kullanacağız. Çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir tarif bu. Hemen taze soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Kinoa yaklaşık 4000 yıldan beri kullanılan aslında bir besin. Güney Amerika'da aslında ilk bunun yetiştirilmeye başlanmış bir tür tahıl aslında. İnkalar tarafından yetiştirilmeye başlanmış bir tahıl. İçerisinde bulundurduğu aminositler bakımından çok zengin, çok lezzetli ve çok besleyici. 3 tür kinoa var. Bunlardan birisi siyah, birisi kırmızı, birisi normal sarı olan kinoa. Biz bunlardan kırmızı olanı tercih ediyoruz. Sebebi şu, kırmızı olanın tadı birazcık kötü. Yani kötü derken aslında şöyle, diğerlerine nazaran daha lezzetsiz. Ama besleyicilik bakımından ve böyle içerisinde bulundurduğu aminoasitler bakımından çok daha zengin bir yapıya sahip. Kinoaları farkındaysanız yıkamadan direkt koydum. Eğer paketinizin üzerinde, satın aldığınız paketin üzerinde kinoaların yıkanmıştır ibaresi yazıyorsa bunu tekrar yıkamanıza gerek yok. Ama yazmıyorsa mutlaka yıkayın. O yıkama işlemi çünkü onun acılığını alacaktır. O acılığı alındıktan sonra da böyle daha lezzetli ve daha güzel bir şekilde kinoa salatanızı afiyetle yiyebilirsiniz. Bu kinoayı kahvaltıda farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle, kinoa haşlandık, yani bu şekilde yaklaşık 15 dakika boyunca haşladıktan sonra bunu yoğurtla karıştırıp yiyebilirsiniz, yumurtalarınızla yiyebilirsiniz. Yani bir omletin içerisinde böyle 3 beyazlı, 1 sarılı bir omlet hazırlayın, omlet pazarınızı hazırlayın. İçerisine birazcık süt koyun, bu kinoa ile birlikte karıştırın. Çok lezzetli, protein bakımından çok zengin, çok keyifli bir tarif olacaktır. Soğanlarımızı doğruyoruz. Kinoalar da burada yavaş yavaş güzel güzel haşlanmaya devam ediyor. Maydanozumuzu doğrayalım. Bunu isterseniz öğle yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. Yani nasıl yiyebilirsiniz? Şimdi salata böyle sadece salata mı yiyeceğim, işte sadece tahıl mı tüketeceğim diye bir veriyle gelebilirsiniz buna. Tavuk kızart, daha doğrusu tavuk göğsü alın. O tavuk göğsünü böyle güzelce kızartın. Bunun üzerine koyun. Biraz sonra hazırlayacağımız o muhteşem salatanın üzerine. Bunu öğle yemeklerinizde de afiyetle yiyebilirsiniz. Hatta şimdi bu besleyicilik bakımından çok zengin ve çok güzel bir tarif olduğundan dolayı kinoaları daha önceden haşlayın. Buzdolabı poşetlerinin içerisine koyun. Buzdolabınızda bunları bozulmadan saklayabilirsiniz. Eğer yoğun bir şehir hayatında yaşıyorsanız da bu şekilde de kinoa salatasını hızlı bir şekilde tüketip, hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz. Hemen dereotlarımızı da ince ince doğramaya devam ediyoruz. Evet, dereotlarımızı, maydanozlarımızı ve taze soğanlarımızı böyle ince ince güzel güzel doğradık. Hemen domateslerimizi doğrayacağız. Güzel böyle kiraz domatesleri ortadan ikiye bölüp sonra da dörde ayırıp çok güzel bir salata hazırlıyor olacağız. Bu arada kinoalarımız da yavaş yavaş haşlanmaya devam ediyorlar. Aslında bakarsanız biz şu an bir nevi bir tabule hazırlıyoruz. Tabule Lübnan mutfağının bir aslında salatası. İçerisinde taze soğanın, maydanozun, dereotunun olduğu bir salata. Genellikle tahıl kullanılıyor. Biz de bunun yerine kinoayı tercih ediyoruz. Besleyiciliği bakımından yüksek, zengin protein bakımından. Zengin proteinler bulunduran, zengin aminoasitler bulunduran bir besin. Hemen domatesleri doğruyoruz. Birazdan bu salatanın bir de sosunu hazırlayacağız. Çok güzel olacak, çok lezzetli olacak. Ben içerisinde bu sosun içerisinde bal, hardal, nar ekşisi ve limon kullanacağım. Birazcık kimyon, birazcık tuz atacağız, birazcık da karabiber koyuyor olacağız. Doğrama işlemlerimize devam ediyoruz. Bu arada kinoalar suyunu çekti. Tahta kaşıkla şöyle bir karıştıralım hafif. Biraz tuz attım. Karıştırdık. Çok az dibinde su kalmış. Bu suyun da çekmesini bekleyeceğiz. Hafif yarım bırakalım. Buhar da böyle güzel güzel çıkıyor olsun. Kinoa bahsettiğim gibi son yıllarda çok popüler oldu. 2013 yılında Birleşmiş Milletleri kinoa yılı ilan etti. Mucizevi süper bir besin olarak nitelendiriliyor kinoa. Bu
mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Ama tabii ki her şeyin fazla

0: Nasıl zarar? O yüzden hani bir şey tüketirken evet ya bu inanılmaz güzel bir şeymiş deyip tek yönlü beslenip sadece kiloyla ömrümüzü geçirmeyelim lütfen.
1: Hemen domateslerimizi doğradık. Şu önümüzü biraz açalım. Birkaç tane domatesimiz kaldı. Onları da doğradıktan sonra bu lezzetli güzel salata
0: afiyetle yeme haline ulaşacak ve biz burada bunu afiyetle yiyeceğiz. Umarım siz de bu lezzetli tarifleri evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Ve yaptıktan sonra bana Instagram'dan yazıyorsunuz, fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Çok mutlu oluyorum ben, çok güzel fotoğraflar gönderiyorsunuz. Böyle en çok hoşuma giden annelerle veya ya da babalarla çocukların bu tarifleri yapıyor olması. Çok keyifli oluyor bunlar. Bunları benimle paylaşmaya devam ederseniz çok sevinirim. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz.
1: Son 3 tane domatesimiz kaldı. 3 tane domatesimizi de doğradıktan sonra bu arada kinoalarımız bakalım. Evet, suyunu iyice çekmişler. Altını kapatalım. Domateslerimizi şöyle aktaralım. Şimdi bir sos hazırlayacağız. Tabii ki salata sossuz olur mu? Tabii ki olmaz. Hemen güzelce salatamıza bir sos hazırlayalım. Önce limonlarımızı sıkalım. Hemen limon sıkacağımızı aldık. 2 tane limon sıkacağız önce. 2 tane limon sıktıktan sonra bunun içerisine nar ekşisi koyacağız. Hardal koyacağız, bal koyacağız, birazcık karabiber koyacağız ve birazcık da tuz koyuyor olacağız. Eğer mesela spor yapıyorsanız, bal tüketmek istemezseniz bu tarife bal koymayabilirsiniz. Ama ben bal ve hardalla birlikte çok lezzetli bir sos hazırlıyorum. Bu da böyle afiyetle yediğimiz çok güzel bir sos haline geliyor. Limonlar da birazcık sert, sulu sulu, çok güzeller. Bir salatanın zaten olmazsa olmazı bu hazırladığınız limonlu, zeytinyağlı, nar ekşili sos aslında. Bu tarifi beyaz kinoa ile, yani biraz önce belirttiğim o sarı kinoa ile de yapacak olursanız lezzeti çok daha güzel olacaktır. İçerisine nar ekşimizi ekliyoruz. İçerisine hardalımızı ekliyoruz. Aynı kaşıkla yapıyorum. Sos hepsi birbirine karışacak. İçerisine balımızı ekliyoruz. Ve içerisine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Hazırladığımız tüm sosu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi birazcık tuz atacağım. Birazcık tuzumuzu atalım. Birazcık karabiber atalım. Sosumuz burada beklesin. Hemen kinoalarımızla doğradığımız bütün malzemelerimizi karıştıralım. Gördüğünüz gibi bayağı çoğaldı. Çok bereketli bir besin. Evet, iyice karıştıracağız. Bütün kinoalarımızı kullanacağız. Kinoa içerisinde tüm amino asitleri bulunduran nadir tahıllardan birisi. Özellikle kırmızı kinoa, biraz önce de belirttiğim gibi çok lezzetli. Pardon, çok besin değeri bakımından çok yüksek ve çok güzel bir tahıl. Hemen sosumuzu da şöyle üzerine döküyoruz. Bolca, cömertçe.

Şimdi tadına bakalım ki tuzu iyi mi? Böyle karabiberi yerinde mi? Böyle birazcık limon koymak gerekiyor mu? Hemen bunları kontrol etmemiz lazım. Gerçekten yıkılıyor. Yani bana şunu yazıyorsunuz. Sevmediğim bir yemek var mı diye. Ya bilmiyorum ama o kadar güzel yapıyorum ki. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Şöyle birazcık daha karıştıralım. Ve kina tabulemiz, kina salatamız şu an hazır hale geldi. Tadına da baktık. Hemen tabağımıza koyalım. Çok renkli ve çok güzel görünüyor. Eğer ekşi seviyorsanız benim gibi, böyle ekşi tatlı seviyorsanız tam böyle size uygun olabilecek bir tarif. Sabah kahvaltılarınızı hafif, güzel, besleyici, doyurucu bir şekilde yapmak istiyorsanız kinoa salatasını mutlaka deneyin. Bu şekilde hazırladık ve kinoa salatamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhasır çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç kalmış olabilirim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz geç kaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var.
0: Evet.
2: 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram.
2: Evet.
0: Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet, şu an 600 gram.
0: Nasıl atacağım?
2: Dök, çok zevkli. Evet.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.
0: Kaç tane ekmek çıkar?
2: Bundan çıkacak 260-270 arası ekmek çıkıyor.
0: Oo, ince hesaplar değil mi? Matematik
2: evet.
0: Hesapları.
2: Şu an hamurumuzu kendine geldiği için otomatik
0: yapıyoruz. Ay çok güzel ya. Böyle yoğurmak istiyorum şu an. Sıkmak istiyorum. Ellerimi yıkadım ustam. Tırnaklarımı kestim. Evet. Çok steril bir şekilde buraya geldim. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi ustam?
2: Evet,
0: elin girmesi gerekiyor mutlaka.
1: Tuğba ustanın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
2: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım
2: evet,
0: mı?
2: Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Vallahi on numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
2: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet, şimdi, arkada da ustalarımız şimdi, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
2: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
2: Aşamaya geldi. Şimdi bu hamurumuzu, makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
2: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu biz yağlayalım.
0: Ha.
2: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaj ayarını ekmek sistemine getireceğiz.
0: Hmm. Ay, böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin.

0: Tartı gibi, evet. Değil mi? Hemen böyle her şey patlıyor.
1: Zaten şimdi ki tartıyı elde etmiş, zaten makineler sandığı şurada gördünüz makine. Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre. Ayarlıyor, biz de atıyor oraya, işlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuba Hanım.
0: Tamam.
1: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
2: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi mi dedim?
1: Güzel oldu,
0: şu an
1: iyi.
0: Tam teşekkür, şu evet. An hazırım herhalde
1: evet,
0: ben.
1: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
1: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
1: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey böyle beze evet. Yani bu beze, makine yapıyor. Beze. Şöyle yapmıyoruz evet. Biz, makine yapıyor bu
1: evet,
0: hareketi.
1: Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
1: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuğba Hanım.
0: Çok güzel.
1: Evet, güzel.
2: Tuğba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alırsın.
1: Öğretmezler. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuğba Hanım. Şimdi de bu yeterli bize.
0: Tamam.
1: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Kaç gram usta? Normal
1: bu 120 gramlı sandviçimiz. Ekmeğimizi de 320'den ayarlıyoruz. Gramajımız burada.
2: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
1: Normal ekmeğimize geçtik Tuğba Hanım.
0: Geliyor.
1: İki tane atabiliriz.
0: Söyle. Ay çok güzel.
1: Öğrenmeye başladım Tuğba Hanım.
0: Valla aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine yapıyor ama hoşuma gitti burada olmak. Çok güzel ya.
2: Tuğba işi iyice benimsedi.
0: Ekmek böyle olacak şimdi.
1: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuğba Hanım.
0: Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
1: Hoşuna gitti ekmek işi.
0: Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
1: Evet, yapıyorum.
0: Çok severdim ben çocukken çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana getirince
1: yapacağız,
0: çiçek ekmek
1: yapacağız.
0: Oluyor mu?
1: Evet.
2: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
0: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
1: Evet Tuğba Hanım, çalışıyoruz ya.
0: Aa, artık yavaşladım farkındaysan yavaş yavaş.
2: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
0: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
2: Yok yok Tuğba kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
0: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
1: Evet Tuğba Hanım, bastım makinesini, bastım işlemeye başladık. Hamurun yanı bastım bölümüne geldik.
0: Bir dakika,
1: ne oldu?
0: Başım döndü ustam. Şimdi biz bunu küçük sandviç
1: evet,
0: ekmeği...
1: Evet, küçük ekmeği, bir de küçük ekmek yapacağız.
0: Küçük ekmek yani...
1: Evet, sandviç ekmeği
0: de... Sandviç ekmeği de... Memgisi olmuyor şu an.
1: Öğreneceksin.
0: Ben poğaça yapıyorum sanki.
1: Evet. Aynen öyle, peynirli poğaça
0: yapıyorum. Senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
2: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
0: Şöyle usta, şöyle.
1: Evet.
0: Nasıl bir onaylama şeklidir ya. Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi ana sınıfımda yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
1: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
0: Kameraman abileri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzelce yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiçbir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
1: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
0: Sanki biraz kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
2: Evet, ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
0: Bulduğunuz çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz
1: evet.
0: Yani.
1: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamurumuz şu gibi bitti. Aynı şey.

0: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya taraf. Çek bu tarafa, sen ön tarafa. Çek, çek.
1: Tamam. Çek. Oldu mu? Heh,
0: evet, çek, çek, çek, çek.
1: Böyle.
0: Çekme, şöyle. Şimdi topla. Bak, bak, yapıştırma elini.
1: Nasıl?
0: Bak, elimi bir daha bakın, bırakacaksın. Bak.
1: Şöyle.
0: Evet, bir olacak, olacak, olacak.
1: Ben şey, taklit yapıyorum şu evet. an. Yani aslı böyle değil bu evet. Ekmeğin. Esas öğrenecek. Yapım aşaması bu değil, ben taklit yapıyorum.
0: Öğrenecek şu anda.
1: Hani benzetmeye çalışıyorum.
0: Tamam, olmadı. Bir daha dene.
2: Olmaz ustam, yapamaz Tuğba o işi, ben biliyorum.
0: Tuğba anamın yaptığı ekmektir.
1: Şöyle.
0: Görsün arkadaşlar.
1: Ayberciğim, bu benim yaptığım, bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım, müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
2: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
0: Buyurun.
1: Ay.
3: Açmıyor.
1: Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir, gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir. Her şey olabilir.
0: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
1: Ustam.
3: Aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç. Öğrenecek.
1: Ay. Şey,
0: Şimdi normal ekmeğe geçtik Tuğba'nın.
1: Normal ekmeklerimiz de burada.
0: Evet.
1: Siz burada usul usul oturun, tamam mı? Şimdi sizi fırına göndereceğiz birazdan.
3: Şöyle aralarda boşluk olsun. Kabarma
1: payı olsun. Boşluk olsun.
3: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
1: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama daha ben burada
3: Allah
1: değilim.
3: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
1: Vallahi Allah korusun ya. Herkesin işi çok zor gerçekten yani.
2: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
1: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana. Şöyle biraz. Heh, tamam, oldu.
2: Oldu gibi Tuğba.
3: Ha, ha böyle, ha, ha böyle,
1: ha. Ha böyle.
3: Yapacağım, yapacağım.
1: Cengiz ustam. Fikret usta senden bayrağı aldı.
0: Evet.
1: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
0: Demek kızdırdın ustayı.
1: Yok, ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
3: Kaldır.
1: Oy.
2: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
1: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
0: Bekleyenler var demek ki.
1: Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım? Bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
2: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
1: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın. Birazdan, az sonra.
0: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
1: Ha, ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
0: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği
1: yapacağız. Beş tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
2: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
1: Şöyle değil mi ustam? Tamam. Oldu mu?
3: Şimdi ustadan dayak yemem lazım.
1: Ustadan dayak yemem lazım.
3: Şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
1: Bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
2: Ustacığım biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
1: Hayır, şiddete hayır.
0: Gülümseyen çırağımızı biz niye de öyle bir şey?
1: Evet yani bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
0: Evet, bugün bana hiç geçmez.
1: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
2: Sen hep gül, eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
1: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
2: Daha neler?
1: Çiçekler açsın, böcekler ötsün.
2: Olmadı Tuğba. Sanki eksik bir şeyler var.
1: Çiçek ekmekler, hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşi.

0: de bir pişiversinler efendim, değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğum çiçek ekmeği fırında buluşturacağım. Ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
1: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
2: Evet, bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi, biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
0: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim, yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti? Arkamda görüyorsunuz efendim yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler, bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek, ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın efendim.

0: Falcılar kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen?
1: Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım.
2: Aman geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıyor!
0: Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni!
3: Yeni romanının konusu ne?
4: Bir sokak kadını.
5: Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni aslan.
4: Ya, öyle mi şekerim? Ekrem, nişanlın doğru söyledi. Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Jale iyi bir konu olurdu ama...
5: Ben gidiyorum şekerim.
4: Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin.
3: Hem de avucumun içi gibi.
4: Hadi, beni dolaştır oralarda.
3: Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun.

0: Chegará?
1: Sağ olun.
0: Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim.
2: Çekip kenara kulağını bükelim.
0: Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Bir dakika, baksana sen buraya.
1: Ha? Ne var? Ne oluyor?
0: Dağ ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be?
2: Amma aç gözlüğümüzsün.
0: İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kaptın yani.
1: Nefesine güvenen borazancı başı, müşteriler kendileri istiyor beni.
0: Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini. Bana bak, yaşatmayız seni burada.
1: Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz?
0: Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani?
1: Bana sökmez sizin palavralarınız. Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben ha.
0: Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı.
1: Kağıt kaba kağıt. Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra.
3: Tam aradığım yere düştük. Sağ ol Osman.
0: Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor.
1: Dövülmüşüm mısır casuslara. Çekil!
4: Dur kızım, dur kendine gel.
1: Kabahat onlar da, zorla kaşındılar.
2: Affedersiniz, isteyerek olmadı.
3: Çiçeğinize teşekkürler.
4: Buyurun beyefendi, buyurun oturun. Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun.
3: Romanım bir kavgayla başlayacak. Fıstıkçı kızın kavgasıyla.
5: Bakıyorum sardı seni Yosma ha?
3: Hem de nasıl?
1: Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok.
3: Sizi evinize götürsem?
1: Acaklarım sağlamdır. Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına dört tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem.
3: Siz yeryüzünün en başa kızısınız biliyorum.
1: Siz miydiniz?
3: Evet. Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... hiçbir zaman dört tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi. Korkmazsanız buyurun, sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta.
3: Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz?
1: Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam.
3: Ne kadar içi dışı bir kızsınız. Samimiyetinize hayran olmamak elde değil.
1: Şunu aç gözlülüğüme desenize. Yer misiniz? Hay yaşasın, siz de bizden oldunuz.
3: Dostluğumuzun şerefine.
1: Şerefine.
3: Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider.
1: Etmesek daha iyi.
3: Sebep?
1: Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına şişeyi yiyince tabii.
3: Ben ne güreşe meraklıyım, ne de kafamı yardır diye. Hadi, dans edelim.
1: Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım.
3: Teşekkürü yarına bıraksak.
1: Yarına mı?
3: Yarın buluşsak. Saat 11'de.
1: Neden olmasın?
3: Dolmabahçe'de, saatin altında.
1: Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim.
3: Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana.
1: Bu iltifat mı, alay mı?
3: Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi?
1: Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki.
6: Ekrem Bey uyuyorlar.
4: Dur, dur. Şşt, Ekrem! Ekrem!
7: Hayrola?
4: Jale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi.
7: Ne olur öğrenirse?
4: Ne olur öğrenirse var mı? Jale'nin babasıyla işler iyi gidiyor.
7: Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete...

0: İşte budalasını başıma musallat ettin. Bir emir vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin.
1: Telefon et, kızdan özür dile.
0: Sabah sabah bunun için uyandırdın beni.
1: Ne sabah? Saat 11'i geçti.
0: Ne, 11 mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin.

0: affedersiniz. Geç kaldım galiba.
1: Yoo, ben de şimdi geldim.
0: Hadi, atlayın da gidelim.
1: Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçluk almadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız?
0: Biraz miras yedilik, biraz da yalan tüccarlığı.
1: Aa, o da ne demek?
0: Roman yazarım.
1: Ah, sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır.
0: Herhalde benimkileri değil.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dünyanın öbür ucuna.
2: Buyurun Ekrem Bey.
1: Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim.
0: Şey, vaktiyle sık gelirdim de. Mühim olan sizinle ilk gelişim.
1: Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı.
0: Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım.
1: İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimsesizim, serserim diye alay ediyorsun benimle.
0: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
1: Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum, yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım?
0: Bütün bunları inanarak mı söylüyorsun Leyla?
1: Tabii.
0: Gözlerimin içine bak da öyle cevap ver.
1: Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık.
0: Neden Leyla?
1: Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba.
0: Leyla, Leyla! Neler söylüyorsun? Senin için deli olabilirim.
1: Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma.
0: Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin.
1: Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum.
0: Beni dert olarak gören ilk kız.
1: Olabilir. Sıkılmaya başladım artık.
0: Bekleyelim. Sana terasta muazzam bir sofra hazırlatayım. Dostça bir yemek yiyelim.

0: Genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklından. Seviyorum galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
2: Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen.
1: Belki kendi gelir.
2: Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten.
1: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Oldum.

0: aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım.
1: Tatlıdır da.
0: Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor.
1: Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum.
2: Git! Git!
3: Ah. O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim ilk buluştuğumuz yeri.

0: sizinle biraz dolaşabilir miyiz?
1: Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız?
0: Doğru, siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz?
1: Defol peşimde yoksa fena olur.
0: Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi.
1: Sana! Efendim, siz ha?
0: Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın? İnan seni her zaman...
1: Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur, oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kafana çantayı indirdiğim için beni affettin, değil mi?
0: Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım.
1: Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki?
0: Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir.
1: Bir küfür bas sokak kızından çok şeyler bekliyorsun.
2: Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun bu evden, doğru mu?
0: Maalesef doğru abi. Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek.
2: Delilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun, yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde...
0: Yeter abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim.
1: Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Suzan abla, bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama...
0: Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek annen ressamdı.
1: Ama bir bu tablosu kaldı elimde.
0: Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten.
1: Şimdi herkes gözüyle baktıktan sonra ne fark eder?
0: Benim seni melek görmem yetmez mi?
1: Çok bilir.

0: Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano.
1: Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum.
0: Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik.
1: Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz, akşam olmuş ılık rüzgar, loş sokaklar sensiz bensiz, bin masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde.

0: ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz.
1: Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi.
0: Çocukça yazılmış basit bir şiir.
1: Oh, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem, bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak... aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha?
0: Sen bensiz.
1: Ben sensiz.
0: Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız.
1: Asla ayrılmayacağız.
0: Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem.
2: Sayın davetliler, şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz.
3: Hadi sevgilim, dans edelim.

0: Şimdi kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir. Nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale?
1: Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı.
2: Kart vizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdın. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
0: Ekrem, beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem.
2: Nereye Leyla?
3: Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da.
2: Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi.
0: Şekerim, senin romancılığınla iftar ediyorum. Niye kızıyorsun bana?
4: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz.
5: Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin.
0: Bir dakika şekerim.
2: Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum.
6: Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... ...biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer.
2: Bunu alabilir miyim?
6: Tavsiye etme. Güzel bebek. Bugün yarın bıkar atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. Paranız da sizde kalsın, nişan hediyem olur.
2: İnan Leyla, o nişanlılık abimin basit bir oyunu.
6: Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size.
7: Oh maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor.
2: Beni affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim mi? Söyleyin, yalan söyledim mi? Bazen elimizde olmadan... ...kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız... ...kurtulmamız gerekmektedir.
7: Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo,

0: isterim o gececi kız.
1: Bir defa değil, bin defa öpmek isterim.
2: Etrafa dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlın ağabeyinle beraber. Kredi işini konuşuyor.
1: Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım.
3: Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtur.
4: Sayın davetlerimiz, bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam, duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı, bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum.
2: Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak balodaki kızlar neredeyse benimle dans etmek için birbirlerini bıçaklayacaklar.
5: Bona tarihlerine çok dikkat
2: muhakkak
5: etmek lazım.
2: Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bona tarihlerini nasıl emredersiniz acaba?
5: Ben prensip sahibim.
6: Bravo Leyla, evet. Satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu. Oh, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlayacağım yani.
3: Şimdi gecenin son sürprizi. Gizli film çekme kamerası gecenin güzelini seçiyor. Güzellerin en güzelinde kameramız çok fazla durmuştur. Gene de karar sizin. Güzellerin resimlerinin başlarında ve sonlarında anonslar yapılacaktır. Herkes beğendiği güzelin numarasını davetlisinin arkasına yazarak rehini verecektir.
1: Ben de seninle geliyorum Leyla.
6: Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum.
1: Ben de seni kaybetmekten.
6: Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu.
3: Başlıyoruz! Dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahiplerini arıyoruz sevgili misafirlerimiz. İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetlerimiz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın.
1: Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin.
6: İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum.
1: Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin. Ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Oh. Dünyanın öteki ucuna da gitsen, gene peşinden geleceğim.
2: Leyla, gecenin kraliçesi seçildin.
6: Halk alkışlarla seni istiyor.
2: Hadi, hadi!
6: Hadi, hadi gel!
7: Hadi gel canım!
1: Söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık.
2: Kraliçe olduğunu hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler.
1: Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin tacı. Benden evlenir misin Leyla?

0: Babası para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim!
1: Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun?
0: İyi düşün.

0: Şükür Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim. 1000 yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim. Sonra hayatın boyu pişman olursun. Pişman olursun!
1: Hanımın nerede?
2: Hangi hanımın?
1: Leyla.
2: Ne yapacaksınız ona?
1: Haddini bildireceğim.
2: Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır.
1: Hizmetçisi için iyi olabilir ama... bir ders almaya ihtiyacı var.
2: Hanımım için böyle konuşmayın.
1: Sen o kalabalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor?
2: Ekrem de kim?
1: Nişanlım. Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa.
2: Nişanlınızdan eminseniz ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar?
1: Ne gevize şeymişsin sen.
2: Sadece hanımımla çok samimiyim.
1: O sersemi korumak sana mı düştü? Hadi çağır şunu da konuşayım.
2: Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz.
1: Sen?
2: Evet benim. Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisiyizdir.
1: Sahtekar sen de Ekrem seni bu kılıkta görse...
2: eminim daha beğenirdi çünkü...
1: Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler.
2: Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz.
1: Senden mi korkacağım? Senden mi?
2: Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını, hem hizmetçisi, hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim.
1: Unutma ki ben çok zenginim, Ekrem'i senden satın alabilirim.
2: Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan! Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağınıza ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle!
1: Bu sana pahalıya mal olacak.
2: Orasını zaman gösterir!

0: nereye gidiyorsun? Gör eserini işte, kardeşi kardeşe düşürdün. Senin yüzünden öldü Ekrem'in abisi.
1: Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o.
0: Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış.
1: Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Jale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü.
0: Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir.

0: Çok güzel.
1: Bravo, çok güzel.
0: Korkma, ben Suzan'dan vazgeçer miyim? Hiç ikiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğim varsa bir de onlardan oku.

0: Perişan oldum senin hasretinle.
1: Başın sağ olsun. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Sen orada matem tut, biz burada göbek atalım.

0: Ayaklarının dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim. Bu dönüş niye? Söylesene niye?
1: Bizim de değerimiz bu kadarmış. Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır. Uzun lafın kısası. Balonun kralıçası olunca patronun aklı başına geldi. Beni bu gazinonun kralıçası yaptı.
0: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın?
1: Ev çok dar, çok karanlıktı. Buralar öylesine renkli ki.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kızın gözü bu kadar kararamaz. Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır.
1: Senin tanıdığın Leyla, Aşk Mabudesi romanında kaldı. Ben yaşayan Leyla'yım. Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım. Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım. Bütün gayem bir okuyucu olmaktı. Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı. Şimdi bana 200 lira teklif ediyor. Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum. Bunu binler, 10 binler takip edecek.
0: Yeter! 1000 defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa Aşk Mabudesi romanını bile yakarım. Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım. Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir, çürük yumurta yağmuruna tutarlar seni!
1: Suzan abla, gitti. Nasıl söyleyebildim ona bu lafları? Nasıl söyleyebildim?
2: Ben de şaştım vallahi. Buna sebep bütün o mektup mu?
1: Evet. Ağabeyinin vasiyeti. Ne olursa olsun bir insanın son sözü. Sonra uğursuz kadın olmam, bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni. Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun?
3: Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar.
4: Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza?
5: Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak, benim bestem çalıyor.

0: Kalkalım mı?
1: Dinleyelim sonuna kadar.
0: Saati unutma, uçak kaçarsa.
1: Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz.

Leyla'nın birdenbire değişmesinin sebebini öğrendim. Senin jale yılanı son kozunu oynamış. Ölen abinin mektubunu değiştirmiş. Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: İşte somonun hası.
11: İyi geldi mi boğaz havası?
12: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
6: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
7: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
8: Buraya hiç gelmediler.
9: Biz onları hiç görmedik.
7: Yalan söylüyorsunuz.
10: Memlekete selam.
11: Başını toprağına öpünmedim için.
5: Tahkikatımıza göre kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
12: Türkiye'de mi?
13: Almanyalı yârim bugün 13.45'te TV4'te.
14: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
0: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Leyla abla bir beşeninle görüşmek istiyor.
1: Olmaz de.
0: Ama meşhurmuş.
1: Vız gelir meşhurluk, hayır dedim.
2: Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz.
1: Ne münasebetle?
2: Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel.
1: Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda.
2: Üzüntülü olduğunuzun farkındayım.
1: Fal mı açtınız?
2: Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim.
1: Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
2: Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı.
1: Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime.
2: Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor.
1: Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm.
2: Şarkı söyleyen güzel bir ölü.
1: İnsan şarkı söyleyebilir, hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi.
2: Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir.
1: Seyahat mı?
2: Turneler, yeni şehirler, şöhret, para...
1: Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum.
2: Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur. Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır.
1: Onsuz yarınlar.
2: Yeni mi ayrıldınız?
1: Evet.
2: Belki döner.
1: Dönseydi dönerdi.
2: Dikkat, çalışmaya başlıyoruz.

Niçin susuyorsunuz? Cevap verin. Yoksa...

0: Leyla'ya söyleyeyim mi? Neyi söyleyeceksin? Kör olduğum, kör bir sevgili. Karanlık dünyadan zavallı bir insan.
1: Yeter!
2: Çok mu kötü söyledim?
1: Kötü değil, berbat!
3: Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla.
2: Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte.
1: İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler.
2: Ya o hatıralar çok acıysa?
1: Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir.
0: Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak.
4: Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur.
0: Hayır. Istırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz.
1: Çok rica edeceğim. Ben seni aramadan görüşmeyelim.
5: Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz.
1: Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım.
2: İsmimi niçin değiştirdiniz?
1: Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Aylagül olmak seni yepyeni bir insan yapacak.
0: Bir anlık şaşkınlık... yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş.
5: Kahramanınız müthiş bir kız. Çok tutacak.
0: Dünyanın en iyi kızıydı.
6: Aşk hakkındaki düşünceleriniz?
2: Aşk kelimesini sildim lügatimde.
6: Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi?
2: Sadece kendime inanıyorum.
6: En sevdiğiniz romancı?
2: En çok sevdiğim insandır.
6: İsmi?
2: Müsaade edin de adı kalbimde kalsın.
1: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
2: Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız.
1: Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni.
2: Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke.
1: O tek insan budalanın biri ise, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse, buna üzülüm.

0: edemez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla.
1: Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim.
0: Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim.
1: Herkes bize bakıyor nedense.
0: Beni kıskanıyorlardır. Kollarımda sen varsın.
1: Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan.
0: Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar.
1: Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar.
0: Belki ama bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca ya birbirlerini sevmeli ya da aynı şeylerden hoşlanmalı.
1: Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik.
0: Ama bu kadarı yetmiyor.
1: Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya.
0: Kalbimde olmanı isterdim.
1: Oturalım.
2: Aylagül hanımsınız sanırım.
1: Evet efendim.
2: Sesinizi duymak isterdim.
1: Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız.
2: Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim.
1: Özür dilerim beyefendi, prensibim değil.
2: Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... ...herhalde prensibiniz de benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım.
1: Çok naziksiniz ama benim arabam var. Ay yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle.
3: Bir imza rica etsen.
1: Aa, memnuniyetle.
3: Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim.
1: Gazinoya hiç gelmediniz mi?
3: Biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı.
1: Aha, sizin için söyleyeceğim öyleyse.
3: Sağ olun.
1: Sev dedim, seni sevdim.

0: Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana.
1: Teşekkürler.
2: Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme.
3: Başkasına oturacağımız yeri sen seç Sevin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
2: Bir zamanlar bir yar vardı.

0: Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun.
1: Yavrum gidelim. Duydum
2: hasreti. Ne oldu, bir şeyiniz mi var?
0: Bilmiyorum. Garip bir his. Şey, sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba.
2: Biraz sinirleriniz bozuldu.

0: 2-3 saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın?
1: Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim.
0: Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu?
1: Hayli.
0: Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı?
1: Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum.
0: Evet.
1: Onu mutlu edememek korkusu var içimde.
0: Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. 1000 yıl bekleyebilirim. 1000 yıl. İş ki bana güven.
1: Nasıl güvenemem sana? Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim.
0: İstanbul artık 1000 kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için.
1: İstanbul'u çok özledim.

0: Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor.
1: Ben sensiz, sen bensiz.
0: Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla?
1: Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa?
0: Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe.
1: Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat.

0: Ayla Gül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak.
1: Plağın kapağında resmi var mı?
0: Evet, var.
1: Tarif eder misin?
0: Peki efendim.
1: Çok güzel bir kız sanırım. Sensiz, bensiz, aysız geceler kadar siyah saçlar... Dünyanın en güzel ağzı... En güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi.
0: Tanıdığınız biri herhalde.
1: Unutamadığım bir.
2: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler.
3: Ben basit bir kızım Murat, değmez.
2: Sen bir yıldızsın.
3: Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim.
0: Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım, ilk sahneye çıktığım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak.
4: Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle.
0: Çok sevindim Ekrem Bey.
1: Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Demin gazetede bir haber okuyacaktın. Doktor gelince yarım kaldı.
0: Ah evet. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da... Hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor.
1: Kaderin cilvesine bak sevgi.
0: Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi?
1: Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala... kaybediyoruz.
5: Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım.
0: Hayır. Sizi gördüler.
1: Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı.
0: Kimse anlayamaz.
6: Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur.
1: Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik.
3: Ben de düğünüme şeref verdiniz zannetmiştim Ekrem Bey.
1: Gene de mutluluk dilemek isterim size.
3: Mutluluk, siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı.
1: Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm.
0: Pişman olsam benimle evlenir miydiniz?
1: Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez.
0: Siz mutlu musunuz?
1: Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz.
0: Siz... Siz beni hala seviyor musunuz?
1: Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz.
0: Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım.
1: Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem.
0: Peki, buraya niçin geldiniz?
1: Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah ısmarladı. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak.
7: Kabul ediyor musunuz kızım? Cevap ver.

0: gözyaşlarımı davetlilerden gizlemek için kaçtım. Özür dilerim Murat.
1: Gözyaşlarından kaçamadıktan sonra onların görülmesinden kaçmışsın, neye yarar? Onu seviyorsun hala.
0: Hayır, hayır. Hayır, sevmiyorum.
2: Kazancını kimsesiz çocuklara bağışladığınız roman müthiş satıyor. Şimdi de yaptığınız bu büyük bağış...
3: Kızılay'ın şeref listesine yazacağız isminizi.
4: Bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedeceksiniz.
5: Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil... ...kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda.
6: Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi.
3: Oturacak eviniz... ...bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey.
5: Kaybettiklerim arasında... ...tek üzüldüğüm senden ayrılmak.
3: Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım.
5: Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse... ...ben de eski Ekrem öldürücü.
3: Peki göz ameliyatınız?
5: Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca... ...gözlerime de ihtiyacım yok artık.

0: Vallahi İzmit'ten konseri dinlemek için buraya geldim kardeş, bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapı duvar, ne yaparsın?
1: Allah razı olsun Aylagül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlöründen dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş.

0: biraz daha freni sıkmasaydın sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecekti.
1: Ne yaparsa boş görün. Kumarda 50.000 papel kazanmış.
2: Hadi öyleyse bize içki ikram et. Şu yakında bir mahzen taverna biliyorum. Günün 24 saati açıktır.
1: Tamam oldu, bütün paralar benden. Hadi bakalım serserler, siz de davetlisiniz.
0: Sen de gel hafap. Onun gözleri görmez. Feleksizin biridir.
1: Bugün nerede düştü aramıza?
3: Ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz, bensiz.

0: köşkü, her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortadan. Kimse bilmiyor nerede olduğunu.
1: Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Kötü bir haber mi?
1: Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler.
0: Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı.
1: Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı?
0: Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen. Hı?
1: Ver şu anahtarı bana.
2: Görmeden nasıl çalıyorsunuz?
3: Gözlerimle değil hanımefendi. Parmaklarımla çalıyorum.
2: Aman ne komik! Neden kestiniz?
3: Komikliği sevmediğim için.
4: Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap.

0: Bana kızmadınız mı?
1: Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım.
0: Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da...

Şöhretim, param, her şeyim var fakat... ...ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler?

0: Kör piyanocu gene başladı.
1: Ne yapsın? Dertli adam.
0: Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader.
1: Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş.

0: yeter Murat. Yapamıyorum, onsuz yapamıyorum. Bırak beni, bırak!
1: Son çare hiçbir zaman ölüm değildir Leyla. Gel benimle.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağa, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalık.

0: soruyorum.
1: Muazzam kalabalık. Sen Türkçeli misin? Türkçel!
2: Türkçel!
1: Türkçel!
0: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
4: Türkcell 5G yazılımda internette miyiz arkadaşlar?
5: Aynen.
3: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
3: Dans, dizi, pitch check, oyun.

0: 알림이신 책살을 받아야죠.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
11: Dedim ki eyvah.
12: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
13: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
11: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
14: Sonra bir gün yardım istedim.
15: Hayatım o gün değişmeye başladı.
16: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
17: Bugün gerçekten yaşıyorum.
12: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
10: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
20: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
21: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
20: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
21: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
20: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
21: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
22: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
23: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
24: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
23: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
24: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
23: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
24: Me
23: almış reklamın ruhunu. Aferin.
25: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
26: 5G!
25: Türkcell!
26: 5G!
25: Türkcell!
26: 5G!
25: Muazzam.
27: Gol olur yalnız. Ben dedim.
25: Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
0: Aynen.
25: Akımlara akıyor muyuz?
1: Akıyoruz.
25: Dans, dizi, fit check, oyun.

0: ASMR edebiyat güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
2: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
2: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
7: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
8: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
7: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz.

0: Bu akşam ne yapıyoruz Murat abi?
1: Ne mi yapıyoruz? Her akşamki gibi Hans'ın meyhanesinde kafaları çekiyoruz.
0: Ey, aslanların abisi Murat be! Abi. Hadi bakalım, hoppa!

0: Alaşmadık anneciğim. Güle güle kızım. Alaşmadık babacığım.
1: Güle güle kızım, iyi eğlenceler.

0: Şöyle Murat abi.
1: Ya nasıl ben?
2: Yabancı işçiler Almanya'ya

0: dolduğundan sonra ne huzurumuz kaldı, ne de rahatımız. Bilhassa siz Türkler, kavga etmeden rahat duramaz mısınız? Kavga etmeye bayılıyorsunuz.
1: Yanılıyorsunuz komiser bey. Onların bu işte bir suçu yok. Kavgayı Türkler çıkartmadı, tam tersine. Beni sarhoştan bu bey kurtardı.
0: İfadeniz nazara itibara alınacaktır. İsminiz?
1: Maria Velman.
0: Velmanlarla bir akrabalığınız var mı?
1: Graver Velman'ın kızıyım.
0: Babanızı çok iyi tanırım. İkinci Dünya Savaşı'nda komutanımızdı. Babanız büyük bir askerdir. Kendisine sonsuz saygım vardır.
1: O halde onun kızına inanmanız gerekir.
0: Elbette. Bir Velman asla yalan söylemez. Sizden özür dilerim. Suçsuz olduğunuz anlaşılmıştır. Serbestsiniz.
1: Size teşekkür ederim. Bütün bunlar benim yüzümden başınıza geldi.
2: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
1: Çok naziksiniz. Türkler hep böyle fedakar mı olurlar?
2: Dostları için canlarını verirler.
1: Doğrusu beni hayrete düşürüyorsunuz. Ben şimdiye kadar böyle dostlara rastlamadım.
2: Ben de sizin kadar güzel bir kızım.
1: Arzu ederseniz sizi arabamla evinize bırakayım.
2: Teşekkür ederim. Arabam var.
1: Hatırladım arabanızı.
2: Bense sizi hiç unutmadım.

0: Atalarım binlerce yıldan beri hep aynı topraklara ekip sürerler. Ben bir köy çocuğuyum. Sanat okulunu bitirdim. Çalışmak, mesleğimde ilerlemek için Almanya'ya geldim.
1: Ben koskoca bir köşkte tek başıma büyüdüm. Bu yüzden hiçbir zaman candan bir arkadaşım olmadı.
0: Anadolu bir masallar ülkesidir. Çocukluğum birbirinden güzel, binlerce masal dinleyerek geçti.
1: Dinlediğin masallarda ben de olmak isterdim.
0: Ancak bir prenses olurdun.
1: Ya da bir çoban kızı.
0: Bir kumarbaz hırsıyla her yerde talihimi aradım. Gerçekte aradığım sendin sevgilim.
1: Ömrümce sevebileceğim erkeği bekledim. Gerçekte beklediğim sendin sevgilim.
0: Şimdiye kadar aştığım dağlar, yürüdüğüm bütün yollar meğer hep sana varmak içinmiş.
1: Kaderim senin olmak, seni sevmekmiş.
0: Seninle beraber her şey çok güzel.
1: Tıpkı masallardaki gibi.

0: Herhalde doğum günüme geleceksin, değil mi?
1: Teşekkür ederim. Ne zaman?
0: Haftaya bugün.
1: Ne yazık ki o gün burada olamayacağım. Yıllık iznimi geçirmek için memlekete gidiyorum.
0: Doğum günümü sensiz geçirmek istemezdim.
1: Böyle bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim. Fakat eve yazdım. Anamla babam bekliyorlar beni.
0: Haklısın sevgilim. Kim bilir onları ne kadar çok özlemişsindir. Yalnız bu ayrılık çok zor gelecek bana.
2: Yolun açık olsun. Deli gibi gitme ha.
3: Unutma, burada da bekleyenlerim var.
2: Allah'a emanet ol.
1: Beni merak etmeyin. Siz de rahat durun. Kavga falan etmeyin ha. Hadi hoşça kalın.
2: Güle güle. Eşe dosta selam söyle.
3: Güle güle.
2: Güle güle.

0: Maria.
1: Seni gitti sanıyordum.
0: Sensiz yapamayacağımı anladım, sınır kapısından döndüm.
1: Bana dünyanın en büyük sevincini verdin.

0: Seni bütün kalbimle tebrik ederim Marie.
1: Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Murat. Gel seni ailemle tanıştırayım. Arkadaşım Murat Doğan, babam Graber Wellman.
2: Memnun oldum Bay Wellman. Ben de.
1: Annem. Müsaadenizle.

0: nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bugün benim için katlandığın fedakarlığı hayatım boyunca unutamam.
1: Fedakarlık değil Maria. Ayrılık çok acıymış, dayanamadım. Ben artık sensiz bir yere gitmem. Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak.
0: Ah, bu benim için yeryüzünün en büyük mutluluğu olacak.

0: Maria.
1: Baba. Babacığım. Mutluyum, çok mutluyum. Seviyorum, çok seviyorum onu. Biraz önce bana evlenme teklif etti.
2: Evlenme mi teklif etti? Kimmiş bu adam? Ne iş yapar?
1: Bir Türk işçisi. Otomobil fabrikasında çalışıyor.
2: Beni şaşırtıyorsun Maria. Benim kızım bir işçiyle evlenmeyi nasıl düşünebilir?
1: Onun işçi olması beni ilgilendirmiyor baba. Sevmiş olmam önemli.
3: Patron seni çağırıyor.
0: Patron mu?
3: Evet.

0: Patron beni istemiş.
1: Çağırttığınız işçi geldi efendim.
2: İçeri gönderin.
1: Baş üstüne efendim. Buyurun.
0: Beni istemişsiniz.
2: Evet. Dostum Bay Bellman sizinle konuşacak. Kendisini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim.
3: Duyduğuma göre kızıma evlenme teklif etmişsiniz. Neye güvenerek bu teklifi yaptınız?

0: kızınızı seviyorum. Kızım lüks bir hayata alışmıştır. Yılda iki araba değiştirir. Paris'in en ünlü moda evlerinden giyinir. Yalnızca berber, manikür, pedikür masrafı senin kazancının en az 10 katıdır. Bütün bunları neyle karşılayacaksın? İşçi ömeyenle mi?
1: Benimle evlenmeyi kabul eden kız, ona sağlayacağım mütevazi hayata katlanır. Kızınızı mutlu etmeye çalışacağım Bay Verman.
0: Nasıl mutlu olabilir? İçtimai seviye bakımından aranızda dağlar kadar fark var. Üstelik dil, din, ırk ve milliyet ayrılığı.
1: Hiçbiri önemli değil. Aşk engel tanımaz.
0: Açık konuş. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun?
1: Bu hakaretinizi sevdiğim kızın babası olduğunuz için karşılıksız bırakıyorum.
2: Bir şeye mi canın sıkıldı?
1: Yok, hayır. Kolay geleceği sanılan mutluluk hiç gelmeyebilir diye korkuyorum da.
2: Neden? Bir engel mi var?
1: Sebep yok belki. Ama bir korku var içimde. Sevenlerin gözü kara olurmuş. Bazı gerçekleri görmezlermiş.
2: Bizim gerçeğimiz sevgimiz Murat. Ölüme dek sürecek olan sevgimiz.
1: Bir de cemiyet gerçekleri var Maria. Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
2: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
1: Dedim ya Maria. Kuvar, ölmekten değil, senden ayrılmaktan korkuyorum.
2: Ayrılmak lafını etme bir daha. Beraber ölelim dersen varım. Ama ayrılık giremez aramıza. Asla giremez.
3: Bay Murat Doğan, fabrika müdüriyetinin size bir tebliği var.
1: Ne hususta?
3: Bu mektupta yazılı. Lütfen imzalayın.
1: Sayın Murat Doğan, fabrikamızda işçi tensikatına girişmiş bulunuyoruz. Bu nedenle üzülerek işinize son verdiğimizi bildim.
2: Aramızdaki anlaşma, tek taraflı iptal etme hakkımıza istinaden feshedilmiştir. Muhasebeye müracaatla işçi tazminatınızı alabilirsiniz. Başarılar dilerim. Hiçbir güçlük bizi yıldıramaz Murat. Her zaman yanındayım. Ölünceye kadar yanında olacağım.
0: Hayır Maria, o Türk'le evlenmene asla müsaade edemem.
2: O zaman size isyan etmek zorunda kalırım.
0: Bunu bana, babana yapamazsın. Üstün ve saf Alman ırkından gelen soyumuza yabancı kanı karıştıramazsın.
2: Saçma bütün bunlar, yetişkin ve özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşarım, mutlu olmak benim de hakkım.
0: Hayır, hakkın yok buna. Bu evlenme Velmanlara ihanet, bir alçaklık olur.
2: Yeter baba, birbirimizi daha fazla kırmayalım.
0: Fakat Maria, yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
2: Öyle bile olsa, sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
4: Bu adamlarda insaf, vicdan kalmamış.
5: Durup dururken işten adam çıkartılır mı? Hep beraber gidip patrona dayatmalıyız. Murat'ı tekrar işe almazsa biz de çalışmayız.
6: Doğru, başka çare yok. Kuvvet birlikten doğar.
1: Durun arkadaşlar, beni düşündüğünüz için sağ olun. İş bildiğiniz gibi değil. Aslında patronun suçu yok. Bu darbe başka yerden geldi. Nereden geldiğini de çok iyi biliyor.
7: Murat abi! Polisler! Polisler seni soruyorlar abi.
1: Polis mi?
8: Buyurun. Murat Doğan sen misin?
1: Evet.
8: Pasaportunuz? Çalışma vesikanız?
1: İptal edildi, işten çıkarıldı.
4: Alman iş kanununun yabancı işçilerle ilgili 5. maddesine göre sınır dışı edileceksiniz.
1: Bunu da bekliyordum. Yalnız bu kadar acele olacağını tahmin etmemiştim.
4: Derhal hazırlanın. Yalnız sınır kapısına kadar polis arkadaş size refakat edecek.

0: Alo.
1: Sesini duymak istedim Maria. Ayrılırken son bir defa duymak istedim sesini.
0: Ne demek bu? Sonsuz değil miydi bizim sevgimiz? Mahşere kadar değil miydi?
1: Suallerinin cevabını şimdi veremem. Sana böylesine duygusuz veda etmek istemezdim.
0: Veda mı?
1: Evet, bırakmadılar Maria. Çok gördüler kutsal sevgimizi. Sana uzun uzun yazarım memleketimde.
0: Delirdin mi sen? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor anlatsana.
1: Anlatacak vaktim yok. Polis dışarıda bekliyor. Sınır dışı ediliyorum. Karşı koymak faydasız. Belki de doğrusu bu Maria. Ama ne olursa olsun sevdim seni. Beni benden alırlar ama sana olan sevgime asla. Allah'a ısmarladık.
0: Hayır, hayır gidemezsin. Bana veda edemezsin. Ayrılamazsın Murat.
1: Kaderi değiştirmek elimde olsaydı dünyayı yıkardım senin için. Ama imkansız Maria, gidiyorum. Sensiz dünyam yıkıldı, inan sevgi. Elveda.
0: Hayır, hayır, hayır!

0: Türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı.
1: Oğlum!
2: Anacığım!
1: Oğlum benim!
2: Hoş geldin evlat!
3: Hoş bulduk baba!
2: Nasılsın?
3: Sağ ol!
2: Şükür kavuştur ana, şükür olsun!
3: Gel! Bakın size Almanya'dan bir misafir
1: getirdim! Hoş geldin kızım!
2: Hoş geldin yavrum!
1: Bu hasretlik canımıza yetti!
3: Benim de anacığım! Ama bir daha Almanya'ya dönmeyeceğim! Maria ile evlenerek buraya yerleşmeye karar verdim! Tabii siz de münasip görür, izin verirseniz.

0: Yatağın hazır kızım, başka bir isteğin var mı?
1: Teşekkür ederim, benim için çok büyük zahmetlere girdiniz.
0: Hiç zahmet olur mu? Sen artık bizim canımız, ciğerimizsin.
1: Sağ olun.
0: Sen de sağ ol kızım, Allah razı olsun.
1: Size de.
2: Allah rahatlık versin.
1: Sana da Murat.

0: Günaydın.
1: Günaydın Maria. Bak, güneş bu sabah bizim için doğuyor sevgilim.
0: Biraz önce ezan okunurken ondan çok daha büyük, çok daha parlak bir güneş doğdu içime. Ruhumun yıkanıp arındığını, yüceldiğini duydum.
1: Bizim dinimiz yeryüzünün en mükemmel, en üstün dinidir Maria.
0: İşte ben de bu yüzden Müslüman olmaya karar verdim.
1: Eğer benim için bir fedakarlık yapmak istiyorsan...
0: Hayır sevgilim, bu benim içimden geliyor.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li Papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Yüksel sunar. Bisküvi hızında reklamlar.
1: Yüksel 5K hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5K hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
5: 5K!
4: Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
1: Akımlar akıyor muyuz?
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
10: Türkcell'e bağlan hayata.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
13: tam bir boş.
12: Kirlere geçit yok, zorlu leklere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre

0: gücü kendin yönet.
1: Tabii Bosch. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
4: Dedim ki eyvah.
5: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
6: Her şeyimi kaybettim.
7: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
4: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
8: Sonra bir gün yardım istedim.
9: Hayatım o gün değişmeye başladı.
10: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
11: Bugün gerçekten yaşıyorum.
5: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
3: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
12: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
13: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
17: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
16: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
17: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
16: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: Benim hikayem üniversiteden sonra...

0: sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
1: İnce yapısıyla

0: ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa!
4: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
3: Gel buraya, gel.
6: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Tahkikatımıza göre, kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
1: Türkiye'de mi? Onu geriye getirmek için ne yapabiliriz?
0: Kanunen hiçbir şey Sayın Velman. Kızınız reşit bir insan olduğuna, kendi arzusuyla gittiğine göre yine kendi arzusuyla dönmesini beklemekten başka çareniz yok.

0: Bir Türk'le evlendi demek.
1: Evet Sayın Graber Velman. Murat Doğan adında bir gençle.
0: İnanamıyorum. Maria nasıl yapabildi bunu?
1: Maria değil, Meral. Adını, dinini ve uyruğunu değiştirdi. Kızınız artık Müslüman bir Türk vatandaşıdır.

0: Size kendimi tanıtayım. Ben Alman konsolosu Alfons Kruzer. Size babanızı getirdim.
1: Önce senden özür dilemek istiyorum kızım. Beni bağışla. Sana karşı çok haksızlık ettim. Sevenlerin arasına girmemeliydim. Şimdi geç de olsa hatamı anlamış bulunuyorum. İkinizi de tebrik eder, mutlu olmanızı dilerim. Sizleri bir misafir olarak ziyaret etmek isterdim. Oysa üzücü bir haber getirdim kızım. Annen çok hasta.
2: Eski rahatsızlığım.
1: Üzüntü neticesi bir enfarkt.
2: Üzülmesi için bir sebep yok baba. Dönüşünüzde anneme, kızının ne kadar mutlu olduğunu anlatırsınız.
1: Bu vazifeyi senin yapmanı rica ediyorum yavrum. Birlikte Almanya'ya döneriz.
2: Bu imkansız baba.
1: Kısa bir müddet için kızım. Hayat bu, belli olmaz. Belki anneni bir daha göremezsin. Rica ediyorum senden.
2: Ben bir karar veremem baba. Büyüklerim varken bana laf düşmez.
3: Gitmelisin kızım. Bizler katı insanlar değiliz. Ne de olsa annendir.
4: Doğru güzel kızım. Ana hakkı ödenmez.
5: Senin yerinde ben olsam annemi mutlaka görmeye giderdim.

0: Çok hastalandım kızım. Ölümlerden döndüm. Seni göremeyeceğim diye korkuyordum. Doktorlar benden umudu kesmişlerdi.
1: Fakat şimdi daha iyi görünüyorsun. Hatta eskisinden bile daha iyi.
0: Dün biraz iyi oldum. Sonra senin geleceğini bildiren telgrafı alınca canlanıverdim.
1: Belli.
2: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Nasılsınız?
0: Görüyorsunuz hastayım işte. Hep sizin yüzünüzden oldu.
1: Anne rica ederim bizi geldiğimize pişman etme.
0: Fakat Maria.
1: Maria değil Meral. Lütfen bundan sonra Meral deyin bana.

0: Zavallı talihsiz kızım! O güzel bakımlı ellerin ne hale gelmiş!
1: Çalışıyorum anne, tarlada kocama yardım ediyorum. Bunun bana ne kadar büyük bir haz verdiğini bilemezsin. Tabiatla baş başa insan yaşadığını hissediyor.
2: Bu gel geç bir hevestir. Kızım er geç yaptığı hatayı anlayacak, layık olduğu hayata dönecektir.
3: Yanılıyorsunuz. Karım yeniden doğmuşçasına Anadolu toprağına bağlandı. Şimdi bir Türk vatandaşı olarak yurdumuzu en az benim kadar seviyor.
4: Bir de dinini değiştirmişsin, yakışır mı sana? Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musun?
1: Yanılıyorsun anne. Şimdi bir Müslüman olarak Allah'a her zamandan çok daha yakınım.
2: Kızım burada kraliçeler gibi yaşıyordu. Şimdi Türkiye'nin o basit köyünde ne buluyor sanki?
3: Burada bulamadığı mutluluğu.
4: Peşinde bunca zengin, asil Alman erkekleri varken kalkıp bir Türk'le evlendin. Onda ne buluyorsun sanki?
1: Aşkı ve mutluluğu. Seviyorum kocamı. Bütün varlığımla. Çok büyük bir aşkla. Annemin gerçekten hasta olduğuna inanmıyorum. Bu bizi buraya getirtmek için uydurulmuş bir yalan.
3: Öyle bile olsa onları mazur görmeliyiz. Seni özledikleri için böyle bir çareye başvurmuşlardır.
1: Gidelim buradan. Yurdumuza, yuvamıza dönelim.
3: Peki sevgilim. Yarın uçak biletlerini alırım. Ne zaman istersen gideriz.
1: Köyümüzü öyle özledim ki bir an bile durmak istemiyorum burada.
4: O Türk büyülemiş Maria'yı. Aklını başından almış. Kızın gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor. Bir an evvel Türkiye'ye dönmekten başka düşündüğü yok.
2: Merak etme. Bir yere gidemez. Burada kalacak.

0: Ben arkadaşlara kadar uğrayıp hediyelerini vereyim.
1: Peki sevgilim, ama sakın geç kalma.
0: Merak etme, hemen gelir. Şimdi arkadaş, doğru Hans'ın meyhanesine gideriz ha?
2: Havanın da dibi delindi bu.
3: Aa, şuraya bak ya!
2: Vay anasını Murat abi bu be!
3: Murat abi!
1: Murat abicim!
3: Aç lan abi be! Abilerin abisi ya!

0: Bunlar ne?
1: Bilmiyorum.
0: Dar.

0: Meret.
1: Murat. Nedir bu başımıza gelenler?
0: Çıldırmak işten değil, vahşi bir hayvan gibi kapattılar beni buraya. Oysa hiçbir suçum yok.
1: İnanıyorum sana.
0: Ama senden başka kimse inanmıyor bana.
1: Almanya'ya dönmekle hata ettik. Hiç gelmeyecektik buraya.
0: Geldikten sonra evde çantayı açıp bakmıştım. İçinde arkadaşlarıma getirdiğim hediyelerden başka bir şey yoktu.
1: O halde bu oyun bizim evde oynandı. Şimdi her şeyi anlıyorum.
0: Öyleyse sonunda kazandı. Yaktılar beni Meral. Ayırdılar senden.
1: Hayır. Hiç kimse ayıramaz. Masum olduğunu ispat edeceğim. Kurtulacaksın. Birlikte köyümüze, yuvamıza döneceğiz.
2: Vakit tamam.
0: Gitme sevgilim, bırakma beni. Sensiz yaşayamam.
1: Gene geleceğim Murat.

0: Artık her şeyi, her şeyi anladım. Onu zaten baştan beri istemediniz. Bizi ayırmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Başaramayınca sonunda çirkin, çirkin olduğu kadar da alçakça bir oyuna başvurdunuz.
1: Kim, biz mi?
0: Evet, siz. Siz hazırladınız bu tuzağı. Önce bizi uydurma bir hastalık haberiyle buraya getirdiniz. Sonra onun çantasını koydurup kocamı polise yakalattırdınız. Ne istediniz bizim mutluluğumuzdan? Ne geçti sanki elinize? Neden yaptınız bunu, neden?
1: Sen neler söylüyorsun Maria?
0: Maria deme bana!
2: Yanılıyorsun kızım!
0: Kızınız değilim artık! Şimdi beni büsbütün kaybettiniz. Gidiyorum. Bir daha da bu eve dönmeyeceğim. Yalnız şunu bilin ki yaptığınız kötülük yanınıza kalmayacak. Yarın mahkemede her şeyi anlatacağım.

0: Bir sigara içebilir miyim?
1: Tabii.
0: Kibritim kalmamış. Sigaramı yakar mısınız lütfen? Sakın kıpırdama yersin kurşunu. Şöyle arkadaşını şehir dışına çeksin.
1: Ne diyorsa onu yap.

0: Ver silahını. Son hıza çekip git buradan. Sakın geriye döneyim deme. Hadi. Hadi!
1: Sen üzülme bacım. Alamanya'nın en birinci, en meşhur avukatını tutarız.
2: Gerekirse Türkiye'den de avukat getirtiriz.
1: Bunun için aramızda para toplamaya başladık bile.
2: Yetmezse memleketteki malımızı, mülkümüzü bile satarız.
1: O da yetmezse evelallah itibarımız var. Gırtlağa kadar borca batar, gene de arkadaşımızı kurtarırız.
2: Hatta yoldan adam bile çevirip soyarız. Biz arkadaşımız için canımızı veririz.

0: Alo, kimi aradınız? Bir dakika. Bacım, telefondan seni istiyorlar.
1: Alo? Evet?
2: Biraz önce mahkemeye götürülürken kaçtım. Polisler peşimde. Her zaman gittiğimiz göle, bizim kulübeye gidiyorum. Seni orada bekleyeceğim.
1: Hemen geliyorum.

0: Dikkat! Suçlunun Herşing civarında olması muhtemeldir. Mıntıkanın aranması.
1: Anlaşıldı, tamam. Herşing civarına.
2: Gidebiliriz. Herşing mıntıkasına.
3: Polis öldürmenin cezası ya idamdır ya müebbet hapis.
4: İsteyerek öldürmedin ki. Üstelik yakalandığın zaman suçsuzdun.
3: Kime nasıl ispat edebilirsin bunu?
2: Kendi memleketimizde, Türkiye'de ispat edeceksin.
3: Delirdin mi sen? Burada kapana kısılmış gibiyiz. Polis bütün yolları kesmiştir. Bir adım atsak yakalarlar.
5: Sahte pasaport temin eden birini tanıyorum.
4: Arkadaşların doğru söylüyor. Burada kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Kaçmak, burada kalıp ölmek veya zindanlarda çürümekten iyidir.
3: Haklısınız. Bir kez şansımı denesem ne kaybederim?
2: Öyleyse vakit kaybetmeden hemen harekete geçelim.
5: Yarın sabah Avusturya sınır kapısında buluşuruz, tamam mı?
3: Tamam.
2: Şimdilik eyvallah.
5: Şansınız açık olsun.
3: Sizin de.
4: Bir dakika. Bana da sahte bir pasaport bulun. Elimdeki pasaporta kaçamam.
2: Oldu bacım.
5: Sen merak etme onu.
2: Hadi.
3: Sahte pasaportu ne yapacaksın? Sen suçlu değilsin ki.
4: Seni yalnız bırakamam.
3: Hayır Meral, seni tehlikeye atamam. Burada ayrılmalıyız.
4: Sakın ayrılıktan söz etme bana. Bir an bile ayrılmayacağız, ölüme kadar.

0: Kızın evden ayrıldı. Bir daha da dönmedi.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Kocasının evlenmeden önce kaldığı bir işçi lojmanında Türk arkadaşları var. Orada gizlenmiş olabilirler.
1: Derhal Türk işçi lojmanını basıp arayın.
2: Allah Murat abinin yardımcısı olsun.
3: Varım yoğun Murat abiye helal olsun.
2: Sağ ol.
4: Sağ olun arkadaşlar.
2: Ay sağ ol. Al abi. Aslan kardeşim be, nur ol.

0: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
1: Buraya hiç gelmediler.
2: Biz onları hiç görmedik.
0: Yalan söylüyorsunuz. Eğer doğruyu söylemezseniz hepinizi Almanya'dan sürer, sınır dışına atarız. Hadi konuşun. Neredeler? Nereye gittiler?

0: Geceyi burada bir yerde geçiririz.
1: Haklısın, çok yorulduk.
0: Sabah erkenden yola koyuluruz. Benim yüzümden başına neler geldi.
1: Ben senin yanında olmaktan çok mutluyum.

0: Doldur. Tuvalet nerede?
1: İşte orada.
2: Ay,

çekiyorsun arabayı? Hey! Dur dedim sana! Dur! Hey! Çabuk polise telefon et!

0: Karısının arabası. Burada bir yerde olmalılar. Etrafı arayalım.
1: Merkez, arabayı orman yolunda bulduk. Terk etmişler. Etrafı aramaktayız.

0: Sevgilim, yalvarırım, bir şey söyle bana.
1: Merak etme, önemli değil, geçti.
0: Sınır kapısına çok yakın bir yerdeyiz, yürüyebilecek misin?
1: Gayret edeceğim.

0: Buradan çok uzaklaşmış olamazlar. Dağılın. Bütün bölgeyi tarayacağız. Sen merkeze haber ver.
1: Dikkat dikkat. Suçlunun eşiyle Salzburg sınır kapısına doğru gittikleri tespit edilmiştir. Derhal sınırın kontrol altına alın.
2: Anlaşıldı, tamam. Salzburg sınırına.
3: Gayret sevgilim.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı

0: teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
4: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin 1 numaralı katı sabun markası.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPA ile keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
7: Tam bir boş.
6: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
8: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık...

0: umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
1: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
2: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: I Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
6: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
5: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
6: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
5: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme. Suda bekletip

0: sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Kolay mı?
10: Nasıl kolay?
8: Aa!
9: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
8: Gel buraya, gel.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

gel öpeyim gerdanından. Aldık İstanbul'un gerdanını arkamıza, geçtik Çengelköy'ün sahiline. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da az önce de söylediğim gibi Çengelköy'deyiz, İstanbul Anadolu yakasında. Aldık İstanbul'un gerdanının bir tanesini arkamıza, geldik Çengelköy sahile. Bütün samimiyetimle her zamanki gibi söylüyorum, sizleri muhteşem bir program bekliyor. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Çıkarttım cep telefonumu çünkü burada gerçekten çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Biraz önce bir hanımefendi vardı, telefonu ayarını yaptı, telefonun ayarını ve kendi fotoğraflarını çekiyordu. Hatta bir tanesinde ben geçmiş olabilirim dedim. Tablo gibi gerçekten buradan baktığınız zaman İstanbul muhteşem görünüyor. Karşıda görmüş olduğunuz İstanbul'un gerdanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Hemen sağ tarafımızda ileride Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Sonrasında da zaten Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Yalılar da buradan daha bir güzel görünüyor. Hatta şöyle sol tarafımızdaki yalıyı çok net bir şekilde görebiliyoruz bahçesinde, değil mi Mithat? Hani böyle yalılar nasıldır, yalıların bahçesi nasıldır, kimler oturuyor diye merak ediyorsanız eğer, sizler de benim gibi geldiğiniz zaman böyle bakabilirsiniz. Biraz önce balıkçı barınağından bir beyefendi, siz bu programı izlediğinizde ve buraya geldiğinizde buranın artık kapanacağının da hani evet söyleyin, bunun da bilgisini verin dedi. Onu da söyleyeyim ama dışarıda da tabelada gün içinde halkımıza açıktır yazıyor. Belki bahsettiği yer iskelenin olduğu kısımdır. Yani demem o ki siz geldiğiniz zaman burası kapanmış da olabilir. Onun da bilgisini vereyim. Sizi az daha boğaz havasıyla baş başa bırakayım ve Çengelköy'ün sokaklarına doğru yol alayım.

Zengin'den çıktık. Önce sola döndük. Sonra sağa döndük. Dere Kayığı Sokağı'nı gördük. Dere Kayığı Sokağı'ndan da çıktığımızda Çengelköy Caddesi'ne çıktık. Çengelköy Caddesi'nde neredeyse 200 yıllık bir fırın. Buraya gelen ekmek almadan gitmiyor. Hangi ekmek çeşidini ararsanız burada var. Odun ateşinde ekmek yapılıyor burada. Ve bu fırın beni hangi saatte izliyorsanız 24 saat açık bir fırın. Ve orijinalliği bozulmamış fırının. Tabii ki restore edilmiş, ufak tefek tamirden geçmiş. Ama hiçbir şekilde orijinalliği bozulmamış. Onu belirtmek istiyorum. Simit var, taze taze ekmek var. Burada askıda ekmek var. Ekmeğin parasını ödüyorsunuz. Fırındakiler ihtiyaç sahipleri geldiği zaman ekmek

ya da simit veriyor. Şunu belirtmek istiyorum, Askıda Ekmek uygulamasını ilk başlatan fırınlardan biri burası. Aslında eskiden Osmanlı'da varmış bu gelenek. Bir üniversite öğrencisi gelip buraya anlatmış ve buranın aklına

gitmeden önce bu simitte katkı maddesi yok. Sadece hamurunda un ve su var. İşte süt, yoğurt gibi ürünler yok. Onu da belirtmek istiyorum.

Simidimi aldım ve Çengelköy'de tarihi Çınaraltı'nın olduğu yerdeki çay bahçesine geldim. Hemen Hamdullah Paşa Camii'nin yan tarafında bu çay bahçesi sevgili seyirciler. Dilerseniz hemen Boğaz'ın yan tarafında da oturabiliyorsunuz. Ben tarihi Çınaraltı'nın altında oturmayı tercih ettim. Teşekkür ediyorum. Bir su ve bir şöyle büyük çay istedim. Teşekkürler. Fiyatları kontrol ettiğimde fiyatlar normal geldi. Buraya dışarıdan bu arada yiyecek getirmek serbest ama dışarıdan içecek getirmek yasak. İsterseniz evde yaptığınız kekinizle ya da piknik sepetinizle buraya gelebilirsiniz ama dışarıdan içecekle gelemezsiniz. Ya da ay ben çok üşenirim, evde yapamam, oradan alamam diyebilirsiniz. Fırından Çengelköy Caddesi'ndeki simidinizi alabilirsiniz. Ya da hemen köşede, çay bahçesinin olduğu yerin köşesinde bir börekçi var. Oradan böreğinizi alırsınız, gelirsiniz. Ya da burada yiyebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Gerçekten fiyatlar Boğaz kıyısındaki bir yere göre normal. Diyeceksiniz ki Yıldız'cığım burası peki hangi günler? Saat kaçtan kaça kadar açık? Sevgili seyirciler, burası 7 gün 24 saat açıkmış. Evet, beni günün hangi saatinde izliyorsanız izleyin, 24 saat açık olan bu çay bahçesine gelebilirsiniz. Ben şimdi çayımı soğutmadan simitle bir çay keyfi yapmak istiyorum. Sonrasında bu çay bahçesinde 93-97 senesinde yanlış hatırlamıyorsam bir dizi çekildi. Benim çocukluğumun dizisi, hangi dizi olduğunu da söyleyeceğim. Ama önce birazcık şunlardan atıştırayım.

bu çay bahçesinde Şevket Altuğ'un oynadığı unutulmaz, ekranların unutulmaz dizisi Süper Baba dizisi çekildi. Onu da belirtmek istiyorum. Sümer Tilmaç, Şevket Altuğ geçti buralardan.

Abdullahpaşa Camii'nin yan tarafındayız hemen sevgili seyirciler. Bu cami de tarihi bir cami bu arada. Çınar ağacına geçmeden önce onu belirtmek istiyorum. 1835 senesinden günümüze kadar tabii ki onarılmış hani ama özelliği bozulmadan günümüze kadar gelmiş tarihi bir cami. Cami ile ilgili bilgiyi de hemen caminin isminin yazılı olduğu yerin alt tarafında QR kod var. Telefonunuzda okuttuğunuz zaman tarihini de okuyabilirsiniz. Ve Çınar Ağacı. Çengelköy'ün tarihi Çınar Ağacı. Bu Çınar Ağacı'nın yaşı yapılan ölçümler ve aktarılan tabii ki rivayetlere göre Osmanlı İmparatorluğu'ndan öncesine yani sevgili seyirciler 1200'lü yıllara dayanıyor. Tahmini yaşı da Çınar Ağacı'nın 700

1980. Tarihi çay bahçesinin solumuzda Hamdullah Paşa Camii'ni, tarihi camiyi sağımızda bırakalım ve Çengelköy Caddesi'ne doğru çıkalım. Bugün bence Çengelköy'ün sahil kısmını sizlere gösterelim. Buraya geldiğinizde neler yapabilirsiniz, nerede ne yiyip ne içebilirsiniz, hangi sokaklarda gezebilirsiniz kısmını gösterelim. İlerleyen vakitlerde de üst taraflarını gezelim. Çünkü Çengelköy bizim programımıza sığmayacak kadar güzellikte ve tarihi bir mahalle Üsküdar ilçesinde İstanbul'da.

sol tarafımdaki pastane fazlasıyla dikkatimi çekti. Neden? Tatlıların isimlerinden. Tatlıların isimleri baktığınızda aslında dizi isimleri. Değil mi? Evet. Aşkı Memnu tatlısı var. Süper Baba tatlısı var. Çukuru tatlısı var. 80'ler tatlısı var. Fatma Gül'ün Suçu Ne tatlısı var. Menajerimi Ara tatlısı. Sen Anlat Karadeniz, Ezel, Deli Yürek, Sahipsizler, Kral Kaybederse Uzak Şey. Neredeyse hem geçmişteki dizilerin hem de günümüzdeki dizilerin isimlerinin bulunduğu tatlılar var ve bence fazlasıyla güzel bir strateji. Evet. Kesinlikle tebrik ediyorum. Bu pastanede bunu ortaya çıkartan kimse. Ve merak edip içeriye de giriyorum bu arada.

Gerçekten pazarlama stratejisi diye bir şey var. Aslında baktığınız zaman bu pastaların birçoğu, San Sebastian cheesecake olsun ya da diğerleri olsun, birçok yerde var. Ama baktığınızda biz böyle kaldık Mithat'la. Aa, şu dizide var, bu dizide var. Hemen ne yapıyorsun? Telefonu eline alıyorsun ve sosyal medyanın için paylaşım yapmaya başlıyorsun ve yapmak istiyorsun açıkçası. Çok güzel değil mi Mithat? Örneğin yeni bir dizi çıktı. Diyorlar ki, sordum hepsini. Çünkü geçmişten günümüze neredeyse bütün diziler var. Şu an tek tek isimlerini sayamayacağım. Ama dedim ki hadi yeni bir dizi çıktı, o zaman ne yapıyorsunuz? Yeni bir pasta mı üretiyorsunuz, çıkartıyorsunuz dedim. Yo, burada boş olanlar var. Boş olanlara hop takıyoruz yeni çıkan diziyi de dediler. Muhteşem bir gerçekten pazarlama stratejisi, muhteşem bir yer. Pastaların, kurabiyelerin kokusu şu anda mis gibi burnumda. Şimdi biz Çengelköy Caddesi'ndeki tarafını gördük bu güzel pastanenin. Ama bir de merdivenden yukarıya şöyle çıktığımız zaman Boğaz'ı görüyormuşuz. Aslında hem Çengelköy'ün karmaşıklığını izliyorsunuz, hem de bir yandan hop kendinizi Boğaz'ın tatlı sularına bırakıyorsunuz. Mithat, sol taraftaki pastaları ve tatlı tuzlu, onları da göstermeden yukarıya çıkmayacağım tabii ki. Şöyle tatlı tuzlu kurabiyeleri sizlere göstersin. Şöyle bir giriş kata bakın. Sonrasında üst kattan sizleri karşılayayım. Ne dersiniz? Hangi dizinin tatlısıyla karşılayacağımı düşünüyorum sizlere.

Burası 3 katlı bir yer. Dilerseniz alt katta oturabilirsiniz. Giriş katta oturulmuyor. Ama alt katta ya da üst katta, burada teras katında oturabiliyorsunuz. Girdiğimde de söylediğim gibi 24 saat açık bir yer efendim burası. Tebrik ediyorum gerçekten.

Gerçekten burayı. Neden? Tatlıların isimleri dikkatimizi çekti ve biz girdik. Ama hangi dizi isminin olduğu tatlıyı yiyeceksin Yıldızcığım derseniz hiçbirini. Ben buraya özel şöyle Dubai çikolatalı bir tatlı tercih ettim. Yeni çıkmış çünkü kendisi. Ve size göstermek istedim. Siz de benim gibi tatlıyı seviyorsanız mutlaka buraya geldiğiniz zaman birazdan deneyip denemeyeceğinizi söyleyeceğim. Ama denediğim tatlıyı söyleyeyim. Şu muzlu ruloyu ben çok severim. Biraz önce denedim ekran karşısında. Siz değerli izleyicilerimiz de gördünüz. Buraya geldiğinizde kesin yiyin. En sevdiklerimdendir benim hayatımda da. Mozaiği çok severim, denemedim, deneyeceğim. Bütün tatlılar burada yapılıyor. İçeriye zaten girdiğiniz zaman mis gibi bir koku karşılıyor sevgili seyirciler sizi. Bütçeniz doğrultusunda dilediğiniz tatlıyı yiyebilirsiniz. Bir tatlı söylersiniz, ah bana ağır gelir diyorsanız iki kişi yiyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, burası 24 saat açık. Çengelköy Caddesi'nde yukarıya çıktığınız zaman hemen İstanbul'un gerdanının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen ön tarafında kalıyor. Gelebilirsiniz. Hangi saatte canınız çekiyorsa. Şöyle Mitans. İzleyicilerimize de bir gösterelim. Belki yoğun tatlı yemeği seven insanlar vardır ekranda.

0: Bu hiç yoğun değil ki. Yoğunmuş, bayarmış gibi duran ama
1: tam kıvamında.
0: Aynen öyle, tam kıvamında. İçinde böyle çok güzel bir şey var. Çıt çıt ediyor, çok güzel. Ay, muhteşem bir tatlıymış bu arada. Yapanın eline sağlık.

Ben bu tatlımı ve bunları çay eşliğinde düşüncelerimi boğaza bırakarak yemeye devam edeceğim. Ama Yıldız'ım çok iştahlı yedin. Bizim de canımız çekti diyebilirsiniz ekran karşısında. Günün istediğiniz saatinde buraya gelebilirsiniz. Her şeyleri kendileri yapıyorlar. Sosyal medyanız için de muhteşem olur. Bütün dizi isimlerinin olduğu tatlılar var. Ben İstanbul'un hemen hemen her yerinde gezdim. Bir Yeniköy'de pastanede sadece yalı çapkını tatlısını görmüştüm. Ama onun dışında hiçbir pastanede böyle bir şey görmedim. Fazlasıyla dikkatimi çekti. Dikkatimi çekmenin yanı sıra lezzeti mükemmel. Ben tavsiye ediyorum. Güvenle gelebilirsiniz diyorum. Siz de haftanın 7 günü 24 saati buraya gelebilirsiniz. Çengelköy Caddesi'ne bakıyor bir tarafı, bir tarafı bu tarafa bakıyor. Bu arada beyler, acaba ben nerede sürpriz bir şey yaparım diye düşünüyorsanız onu da düşünmeyin. Burada işte sürpriz doğum günü, evlilik teklifi gibi teklifler de yapabiliyorsunuz. Hemen boğazı alırsınız arkanıza. Tatlı konuşup, tatlı eşliğinde tatlı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da güzel bir yaş alabilirsiniz. Bu güzel pastaların eşliğinde diyelim ve sizi bu mekanla ve manzarasıyla baş başa bırakalım.

Çengelköy geçmişten günümüze gelmiş tarihi bir mahalle. İstanbul'da Anadolu yakasında Üsküdar ilçesine bağlı. Birazdan anlatacağız. Çengelköy'e geldiğiniz zaman hemen iskelenin yan tarafında Boğazı ve Boğaz'daki

yalıları ayrı bir izleyebiliyorsunuz. Açılış anonsunu yaptığımız yer şu an kalabalıklaştı. İnsanlar orada fotoğraflarını çekiyorlar. Hemen balıkçı barınağının olduğu yer. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yaz-kış vapur iskelesi faaliyette ama tabii ki havanın biraz daha kötü olduğu zamanlarda vapur kullanılmayabiliyor. Kendi aracınızla gelebilirsiniz. Çengelköy'e gelmek için geleceğiniz yere bağlı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilirsiniz. Çünkü aslında baktığınız zaman 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne daha yakın ama tam da ortada olarak söyleyebiliriz burası için. Şimdi ben sizi biraz manzarayla baş başa bırakayım. Sonrasında da çok güzel dükkanlar var buraya geldiğiniz zaman alışveriş yapabileceğiniz. Kuzguncuk programında da dikkatimi çekmişti. Yabancı turistlerin yoğun bir ilgisi var. Değil mi Mithat? Ülkemize ve bence bu çok güzel bir şey. Kuzguncuğu sabah saatlerinden itibaren doldurmaya başlamışlardı. Çengelköy'ü de aynı şekilde. Şimdi biraz biz de turist gibi gezelim Çengelköy'ün sahil kısmındaki sokaklarda. Evet.

aslında bulunduğum sokağın adı Derecik Sokağı. Fazlasıyla tarihi ev olduğunu belirtmek istiyorum Çengelköy'de. Hem sahil kısmında hem de sahilin karşısındaki üst kısımlarda çok güzel tarihi evler var. Ama bir programa sığmıyor sevgili seyirciler. Sıkıştırmak da istemiyorum. O yüzden dediğim gibi televizyonunu yeni açanlar için TV4 ekranlarına öncelikle hoş geldiniz. Şu anda biz sahil kısmındayız Çengelköy'de. Derecik Sokağı burası. Burası da Çengelköy Caddesi. Burada alışveriş yapabileceğiniz birbirinden keyifli mağazaların, dükkanların da olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle baktığınız zaman Türkiye'nin en iyi üçüncü aktarı burası. Fazlasıyla meşhur. Onu belirtmek istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Bu aktar için Anadolu ve Avrupa yakasının bir diğer ucundan buraya gelen insanlar var. Yabancı turistlerin de fazlasıyla dikkatini çeken bir aktar. Merhaba, keyfiniz bol olsun. Taze taze ürünler var ve aradığınız her şeyi doğal taşından tutun, taze çekirdeğine kadar bulabileceğiniz bir aktar. Önce sizi şöyle aktarın içine gönderiyorum ve sonra karşılıyorum.

Türkiye'nin en iyi üçüncü baharatçısında gezmeye devam ediyoruz. Çengelköy Caddesi'nin olduğu yerden girdik. Sol tarafımızda Albay Hüsamettin Ertürk Sokağı var bu arada. Oraya çıkıyorsunuz. İki taraftan da girişi çıkışı var. Burası bir baharatçıdan da öte sevgili seyirciler. Türkiye'nin önde gelen tanınmış ailelerinin de alışveriş ettiği bir baharatçı. Yıldızcığım, orası çok pahalıdır. Bizim bütçemizi aşar diyebilirsiniz. Üsküdar'daki ya da Ümraniye'deki ya da herhangi bir İstanbul'un mahallesi ya da ilçesindeki baharatçıyla arasındaki fark en fazla 100 liraymış, 50 liraymış. Onu da sordum, sizler için belirtmek isterim. Buraya geldiğiniz zaman her yöreden ne arıyorsanız bulabilirsiniz. Tokat'ın sarması burada. Lavanta balığı, anzer balığı, kestane balığı, karakovan balığı, kekik balığı, oğul balığı, keçi boynuzu balığı burada. Ay ben bakır cezve istiyorum diyorsanız cezve de burada. Tütsüzüz yapamam diyorsanız tütsü de burada. Yani aradığınız her şey burada. Bir de yanında muhteşem bir kahve ikramı var. Afiyet olsun hanımlar. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı varmış. Oh oh oh. Oh oh, doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş. Oo, tahta kaşığa kadar her şey alınmış. Maşallah, evin bütün ihtiyaçları

0: alınmış. Nereden geldiniz?
1: İsviçre'den
0: geldim. İsviçre. Aa, benim yurt dışından çok izleyicim var bu arada. İsviçre'ye de selam olsun. Türkiye'nin dışından beni izleyen herkese selam olsun. Vallahi çok izliyorlar beni. Ne kahvesi içtiniz?
1: Buranın kahvesi, Türk kahvesi bize ikram
0: edildi. Türk kahvesi. Siz de mi İsviçre'den geldiniz? Evet, evet. Süper. Şu an nerede oturuyorsunuz?
1: İçerenköy'e
0: geldiniz. İsviçre'den gelip. Ne aslında kadardır İstanbul'dasınız?
1: Ben Akçay'dan geldim.
0: Dün Akçay'dan geldiniz.
1: Kızım da İsviçre'den geldi.
0: Kızınız İsviçre'den geldi. Ben buluştunuz.
2: Şimdi burada buluştuk. Evet. Alışverişimizi yaptık. Hepsini toparlayacağız. Yarın uçakla geri döneceğiz. Ve bir senelik malzememiz
0: İsviçre'de hazır. Gerçekten evet. Mi? Helal olsun. Bak İsviçre'den gelmişler, burada alışveriş yapıyorlar. Şifa versin aldıklarınız size. Afiyet olsun, keyfiniz de bol olsun. İsviçre'de bulamazsınız böyle Türk kahvesi. Değil mi? Tabii bulamazsınız. O yüzden bol bol depolayın. Haftanın 7 günü açık burası. Hafta içi 11'e kadar, hafta sonu 12'ye kadar baktığınız zaman müşteri ne zaman burayı boşaltıyorsa o saatte kapanıyor diyebiliriz. Tabii ki yaz aylarında kapanış saati biraz daha uzun oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sabah 8.30'da açılıyor burası. Her gelene ne ikram ediyorsunuz?
3: Tropik çay.
0: Tropik çay ikram ediyorlar ya da kahve ikram ediyorlar. Şöyle Mithat'a vereyim.
3: Yazın soğuğunu, kışın sıcağını ikram
0: ediyorlar. Yazın tropik çayın. Buraya geldiğiniz zaman Çengelköy Caddesi'ndeki Türkiye'nin üçüncü en iyi baharatçısına soğuğunu içiyorsunuz tropik çayın. Kışın geldiğiniz zaman sıcağını. Hemen bakıyorum tadına.
3: Kuşburnu, tarçın, hibiskus, elma, portakal var içinde.
0: Kuşburnu, tarçın, hibiskus, elma, portakal var.
3: Ve yazın yaptığımızda da artı bunun içindekinin içine demir hindi karıştırıyoruz. O da ne yapıyor? Serinletiyor, susuzluğu önlüyor. Demir eksikliği ve kansızlığa geliyor. Bunu biz her gelene yani burada...
0: Tabii demir eksikliği ve kansızlığa iyi geliyor diyor İsmail Bey ama siz öyle, yine doktorunuza danışın.
3: Araştırın.
0: Söylüyoruz ama araştırın. Hani buraya gelip bunu içebilirsiniz. Aa bu iyi geliyormuş, demir eksikliğim bitecek diye de değil. Önce tıp.
3: Tıp kesinlikle. İlk önce tıp, ondan sonra da alternatif tıp. Ve bu çayı içtiğinde de insanlar burada saatlerce oturuyor, sohbet, muhabbet, herkesi bekleriz.
0: İsviçre'den gelmişler, kahve içiyorlar keyifle. Her gelene de kahve ikram ediyorlar. Yıldız sana özel falan demeyin. Gelin, burası gerçekten hani kitap gibi baktığınız zaman.
3: O hanımefendi, 4-5 arkadaş yurt dışından buraya geliyorlar. Biz o arada atom dediğimiz bizim tahinimiz var, çekiyoruz. Çekerken ben onlara ikram ediyorum. Onun da hoşuna gidiyor bu olay. Sonra geldi şimdi 4 şişe tahin aldı. 4 tane de atom aldı. Dedi ki sen bana böyle bir şey jest yapmıştın. Aklımda kaldın onun için geldim dedi. Yani bizi bilen biliyor.
0: Bilenin bilmesine gerek yok. Ben biraz önce söylediğim gibi ben gittiğim yerlerde güler yüze, ilgiye önem veriyorum.
3: Kesinlikle.
0: Karşı tarafın benimle ilgilenmesi de açıkçası hoşuma gidiyor. İnsan gittiği yerlerde... Bu hangi dükkan olursa olsun kendini değerli hissetmek ister. Lüks bir dükkana girdiğiniz zaman bakın parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bazı insanların bakışları, çalışanların özellikle rahatsız edebiliyor karşı tarafı. Ve insan oraya girdiği gibi çıkmak istiyor. Ama orada sohbeti, muhabbeti, güler yüzü seviyorsan, kalmak istiyorsun bir ürünün fiyatı şuradaysa bile sırf
3: O hatır için
0: almak istiyorsun.
3: Şu bile çok hoşuna gidiyor. Mesela muhabbet esnasında diyelim ki bir ürün sordu. İsminiz neydi diyorum. Örnek veriyorum Mehmet. Mehmet abi ya da Mehmet Bey diyorum. Abi diyorum şöyle bakın ben size şöyle anlatayım diyorum. Müşteri ismiyle hitap etmem bile hoşuna gidiyor. Hele bir dahaki sefer geldiğinde aa Mehmet abi hoş geldin dediğimde adam böyle kendini daha mutlu hissediyor.
0: Hissetmez mi insanlar?
3: Tabii ben onu biliyorum artık hatırlıyorum gibi. Mutlu hissediyor, ayağı buraya alışıyor. O esnaflık da çok önemli.
0: Ya bence de kesinlikle katılıyorum. İnsanın kendini alışveriş yaptığı yerde özel hissetmesi daha da önemli. O yüzden hizmet sektöründeki insanlara sesleniyorum buradan. Gerçekten gelin insanlara kendilerini özel hissettirirseniz o insanlar oradan çıkmak istemezler. Mithat da aynı şeyi düşünüyor. Hemen kameranın arkasında. Çok teşekkür ben ediyorum bu arada İsmail Bey. Geldiğiniz zaman da İsmail Bey'i bulun. Burada zaten çalışan

yılın üstünde burada çalışanlar. 16 yıldır bakın buradaymış İsmail Bey. Kahve bahane. Burası şahane. Hemen şöyle taze çekilmiş karabiberinizi de buraya geldiğinizde alabiliyorsunuz. Sabununuzu da, ya diyorum ya, bir baharatçıdan fazlası. Ben susuyorum. Çengelköy Caddesi'ndeki bu güzel Türkiye'nin en iyi üçüncü baharatçısı konuşsun. Ne dersiniz?

Derecik Sokağı'ndan yürüyorum sevgili seyirciler. Bu arada burada mis kokulu Demet Lavanta da var. Şöyle alabilirsiniz. Çeşitleri de var. Ay ben lavanta çok severim. Umarım şöyle kokusu da ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize geliyordur. Çekim bitsin, ben buradan hemen alışveriş yapacağım. Onu da eklemek istiyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Sol tarafta yine Derecik Sokağı'nda çok güzel küçük bir gümüş, 925 ayar ürünler satan gümüş dükkanı var. Buraya da gelince alışveriş yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yine sol tarafımızda birbirinden güzel ve farklı kıyafetlerin olduğu bir mağaza var. Yurt dışından geliyor ürünler, ithal ürünler. Biz açılış yaptığımız Abdullah Ağa Yalısı'nın oradayız şu an, Derecik Sokağı'ndayız. Yürüdüğümüz zaman yine sahile çıkabiliyoruz. Bilginiz olsun. Burası da Çengelköy Caddesi. Şimdi burada birbirinden güzel restore edilmiş evler de var ama Çengelköy'ün üst tarafı da farklı güzel. Bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman İstanbul içinde gezdiğinizde zaten her yerin farklı ve birbirinden güzel olduğunu görebiliyorsunuz, benden söylemesi. Buraya da gelen yabancı turistler buradan kıyafet alışverişlerini yapıyorlar diyelim. Gerçekten güzel kıyafetler var değil mi Mithat? Büyük beden içinde var. Yani hamile bir hanımefendiyseniz ve kimsenin üstünde bir şey görmek istemiyorsanız buraya gelip giyinebilirsiniz. Büyük beden ürünler giymeyi seviyorsanız yine buraya gelip büyük beden ürün alıp giyebilirsiniz. Büyük bedeni zayıfsanız da giymeyi seviyorsanız yine alıp giyebilirsiniz. İstanbul'un İşte Beylerbeyi olsun, Kuzguncuk olsun, böyle mahallelerinde fazlasıyla farklı kıyafet adına tasarım ürünler ve güzel ürünler satılıyor. Özellikle yurt dışından getirilen ürünler satılıyor ve tabii ki ülkemizin çeşitli güzel yerlerinden gelen ürünler de satılıyor diyelim. Ve artık Derecik Sokağı'ndan çıkalım. Şimdi sol tarafımda sizi muhteşem bir çikolatacıya götüreceğim. 20 yıldır hizmet veriyor burası. Sıcak çikolatası fazlasıyla meşhurmuş. Şöyle bir burayı görür müsün Mithat'cığım? Bak, muhteşem bir yer. Herkes çikolatasını alıp terasa çıkıp kahve eşliğinde ve boğazı izleyerek yiyormuş. Şimdi en son buraya gelelim değil mi Mithat? Şöyle biraz dolaşalım. Burada pazar da kuruluyor bu arada, onu da belirteyim. Bakın baharatçının bir kısmı da burada. Yeni ürünler geldi, onları da indiriyorlar. Kolay gelsin. Yeni ürünleri de indiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi çikolatacıya en son geleceğim. Şimdi size burada farklı farklı yerleri göstermek istiyorum. Sol tarafa baktığınız zaman Eminönü buraya gelmiş resmen. Eminönü buraya gelmiş değil mi Mithat? Hasırcılar Caddesi buraya gelmiş. Telefon aksesuarına dair aradığınız her şey burada. Buraya geldiğiniz zaman tıpkı Eminönü'ndeymiş gibi alışverişinizi yapabilirsiniz. Telefonunuza aksesuar alabilirsiniz. Mikrofondan halka seslenebilirsiniz. Adeta bir turist gibi gezebilirsiniz ki bence bu çok keyifli. Fiyatlara şöyle baktığınız zaman 100 lirayla 200 lira arasında yine seçeceğiniz ürüne göre fiyat artabiliyor, düşebiliyor. Mithat size gösteriyor. Şöyle anahtarlıklar farklı farklı. Bakın. Şöyle çocuğunuz ya da kendiniz için stres atıcı ürünler. Niye güldün Mithat? Benim mi ihtiyacım var? Cık yaptı Mithat. Mithat'ın eşine biraz önce parfüm aldık. Mithat kendini alacaktı. Hayır dedim. Bir dakika. Mithat'ın eşine. Önce kim? Eş. Değil mi? Bir teşekkür ederim. Bir iyi ki varsın sözcüğü bile yetiyor. Yanımızdaki insanlara. İlla eşimiz olmasına gerek yok. Değer verdiğimiz insanlara. Aslında insanları mutlu etmek çok kolay. Bence.

0: Abdullah Ağa Yalısı'nın hemen yan tarafındaki boğaz manzaralı yere geldik. Balıkçı Barınan'ın olduğu yere. Şimdi burayı herkes biliyormuş. Boğaz Köprüsü'nü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü karşıdan gören tek yermiş sevgili seyirciler burası. Bir balıkçıdan dolayı ismi Kepaze olarak biliniyormuş buranın ve herkes biliyormuş bu arada buranın isminin Kepaze olduğunu. Şimdi Çengelköy'ün ismine gelecek olursak da Çengelköy'ün ismi hakkında çeşitli rivayetler var. Ben bir tanesini anlatacağım. Sultan Mehmet'in denizden çıkardığı Çengel'den dolayı buraya Çengelköy isminin verildiği söyleniyor. Onu belirtmek istiyorum. Çengelköy'de fazlasıyla sebze meyve yetiştiriliyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Hemen vapur iskelesini görüyoruz. Vapur iskelesi sağımızda. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mithat'ın hemen karşı tarafında. Biraz önce söylediğim gibi sizlere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü karşıdan gören tek yer burası. Üsküdar ilçesinde olduğunu söylemiştik. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında bulunuyormuş Çengelköy. Eskiden yüksek gelirlilerin oturduğu en lüks ve pahalı semtlerden biriymiş sevgili seyirciler Çengelköy. Şu anda kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç zaten sizlere gösteriyor. Osmanlı döneminde de üst tabakanın akıl hastaları tedavi için Çengelköy'de bulunan yalılara gönderildiği yazıyor. Şunu belirtmek istiyorum. 1960'lara kadar da çoğunlukla Rumların oturduğu bir köymüş Çengelköy. Nelerinin meşhur olduğunu da artık birazdan Derecik Sokağı'na girdiğiniz zaman Çengelköy Caddesi'nden köşede bulunan çikolatacı da anlatacağım size Çengelköy'ün devamını. Çikolatacı çok meşhurmuş. Şu anda görüyorum. Güzel bir binada. Teras katı da var. İçeriye girdiğinizde kendi yaptıkları çikolataların yanı sıra sıcak çikolatayı da önünüzde yapıyorlarmış. Haberiniz olsun. Hepsi el yapımı. Daha ne bekliyoruz o zaman? Haydi çikolatacıya.
1: Valizlerimiz birbirine karışmış.
2: Nişanlın çok güzel maşallah.
3: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
4: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
5: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
3: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
2: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
6: Neden bu kadar dalgınsın?
5: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
7: Yağmur, birazdan... TV 4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besi dana kıymanın kilosu 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
3: tam bir boş,
2: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
3: Tabii
4: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
5: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Vay be, Gört 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Kolay mı?
8: Nasıl kolay?
6: Aa!
7: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
6: Gel buraya, gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

Sevgili seyirciler, Derecik Sokağı'nın köşesinde muhteşem bir çikolata dükkanına girdim. 20 yıldan fazladır bu çikolata dükkanı burada.

soğuk çikolata, sıcak çikolata. Çikolataya dair aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. El yapımı çikolatalarda buna dahil ki arkamda muhtemelen görüyorsunuzdur. Hemen Mithat'ın arkasında da yine buraya geldiğiniz zaman sevdiklerinize ya da kendinize alıp götüreceğiniz draje halinde küçük paketli çikolatalar da var. Ama siz kendi damak zevkinize göre ister buradan ister karşı taraftan yine ve sol taraftan da sol çaprazımdan da çikolatalarınızı satın alabilirsiniz. Çikolatayı görünce benim bir ağzım burnum konuşmam kaydı. Neden? Çünkü ben tatlıyı, çikolatayı çok seviyorum. Burası eski bir köşk. Yani kapıdan giriş ayrı güzel. İçin dizaynı ve dekoru ayrı güzel. Bayıldım buraya gerçekten de. Yabancı turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var. Merhaba bu arada. Nereden geldiniz? Filistin. Avustralya'dan gelmişler. Yabancı turistlerin zaten program içinde de söyledim. Kuzguncuk olsun, farklı yerler olsun. Gerçekten çok yoğun bir ilgisi var. Bizim bilmediğimiz her yerleri yabancı turistler biliyor. Drajelerden bahsetmiştim. Bakın size drajeler. Şöyle 250 lira, 300 lira, 150 liradan başlıyor bu arada bu drajeler. Şimdi ben bu köşeyi çok beğendim. Bir de şurada vitrin var. Şimdi burayı nasıl anlatacağım biliyor musunuz size? Burada şunlar da böyle nostaljik fincanlarda kahve ikramları yapılıyor. Ama değişikliği sevdiği için burası, bunları değiştiriyorlar, atmıyorlar, vermiyorlardı. Hani müşterilerimiz farklı farklı sunumlarla fotoğraf çekip Boğaz'a karşı sosyal medyalarında paylaşsın diyorlar. Fincanlar buraya geliyor, nostalji köşesine. Yeni fincanlar size geliyor. Değiş tokuş yapılıyor. Yani aslında aynı zamanda bir müze gibi burası. Bence. Vitrin çok keyifli değil mi Mithat? Geçmişe götürüyor bizi. Bayıldım ben buraya. Gerçekten bayıldım. Hani içerisi eski çikolatacı, eski şekerciler gibi. Bakın orada çikolataları daha detaylı görebilirsiniz. Şöyle ilerlediğimizde el yapımları, akide şekerlerini kimler bilir ekran karşısında? Şu anda belki birçoğunuz yemiyorsunuzdur. Ama biri yese, meşhur olsa hop hepiniz akide şekeri yemeye başlarsınız. Ben de dahil. Tabii bayramlarda bunu verirlerdi, aynen öyle. Şu tarafa da bakar mısınız? Bu köşe çok güzel. Ben bu çikolata dükkanına bayıldım. Bu arada bu çikolata dükkanında tatlılar da var. Hemen Mithat'ın arka tarafında günlük taze taze çıkan tatlılar da var. Onu belirtmek istiyorum. Yine akide şekerlerinin de küçük boyunu 100 liraya, büyük boyunu 250 liraya satın alabiliyorsunuz. Damak zevkinize göre dilediğiniz akide şekeri var. Sanırım ben biraz fazla konuştum. Hemen susuyorum. Sizi mekanın alt katıyla baş başa bırakıyorum ve artık terasa doğru çıkıyorum.

0: Muhteşem bir sunum değil mi sevgili seyirciler? Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir sunum. Hani bakınca doyuyor insan. Yusuf var burada. Ellerine sağlık Yusuf. Gerçekten bakınca doyuyor insan. Şöyle kaşığı da koymuşlar. Önce kremayı alalım. Hmm. Beyaz çikolatadan yapılıyor.
1: Beyaz değil mi? Süt, çok hafif krema.
0: Beyaz çikolata süt, çok hafif krema dedi. Hmm. Gerçekten çok hafif. Ben normalde yemem krema ve sevmem. Sıcak çikolata çok güzel ve çok lezzetli.

Bu arada burada soğuk çikolata da içebiliyorsunuz. Vallahi bayıldım. Ellerine sağlık Yusuf. Sabah Çay Bahçesi'nde simit yiyeceğim zaman Şebnem Hanım var, Üsküdar Belediyesi'nde zabıta, onunla karşılaştım. Yıldız Hanım dedi. Efendim dedim. Bakar mısınız kimi izliyordum dedi. Bir baktım beni izliyor, Gezmek Olsun programını. Fotoğraf çekebilir miyiz falan derken böyle sohbet ettik. Bir çikolatacı var köşede dedi, çok güzel dedi. Oraya da gider misiniz dedi. Tabii giderim dedim, hatta kahve içelim beraber dedim. Onlar burayı tavsiye ettiler açıkçası. Yoksa bizim rotamızın içinde değildi aslında burası. Ama 20 yıldan fazladır Üsküdar ilçesinde Çengelköy'deymiş bulunduğumuz çikolatacı. Yani buradaymış, Derecik Sokağı'nın köşesinde. Muhteşem lezzetleri var. Benden söylemesi. Sıcak çikolatayı içmeye gerçekten doyamadım. Amacınız gezmek olsun. Çünkü bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

geldikler. TK-302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Passengers on flight TK-302 to İzmir are kindly requested to board the

0: Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you.
1: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Size de. Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek.

0: Hoş geldiniz Günsel Hanım. Odanız hazır.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz Fikret Bey. Odanız hazır.

0: Sesi de kendi kadar güzel yol arkadaşım ve oda komşuma en derin hayranlıklarımla Fikret Arda.
1: Alo? Şimdi güzel çiçeğinizle karşılaştım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim.
0: İzmir'e ilk defa mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Burada kalacak mısınız daha?
1: Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim.
0: Ne zaman?
1: Bir hafta sonra.
0: Çok az değil mi?
1: Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az.
0: İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Egelidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var.
1: Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem.
0: Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım.
1: Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz?
0: Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız.
1: Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok Yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim. Fakat başkası satın almak için benden önce davranmıştı.
0: Bilseydim onu size hediye ederdim.
1: Teşekkür ederim. O eseriniz gerçekten çok güzeldi. Garip bir hüzün veriyordu insana.
0: O tabloyu yaptığım sırada kendimi çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum.
1: Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz?
1: Rica ederim.
0: Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Tabii, tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Geçiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Cale.
1: Nişanlınız değil mi?
0: Evet.
2: Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim.
1: Ah! Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum.

0: Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik.
1: Siz de mi nişanlısınız?
0: Sözlüyüm. İstanbul'a dönünce evleneceğim.
1: Onu seviyor musunuz?
0: Bu bir aşk evlenmesi olmayacak.
1: Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
0: Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı bir iş adamı. Evlenince sahneden ayrılacak. Evimin kadını olacağım.
1: Jale de zengin bir ailenin tek kızı. Kültürlü ve güzel. Fakat bütün bunlar sizin ve benim mutlu olmamıza yeter.
0: Neden yetmesin?
1: Ya aşk?
0: Aşkı gelecekse nikahtan sonra da gelir Fikret Bey.

0: İzmir'e gelmişken babaanneme mutlaka uğramalıyım. Beni görünce sevinecektir.
1: Çok mu sever sizi?
0: Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki.
1: Tahmin ediyorum.
0: Siz de gelmek istemez misiniz?
1: Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim.
0: Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım.

0: Aşk olsun sana! İnsan böyle habersiz gelir mi?
1: Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim.
0: Aa, sevinçten yüreğime inecekti oğlum.
1: Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim.
0: Avcunu yala! Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım?
2: Çok haklısınız efendim.
0: Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı. Nişanlın çok güzel maşallah.
1: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
0: Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz.
1: Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız.
2: Ben o kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim.
1: Yo, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor.
0: Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak.
2: Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim.
0: Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin.
1: Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim.
0: Aa, dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım.
2: Teşekkür ederim.

0: akşama size balık çorbası yapacağım.
1: Aa, maalesef kalamayacağım.
0: Neden? Hemen gidecek misiniz?
1: Akşama programım var.
2: Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır.
0: Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım vardır.
2: Rahmetli büyük babam bestekardı.
1: Paşazade Ali Ekrem Bey.
0: Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın.
1: Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın.
0: Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın.
1: Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim.
0: Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim.
1: Memnuniyetle efendim.

başka hiç kimse bilmeyecek seni benim kadar. Hiç kimse sevmeyecek beni senden, seni benden.

hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden, başka hiç kimse sevmeyecek.

0: tatlı bir rüya gibi.
1: Ne yazık ki kısa sürdü.
0: İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım.

0: Söz vermiştik. Bir daha birbirimizi görmeyecektik.
1: Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana, Günsel.
0: Evet. Seni seviyorum.
1: Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz.
0: Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var.
1: Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak.
0: Refiye ne diyeceğim?
1: Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini.
0: Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
1: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
0: Ya seni bırakmazsa?
1: Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi?
0: Evet.
1: Bir hafta sonra bugün Rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim.
0: Geleceğim.

0: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun?
1: Günsel, neden bu kadar dalgınsın?
0: Affedersin.
1: Böyle derin derin ne düşünüyorsun?
2: Maalesef, kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım.
3: Sebep?
2: Tamamen özel sebepler.
3: Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın?
2: Açıkçası, aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim.
3: Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin.
2: Aksini iddia etmiyorum efendim.
3: Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın?
2: Benim para da pul da gözüm yok.
3: Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var.
2: Olabilir. Ben onlardan değilim.
3: Biraz daha düşünsen.
2: Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim.
3: İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim?
2: Ona mutluluklar dilediğimi.
1: Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle.
0: Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim.
1: Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne?
0: Başkasını seviyorum.
1: Başkasına mı?
0: Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki.
1: Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk?
0: Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın. Seni üzmek istemezdim.
1: Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna.
0: Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin.
2: Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam.
0: Bana tercih ettiğin kadın bu mu?
2: Evet. Onu seviyorum.
0: Başkasını seviyordun da ne diye benimle nişanlandın?
2: O zaman daha onu tanımıyordum.
0: Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim.
2: Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin?
0: Nefret ediyorum senden.
2: Nefret ettiğim bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın.
0: Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım. Oysa sen bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun.
2: Basit değil. Harikulade bir insan o.
0: Ne verebilir sana?
2: Aşkı ve mutluluğu.
0: Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum. Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse?
4: Bana kalırsa sen Refik'i reddetmekle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var.
0: Sen beni anlamak istemiyorsun anne.
4: Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları seninle çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum.
0: İyi ama onu sevmiyorum ki.
4: Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin.
0: Hiç sanmıyorum.
4: Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana?
0: Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu.

0: Seni çok bekledim sevgilim.
1: Geleceğim sevgilim.

0: adam iyi olacak mı doktor bey?
1: Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli.
2: Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz.
1: Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız.
0: Hayır! Kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur.
1: Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur.
3: Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun. Her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim?

0: Günsel Dolunay, İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı.
1: Adresini öğrenebilir miyim?
0: Adresi bizde yok.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz.
2: Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut.
3: Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım.
2: Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm.
3: Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem.
2: Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum.
3: Biliyorum. Fakat senden para alırsam... sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de... bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin.
2: Peki Günsel. İsrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni. Hemen gelirim.
3: Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Sen çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun?
1: Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim.
0: Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı.
1: Adresimi bilseydi arardı. Anne lütfen beni yalnız bırak.

0: Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Hayır, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu.
1: Buyurun. Günsel, sevgilim. Neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin?
0: Ben de bunun sebebini bildirmek... ...sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim.
1: Hayır! Olamaz! Sen benimsin, sevgilimsin. Hani söz vermiştik? Yeminler etmiştik? Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi?
0: Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim.
1: Günsel! Günsel!

İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi derdimiz seninle. İnan sen herkesten

0: beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın.
2: Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz.
3: Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele. Lütfen bana yardım edin. Adresini verin.
2: Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi.
3: Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana.
2: Pekala. Günsel Hanım'ın adresi şu. Etiler... Sun Sokak 12 numara.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: Alo? Evet, benim efendim. Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz?
1: Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım.
0: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler. Ne oldu yavrum? Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş. Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık. Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu.
2: Anlayamadım.
0: Şimdi her şeyi anlayacaksın.

0: Günsel Hanım'ı rica ediyorum.
1: Ben annesiyim, buyurun, bir isteğiniz mi var?
0: Kendisini görmem lazım, çok önemli efendim.
1: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke, çünkü...
0: Özür dilerim, onunla konuşmalıyım.

0: Oo, hoş geldin. Doğrusu beni şaşırttın.
1: Ben de şaştım. Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı.
0: Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani?
1: Kim bu bey sevgilim?
0: Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda.
2: Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız?
1: Hayır. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedim.
1: Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim.
0: Yalnızlıktan nefret ederim. Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim. Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda.
1: Yanında değil. Kalbinde olduğumu sanmıştım.
0: Çok duygulusun. Beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim senle. Halbuki sen her şeyi büyüttün. Çok safsın.
1: Belki de körüm. Göremedim iç dünyanı. Büyüttüm gözümde seni. Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için. Birlikte doğmuştuk sanki. Birlikte ölecektik belki de.
2: Günsel? Hı? Fikret Bey neler diyor Allah aşkına?
0: Bir masal anlatıyor bize. Çocuklar bile gülebilir bu masala. Bana kızmadın değil mi?
2: Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğin biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden.
0: Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin?
1: Birbirinize iyice uyumuş bir çiftsiniz. Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim.

0: Affet sevgilim. Yürümedikçe, hatta koşmadıkça sana dönmeyeceğim. Hiçbir zaman dönmeyeceğim. Hiçbir zaman.
1: Günsel! Günsel yavrum, sabır evladım!
0: Artık sabrım kalmadı! Ölsem de kurtulsam!
1: Sen kendini feda ettin yavrum! İstesen bu acın biterdi!
0: Onun da hayatını zehirledim! Oysa ona mutluluk vermek istiyordum!
1: Kaderin ne kadar kötüymüş yavrum!
0: Dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim! Bir yuvası olsun! Boy boy çocukları olsun! Unutsun beni, unutsun! Yapacağım bunu! Yapacağım!
2: Bir ziyaretçiniz var Jale Hanım!
3: Kim?
2: Günsel Dolunay!
3: Rahatsız edilmek istemediğimi söyle ona!
2: Çok ısrar etti efendim, garip bir hali var!

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Doğrusu hiç beklemiyordum.
0: Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum.
1: Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım.
0: Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi?
1: Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum.
0: Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim.
1: Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden?
0: Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız.
1: Ya siz?
0: Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle anın. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim.
1: Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu tekrar ayaklar altında çiğnetemem.
0: Sevgide gurur olmaz Jale. Sizi sevdi o. Benim yanımdayken bile sizi düşündü. Gözlerinde sizin hayalinizi görürdüm baktığım zaman. Ben sadece bir gönül eğlencesi oldum ona. Tatlı bir kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana.
1: Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu.
0: Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin!
1: Sakat değil. Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım. Söz veriyorum.

0: Neden geldin?
1: Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız?
0: Ben değilim artık.
1: Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm.
0: Bana acıdığın için mi?
1: Seni sevdiğim için.
0: İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum.
1: Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar kavuşacağına eminim. Yeniden başlayacağız her şeye sevgilim.

0: Hayır.
1: Neyin var Fikret?
0: Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım, anlamaya çalış Jale.
1: Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim.
0: Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Jale. Affet beni.
1: Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen.
1: Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık.

Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğin bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun

Ne dersin yavrum? Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olur.

0: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü top bir insan.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
2: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
1: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
3: Bizimkiler de öyle.
4: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
5: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
6: Bu evi terk mi ediyorsun?
7: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
4: Biz sensiz yaşayamayız abi.
1: Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
8: Canım benim.
9: Duyun beni birazdan TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
12: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
10: Demezdi.
12: O zaman bize müsaade.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni

0: 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni kez...
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
5: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
4: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
5: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
4: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı

0: boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
6: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
8: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
9: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
8: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
9: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
8: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
10: Bu portre bir şaheser. Bu defa büyük bir başarı kazanacaksın. Tebrik ederim.
11: Satılık değil o.
10: Neden?
11: Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim, her şeyimdi. Ama şimdi...
10: Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım.
11: Peki, götür sat onu.
12: Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunluk

0: Portre nerede? Onu bana ver.
1: Neden?
0: Satmaktan vazgeçtim.
1: Geç kaldın dostum, biraz evvel onu sattım.
0: Kime?
1: Sakat bir kadına.
0: Sakat bir kadına mı?
1: Evet.
0: O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın? Nerede oturuyor?
1: Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldum.

0: Buyurun.
1: Affedersiniz Gülşen Hanım, bir ziyaretçiniz var.
0: Kim?
1: Fikret Arda.
0: Buyursunlar.
1: Emredersiniz.

0: Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey?
1: Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım.
0: Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl?
1: Artık yaşamıyor.
0: Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi.
1: Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim.

0: Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende.
1: İyi rol yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Anlayamadım.
1: Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Gülser Hanım?
0: Hayır.
1: Haklısınız. Para her şeyi unutturur insanı. Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz. Etmiştiniz de size inanmıştım.
0: Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
1: Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum.
0: Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana.
1: Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak. Bak bakalım göz bebeklerinde kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin?
0: Defol git! Git! Git buradan!
1: Gidiyorum. Ama bil ki senden nefret ediyorum. Bu nefret ömrüm boyunca sürecek.
2: Geç kaldım dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına!
0: Hala ne duruyorsun? Git buradan!

0: için her şeyi anlatmadın.
1: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı, ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.

0: Niçin? Niçin olanları sakladın benden?
1: Affet! Üzmek istemedim seni! O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum! Çünkü sen gökyüzündeydin! Fakat şimdi sana koşamam! Artık yarım bir insanım!

0: Güneş çoktan düştü, uyanın bakalım! Uyanın be, uyku kumkumaları! Kendinizi mi sandınız? Sizi uyandıracağım!
1: Kocacığım, kocacığım, hadi! Kocacığım sinirlenme!
0: Anne! Anne! Anacığım, babacığım, bu ne uykusu?
2: Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi! Oo, hadi!
0: Hey, yukarıdaki uykucular!
3: Uyandım yavrum, geliyorum!
4: Tamam, tamam, Allah aşkına çalma o meredi!

günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Bir günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Hayat ince, dar bir köprü, sıram gel.

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin? Kesin şamatayı be! Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme.
3: Hadi yürüyün bakayım.
2: Hadi dur.
3: Hadi.
4: Hadi.
5: Varım yoğum sensin benim. Onların sözlerine kulak asma.
2: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan. Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benle alay ediyorlar.
5: Aldırma dedim ya. Anlat bakalım, nerelere uçmuştun demin?
2: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım. Bütün suç...

0: sen de anneanne. Hayal etmeyi bana sen öğrettin.
1: Yavrum, bir tane. İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Demek meşhur bir şarkıcı oldum.
0: Ah, ne güzeldi. Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu. Şahane bir tuvalet giymiştim. Pırlantalarım vardı. Herkes beni alkışlıyordu. Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler.
2: Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile.
1: Geberesice domuzlar. Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar.
3: Ne oldun bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı? Karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
4: Susun be! Agob'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
3: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
5: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
6: Bir daha soğan yemeyeceksin.
7: Tamam babacığım.
4: Bugün götürecek misin mağazayı, örtüleri?
0: Götüreceğim.
6: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
0: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
1: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
6: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
0: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey'e.
5: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
8: Recep ve Zineti, kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.
9: Kimmiş?
8: Biraz yaşlıymış ama paralıymış.
10: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
8: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
11: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
10: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
11: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
10: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahfuzhaneden çıkması. Dile kolay be babacığım. Tam 13 yıl. 13 yıldır bu sofrada eksik. Yakışıklı, mert, avare halim benim.
11: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
10: Dalaşma benimle!
11: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali. Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Biz çalışacağız, o yiyecek.
8: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali. Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde.
11: Böyle diye diye şımarttın onu.
10: Belki mahpusta mı adam etmiştir. Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir.
11: İki bileğimi keserim yapmaz bunu.
10: Ya ne yapacak, sabah akşam sokakları mı arşınlayacak?
11: Pazar yerinde çalışması şart mı?
10: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil, 70 seneyle zor kurtarır.
8: Ah, bu Ali illetli edecek beni. Senin işin ne kaçakçılıkta? Ah, o küflü duvarlar içinde günah değil mi sana?
0: En iyisi onun başını bağlamak.
8: Gelin haklı. Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar.
10: Ali hiç kadın etiğine bağlanıp da muma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı. Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları. Benim avare Ali'm ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya.
12: Ben bu kadını biliyorum.
11: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
10: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum.
13: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat.
10: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz.
12: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi. Bu kadını tanıyorum ben.

0: komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... ...geçen gün okuldan dönüşümde oradan geçerken gözlerimle gördüm. O inşaatın sahibi kadın hem güzeldi hem de zengin. Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü. Oo, mühendis ona bilgiler verdi. O koca inşaatın sahibi oymuş. Hem de tek başına. Başka apartmanları da varmış. Fabrikası da, ooo çok zenginmiş. Hem kocası öleli de epey olmuş. Şimdi dul yaşıyormuş. Tek başına. Benimle tanıştı. Evine davet etti. Adı Neriman.
1: İşte bu kısmetin en güzeli!
2: Ali, Ali! Gene dört ayağının üstüne düştün! Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını!
3: Oğlum, koçum benim! Kurtar bizi bu fakirlikten!
4: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
2: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına! Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
5: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
6: Hepsi bu kadar.
5: Teşekkür ederim.

0: Oo, bu ne sürpriz! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçeri buyurmaz mısınız?
1: İşim var, pazar yerine dönmedim.
0: Ya, o halde seçin istediğiniz arabayı. Sizi pazar yerine götüreyim, yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi, bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim, çok mütehassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, morlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Duyduk duymadık demeyin, senin yer Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip billet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınız alırsın, kaç tane
4: istiyorsun? Ben de ne oldu, sen de! Domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
3: Zeytinime bak, zeytinyağıma bak! Hali sayvalık bunlar! Şu sabuna bak sabuna, yıkanma şeker niyetine ye! Sabuna bak!
5: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al! Karpuzun kralı bunlar, kes kes al!
6: Lafı kes, mala bak mala! Çamaşır mı yıkadın ablacığım? Sepetini benden alacaksın! Karnın mı ağrıdı teyzeciğim? Oturanı benden seçeceksin!
3: Hey yavrum be, şuna bak, şuna! Fukara avyarı bu, fukara avyarı! Vatandaş, bu pahalılıkla lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacı!
7: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet! Uyuzunu kaşı!
8: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
6: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
9: Kaç bir numara iki buçuk, gel abla şansını dene abla! Üç kat bir numara iki buçuk!
10: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu, hey!
11: Ablacığım mı? Üstüme eğilik sağlık! Ben senin ablan olacak yaşta mıyım, ha? Ağzını topla sen!
12: Haydunuz!
10: Abla dedikse saygımızdan, bakayım, yaşlısın getir, demedik, getir, getir, der miyiz ki hiç? Seni görenler, bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başına bakayım, yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza... Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda!
7: Yandım gide gele oğlum, bari sen bir istida yazı ver de hakkımı arayayım. Bunu beğendim şekerim.
12: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
7: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
12: Bilmem, hanımefendinin boyu bosu nedir?
7: Aa, ayol karşındayım ya, çıkar metreni, ölç nazik bedenimi.
6: Neyler var, sepetler? Hey, şuraya bakın, Recep malını nasıl satıyor bak! Yakında başımıza taş yağacak, taş!
7: Allah!
12: Bana bak Osman, seni şu itine söyle havlamasın!
6: Ağzından çıkanı tartsana sen!
12: Tartma hey yarabbi! Lan tartmazsam ne olacak?
6: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere karşı!
13: Ne aramıyorsun be? Sıcak başına mı vurdu ha?
12: Sen karışma bu işe Yaşar! Senin gibi kansızdan izin mi alacağız?
6: Kansız senin sülalen ulan!
1: Aaa! Aaa! Ay, koşun, koşun! Polis çağırın, polis! Ayırın şunları! Ayırın şunları! Ayırın şunları! Ayırın şunları! Ayırın şunları!
7: Davacıyım komiser bey, her biriciğinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
12: Yeter ya!
14: Sizler babalarısınız, yakışır mı esnaflıkta bunca düşmanlık?
15: Haklısın komiser bey. İçtiğimiz bir yudum su, yediğimiz bir lokma ekmek.
16: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım.
17: Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
18: Olmaz bir daha böyle şeyler.
19: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
15: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
19: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deliye tıkarım ha! Götürün evine!
20: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
21: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
20: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa? Ne olur halimiz, kahrımızdan, acımızdan sürünürüz!
22: Yeter artık, kapa çeneni!
21: Çocuklar düşe kalka büyürler, erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık.
20: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!
21: Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar, iyi bir insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle?
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kana ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içine dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim.
2: Canım. Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mapuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı milleti Ali abi?
2: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
3: Yolunu nasıl bulacaksın?
2: Ne babamın işinde çalışır, gençliğimi pazar yerinde harcarım, ne de haybeden sırtımı kapılarına dayarım. Zora askıya gelemem ben. Avare olmuşum bu yolda. Beni ne baba korkusu, ne de kadın eti kafese sokamaz.
4: Hadi ya, hadi be oğlum, hadi ya. Yahu hadi ha. Hadi çabuk olun, çabuk olun, hadi. Hadi, hadi canım. Hadi, hop. Al şu iskemleyi de bakayım. Tamam. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun.
5: Tamam, tamam.

0: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
1: Kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen ver bakayım.
2: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılayalım, kalk.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
10: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.

0: Ateşe!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konu.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağlasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilk okula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü yarın 13.45'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
6: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
6: Ya ne olacaktı?
5: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Muazzam.
9: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlar akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcell'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dışarı.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
9: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
10: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
9: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
12: tam bir boş.
11: Kirlere geçit yok, zorlu leklere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
12: Tahmibor.
13: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
15: Kolay mı?
16: Nasıl kolay?
14: Aa!
15: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
14: Gel buraya, gel.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet mi, telefon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
2: Şeref verdiniz fakir soframıza.
3: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile, kız kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
4: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
2: Başımızın üstünde yeriniz var.
5: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
3: Uğraşma benimle. Bütün numaranızı söylerim ha.
2: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana.
4: Efendim, bu sizin.
3: Aman ne zahmet Kemal Bey.
4: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey.
2: Sağ olun, var olun. Bizleri mahcup ettiniz.
4: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
6: Teşekkür ederiz Kemal abi.
3: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Üstüme iyilik, sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
2: Dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
3: Sen kaçma be! Hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar! Hadi! Aşağıda yavrum!
2: Yoksa rahatsız mı ettik sizi?
4: Estağfurullah, ne demek efendim, rica ederim, rahatsızlık etmemek için.
2: Buyurun oturun öyleyse.
4: Efendim gitmem gerek, bazı işlerim var da, siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.
7: Efendim, ay fakir mahallemize bu ne şeref efendim.
8: Yoksun mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla...
7: İnanılmaz bir asalet getirdiniz. Adınız, şöhretiniz ta 7 mahalle ödeden duyuldu. Her fakirhanede sizden bahsedilir.
8: Allah sizden razı olsun.
7: Her tuttuğunuz altın olsun.
8: Teşekkür ederim. Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız. Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi. Memduh, hanımefendine getir.
7: Kadınlar da neymiş?
8: Evet efendim, kadınların kolundayız.
7: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kulunuz Raziye. Kadınlar kolunda başkanım.
8: Çok memnun oldum Raziye Başkan. Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim. Kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum.
7: Bu şeref size ait.
8: Buyurun. Demek kızınız Ayşe. Biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu. Tarafımdan bir dondurma yesin.
9: Teşekkür ederim efendim.
7: Bu da gelinim.
8: Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
7: Öyleyiz ya, oğullarım, kızlarım, gelinim.
8: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
7: Ali mi? Ali oğlumdur. Onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir.
8: Öyledir ya, en zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez. Neden yüz vermez?
7: Halim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir. Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez. Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir.
9: Oh. Ya, içelim hanımefendiler.
7: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim.
10: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına.
9: İçelim de. Efendim?
7: Ah, Neriman hanımefendiciğim! Şu kör olası ne zaman içsem, işte böyle mideme ateş gibi oturur.
9: Afiyet olsun hanımefendiler. Şey, oğlunuzdan bahsediyordum.
10: Biz de bunun için size geldik ya.
7: Gençtir, olgundur, yakışıklıdır. Ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
10: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına.
9: Ya. Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
7: Bu zevk bize ait.
9: Memduh! İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi versin. Buyurun.
7: Hayda! Kayol, Fıdıka!
9: Ne var hatun, söyle!
7: Şunlara bak kayol, şunlara!
11: Güneş başınıza mı çarptı hatunlar?
12: Sizlerde hiç utanma yok mu?
13: Gelsene! Gelsene!
11: Bu ameli bozuk karılar içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürüyüz! Yürü!
14: Beygir misin be karı? Burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye! Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
7: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız. Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
14: Hem hala ayılmamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
7: Dul karıya gittik. Tepeden tırnağa onu yağladık. Sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
9: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
7: Bize içkiyi zorla içirdi. Ha? Ayşe'ye de dondurma ya alması için 500 lira verdi kadına.
14: Ne? 500 lira mı? Nerede, nerede? Ayşe nerede?
7: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
14: Nihayet kurtuldun! Devlet kuşu Ali kuşumuzun başına kondu! Kurtuldun! 500'e hücum!
15: Eyvallah hemşerim.
16: Aslan Ali, ben taşırım. Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
15: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben.
16: Bütün aile heyecan içinde. Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına.
15: Devlet kuşu mu?
16: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul. Anlasana işte, bu devlet kuşu senin başına kondu.
14: Evet, evet, evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
15: O kart dolun ayaklarına kapanmam. Kendimi satmam.
7: Koçum, civanım Ali. Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdün. Bizi acılara, hasretlere boğdun. Pazar yerinde çalışmazsın. Neriman Hanım'ı beğenmezsin. Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
17: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
18: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
19: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
14: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
7: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz? Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali, bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum.
17: Sen ailemizin en asaletli kişisisin. Elbette pazar yerine yakışmazsın.
18: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır.
19: Abi, bizi kurtar!
16: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
7: Yapma evladım! Arabası var! Çok zengin!

0: emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
1: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz Hayat Üniversitesi'ni bitirmişsiniz Ali Bey.
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Aa, susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
0: 10.000 lira mı?
1: 15.000 lira.
0: 15.000 lira mı?
1: 20.000 lira.
0: Ay, seni, 20.000 lira mı?
1: 30.000 lira! Yo, itiraz istemem! 30.000 liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz! Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim çiçi oğlum Zafiyet'le tanıştırayım!
0: Zafiyet mi?
1: Tekman!
0: Eyvah! Tamam!
1: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı ve pek oyuncudur abisi.
2: Tutsana şunun acını!
0: Dur, aman öyle tut.
2: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı. Kımıldama!
0: Ne şirin şey ya,
2: lalala. Sen kımıldama, söyle bakayım, sen dostum musun, düşmanım mısın?
0: Ben neden düşmanım?
2: Düşmansın sen!
0: Ay yapma, vurma ya, Allah, vurma bak!
2: Düşmansın!
0: Vurma diyorum, ya sonra ben bir vurursam... Ay yapma ya, vurma, manisim var ya! Of, nasılım? Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
1: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
0: Bal gibi de yaptım işte.
3: Var mı be böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da Zehir Mustafa demesinler.
4: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
5: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
4: Senden gelecek bela kese kağıdı ile gelsin babalık.
6: Yaşar, Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
7: Sen karışma! Erkek işine burnunu sokma!
5: Erkeğe bak sen, erkeğe! Haydi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
7: Gel lan!
5: Oğlum yapmayın! Kendini mi?

0: yapıyorsun?
1: Cemile! Sen benim aşkımsın! Düşmanımın kızısın!
2: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler!
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim! Kardeşlerinden korkmuyorum!
2: Seni görürlerse öldürürler!
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece... ...beni onların gözlerinden gizler! Fakat sen istiyorsan... ...varsın beni öldürsünler! Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle girecek bir ölümü... ...tercih ederim!
2: Hayır! Ölümden uzak kal! Seni tam 13 yıl hasretle bekledim! Ama bu ev benim yuvam! Onlar da kardeşlerim! Niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene! Hep büyük balık, küçük balığı yutuyor! Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım!
2: Ben de! Daima kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim!
1: Ey!
3: Konuşsana ulan, okusana!
1: Parasızım, pulsuzum, avarıyım! Ama aşkım deniz gibi hudutsuz, sadakatim geceler kadar derindir! Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece! Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım! Sen bir tanesin, benimsin! Allah her iki ailenin de belasını versin! Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız! Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız! Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım! Ferhat olur, dağları delerim!
2: Sus, yeter artık! Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin!
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
3: Yarınlar bizim!
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır! Ey ölüm! Senden korkmuyorum!
3: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
1: ne
3: be!
1: Ne yaptım ya?
3: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, yapalım! Allah cezanı versin seni!
4: Bana bak, senin adın Nuri'ydi değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip... ...torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
5: Bilmiyorum.
4: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin. Seni domuzun teki seni. Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun... ...kulaklarını aç da beni iyice dinle. Bu işi torunum için yapıyorum. Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir. Cemile'nin tertemiz sevdası yok.

0: sana, ta Fizan'a giderim.
1: Yaşa! Ben de Ali'nin aşkı uğruna canımı seve seve veririm.
0: Sana iyi haberler getirdim. Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın.
1: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
2: Yapma, başım dönüyor, yere düşeceksin, yapma!
3: Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut yarabbi! Sana nasıl kıyıp vurdular?
4: İşte yatağa düştük, ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
3: Sensin koçum.
4: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
5: Nedir bu halin anneanne? Ah. Islanmışsın, mahzunsun. Getirdiğin haber yoksa kötü mü?
0: Of, aman, yorgunum, bitkinim.
5: Yalvarırım anlat anneanneciğim. Gördün mü Nuri'yi? Sana verdiğim randevuya gelecek mi Ali?
0: Bana hiç aldırdığın yok. Ya beni düştüğüm denizden balıkçılar kurtarmasaydı, ya ölseydim...
5: Allah korusun. Söyle, haberin iyi mi kötü mü?
0: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdığın, düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemil?
5: Kusurumu bağışla, heyecanlıyım.
0: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
5: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret ve kinin kucağında doğduk istemeden.
0: Allah sizi mesut etsin, ikinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun, mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
5: Babam hasta, onu nasıl bırakayım?
0: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya. Ali seni mağazada bekleyecek.
5: Seni hazır seni. Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum. Aşkların en güzeline gidiyorum.

0: Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer. Beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim. Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağız?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer var.

0: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Daha uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa?

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.

0: Çık!
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir durum kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde.
4: Yazıklar olsun sana. Bizleri nasıl bırakırsın? Nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devşir!
0: Bırakın, defolup gitsin!
5: Bu ne işi var bizle?
6: Bilmem. Ama hayır değildir mutlaka. Kıstırır, bülbül gibi söyletiriz.

0: Bakın bana sataşmayın. Yolumu da kesmeyin. Fırına gidiyorum. Lahmacunlarımı alacağım.
1: Öt bakalım. Neler anlatıyordun anneanneye?
2: Ne işin olur senin bizimle?
1: Söyle ulan.
0: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
3: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
4: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
3: Canım benim.
4: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
2: Söyle nerede buluşacaklar?
1: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
2: Öldürün beni! Kulunuz kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: yapma, dur.
1: Evladım, söz dinle.
0: Yavrum, dur evladım, dur.

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
0: Hadi.
1: Gel.
0: Şöyle.
2: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
3: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
4: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
5: Buraya hiç gelmediler.
6: Biz onları hiç görmedik.
4: Yalan söylüyorsunuz.
7: Memlekete selam.
8: Başını toprağını öpün benim için.
9: Tahkikatımıza göre kızımız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
10: Türkiye'de mi?
11: Almanyalı yârim birazdan TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İşte somonun hası.
2: İyi geldi mi boğaz havası?
3: Bu kadar tazesi ya denizde ya kar fırsata.
4: Türk somonunun kilosu 299 liraya kar.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
12: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
11: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
13: Kırklara karıştı.
11: Baban öldü. Eve gel.
14: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
11: Babam buraya gelmemi istemezdi.
12: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
14: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz yarın 16.15'te TV4'te.

0: kar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
2: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
1: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
2: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
1: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
5: Arçelik

0: kamerayla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: Peki, bir iki derim.
1: Sağ ol.
2: Bu işte oldu bitti.
0: Bak, kavga yok artık.
2: Aman Allah etmesin.
3: Ah canım benim, tebrikler.

0: Bu akşam ne yapıyoruz Murat abi?
1: Ne mi yapıyoruz? Her akşamki gibi Hans'ın meyhanesinde kafaları çekiyoruz.
0: Hey, aslanların abisi Murat abi. Be! Hadi bakalım! Hoppa!

0: Allah'a ısmarladık anneciğim. Güle güle kızım. Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle kızım, iyi eğlenceler.

0: Murat abi.
1: Yabancı işçiler Almanya'ya dolduğundan sonra ne huzurumuz kaldı ne de rahatımız. Bilhassa siz Türkler, kavga etmeden rahat duramaz mısınız? Kavga etmeye bayılıyorsunuz.
2: Yanılıyorsunuz komiser bey. Onların bu işte bir suçu yok. Kavgayı Türkler çıkartmadı, tam tersine. Beni sarhoştan bu bey kurtardı.
1: İfadeniz nazara itibara alınacaktır. İsminiz?
3: Maria Wellmann.
1: Wellmann'larla bir akrabalığınız var mı?
3: Graber Wellmann'ın kızıyım.
1: Babanızı çok iyi tanırım. İkinci Dünya Savaşı'nda komutanımızdı. Babanız büyük bir askerdir. Kendisine sonsuz saygım vardır.
2: O halde onun kızına inanmanız gerekir.
1: Elbette. Bir Wellmann asla yalan söylemez. Sizden özür dilerim. Suçsuz olduğunuz anlaşılmıştır. Serbestsiniz.
2: Size teşekkür ederim. Bütün bunlar benim yüzümden başınıza geldi.
4: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
2: Çok naziksiniz. Türkler hep böyle fedakar mı olurlar?
4: Dostları için canlarını verirler.
2: Doğrusu beni hayrete düşürüyorsunuz. Ben şimdiye kadar böyle dostlara rastlamadım.
4: Ben de sizin kadar güzel bir kızım.
2: Arzu ederseniz sizi arabamla evinize bırakayım.
4: Teşekkür ederim. Arabam var.
2: Hatırladım arabanızı.
4: Bense sizi hiç unutmadım.

0: Atalarım binlerce yıldan beri hep aynı toprakları ekip sürerler. Ben bir köy çocuğuyum. Sanat okulunu bitirdim. Çalışmak, mesleğimde ilerlemek için Almanya'ya geldim.
1: Ben koskoca bir köşkte tek başıma büyüdüm. Bu yüzden hiçbir zaman candan bir arkadaşım olmadı.
0: Anadolu bir masallar ülkesidir. Çocukluğum birbirinden güzel, binlerce masal dinleyerek geçti.
1: Dinlediğin masallarda ben de olmak isterdim.
0: Ancak bir prenses olurdum.
1: Ya da bir çoban kızı.
0: Bir kumarbaz hırsıyla her yerde talihimi aradım. Gerçekte aradığım sendin sevgilim.
1: Ömrümce sevebileceğim erkeği bekledim. Gerçekte beklediğim sendin sevgilim.
0: Şimdiye kadar aştığım dağlar, yürüdüğüm bütün yollar meğer hep sana varmak içinmiş.
1: Kaderim senin olmak, seni sevmekmiş.
0: Seninle beraber her şey çok güzel.
1: Tıpkı masallardaki gibi.

0: Herhalde doğum günüme geleceksin, değil mi?
1: Teşekkür ederim. Ne zaman?
0: Haftaya bugün.
1: Ne yazık ki o gün burada olamayacağım. Yıllık iznimi geçirmek için memlekete gidiyorum.
0: Doğum günümü sensiz geçirmek istemezdim.
1: Böyle bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim. Fakat eve yazdım. Anamla babam bekliyorlar beni.
0: Haklısın sevgilim. Kim bilir onları ne kadar çok özlemişsindir. Yalnız bu ayrılık çok zor gelecek bana.
2: Yolun açık olsun. Deli gibi git.

0: Aha! Unutma, burada da bekleyenlerim var.
1: Allah'a emanet ol.
2: Beni merak etmeyin, siz de rahat durun, kavga falan etmeyin ha. Hadi hoşça kalın.
1: Güle güle. Güle güle. Eşe dosta selam söyle.
0: Güle güle.
1: Güle güle. Güle güle. Güle güle.

0: Maria.
1: Seni gitti sanıyordum.
0: Sensiz yapamayacağımı anladım, sınır kapısından döndüm.
1: Bana dünyanın en büyük sevincini verdin.

0: Seni bütün kalbimle tebrik ederim Mary.
1: Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Murat. Gel seni ailemle tanıştırayım. Arkadaşım Murat Doğan, babam Graber Wellman.
2: Memnun oldum Bay Wellman. Ben de.
1: Annem. Müsaadenizle.

0: nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bugün benim için katlandığın fedakarlığı hayatım boyunca unutamam.
1: Fedakarlık değil Maria. Ayrılık çok acıymış, dayanamadım. Ben artık sensiz bir yere gitmem. Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak.
0: Ah, bu benim için yeryüzünün en büyük mutluluğu olacak.

0: Maria.
1: Baba. Babacığım. Mutluyum, çok mutluyum. Seviyorum, çok seviyorum onu. Biraz önce bana evlenme teklif etti.
2: Evlenme mi teklif etti? Kimmiş bu adam? Ne iş yapar?
1: Bir Türk işçisi. Otomobil fabrikasında çalışıyor.
2: Beni şaşırtıyorsun Maria. Benim kızım bir işçiyle evlenmeyi nasıl düşünebilir?
1: Onun işçi olması beni ilgilendirmiyor baba. Sevmiş olmam önemli.

0: Patron beni istemiş.
1: Çağırttığınız işçi geldi efendim.
2: İçeri gönderin.
1: Baş üstüne efendim. Buyurun.
0: Beni istemişsiniz.
2: Evet. Dostum Bay Velman sizinle konuşacak. Kendisini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim.
3: Duyduğuma göre kızıma evlenme teklif etmişsiniz. Neye güvenerek bu teklifi yaptınız?
0: Kızınızı seviyorum.
3: Kızım lüks bir hayata alışmıştır. Yılda iki araba değiştirir. Paris'in en ünlü moda evlerinden giyinir. Yalnızca berber, manikür, pedikür masrafı senin kazancının en az 10 katıdır. Bütün bunları neyle karşılayacaksın? İşçi ömeyenle mi?
0: Benimle evlenmeyi kabul eden kız, ona sağlayacağım mütevazi hayata katlanır. Kızınızı mutlu etmeye çalışacağım Bay Velman.
3: Nasıl mutlu olabilir? İçtimai seviye bakımından aranızda dağlar kadar fark var. Üstelik dil, din, ırk ve milliyet ayrılığı.
0: Hiçbiri önemli değil. Aşk engel tanımaz.
3: Açık konuş. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun?
0: Bu hakaretinizi sevdiğim kızın babası olduğunuz için karşılıksız bırakıyorum.
4: Bir şeye mi canın sıkıldı?
0: Yok, hayır. Kolay geleceği sanılan mutluluk hiç gelmeyebilir diye korkuyorum da.
4: Neden? Bir engel mi var?
0: Sebep yok belki. Ama bir korku var içimde. Sevenlerin gözü kara olurmuş. Bazı gerçekleri görmezlermiş.
4: Bizim gerçeğimiz sevgimiz Murat. Ölüme dek sürecek olan sevgimiz.
0: Bir de cemiyet gerçekleri var Maria. Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
4: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
0: Dedim ya Maria. Kuvar, ölmekten değil, senden ayrılmaktan korkuyorum.
4: Ayrılmak lafını etme bir daha. Beraber ölelim dersen varım. Ama ayrılık giremez aramıza. Asla giremez.
5: Bay Murat Doğan, fabrika müdüriyetinin size bir tebliği var.
0: Ne hususta?
5: Bu mektupta yazılı. Lütfen imzalayın.
0: Sayın Murat Doğan, fabrikamızda işçi tensikatına girişmiş bulunuyoruz. Bu nedenle üzülerek işinize son verdiğimizi bildiririz.
4: Aramızdaki anlaşma, tek taraflı iptal etme hakkımıza istinaden feshedilmiştir. Muhasebeye müracaatla işçi tazminatınızı alabilirsiniz. Başarılar dilerim. Hiçbir güçlük bizi yıldıramaz Murat. Her zaman yanındayım. Ölünceye kadar yanında olacağım.
3: Hayır Maria, o Türk'le evlenmene asla müsaade edemem.
4: O zaman size isyan etmek zorunda kalırım.
3: Bunu bana, babana yapamazsın. Üstün ve saf Alman ırkından gelen soyumuza yabancı kanı karıştıramazsın.
4: Saçma bütün bunlar, yetişkin ve özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşarım, mutlu olmak benim de hakkım.
3: Hayır, hakkın yok buna. Bu evlenme Velmanlara ihanet, bir alçaklık olur.
4: Yeter baba, birbirimizi daha fazla kırmayalım.
3: Fakat Maria, yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
4: Öyle bile olsa, sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
6: Bu adamlarda insaf, vicdan kalmamış.
7: Durup dururken işten adam çıkartılır mı? Hep beraber gidip patrona dayatmalıyız. Murat'ı tekrar işe almazsa biz de çalışmayız.
6: Doğru, başka çare yok. Kuvvet birlikten doğar.

0: Durun arkadaşlar, beni düşündüğünüz için sağ olun. İş bildiğiniz gibi değil, aslında patronun suçu yok. Bu darbe başka yerden geldi. Nereden geldiğini de çok iyi biliyor.
1: Murat abi! Polisler! Polisler seni soruyorlar abi.
0: Polis mi?
2: Buyurun. Murat Doğan sen misin?
0: Evet.
2: Pasaportunuz? Çalışma vesikanız?
0: İptal edildi. İşten çıkarıldım.
3: Alman iş kanununun yabancı işçilerle ilgili 5. maddesine göre sınır dışı edileceksiniz.
0: Bunu da bekliyordum. Yalnız bu kadar acele olacağını tahmin etmemiştim.
3: Derhal hazırlanın. Yalnız sınır kapısına kadar polis arkadaş size refakat edecek.
4: Alo? Alo! Kimi aradınız? Alo, konuşun! Kimi aradınız? Alo?

0: telefon edebilir mi? Bir kız arkadaşıma veda etmek istiyorum.
1: Peki, yalnız uzun sürmesin.
0: Teşekkür ederim.

0: Alo.
1: Sesini duymak istedim Maria. Ayrılırken son bir defa duymak istedim sesini.
0: Ne demek bu? Sonsuz değil miydi bizim sevgimiz? Mahşere kadar değil miydi?
1: Suallerinin cevabını şimdi veremem. Sana böylesine duygusuz veda etmek istemezdim.
0: Veda mı?
1: Evet, bırakmadılar Maria. Çok gördüler kutsal sevgimizi. Sana uzun uzun yazarım memleketimde.
0: Delirdin mi sen? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor anlatsana.
1: Anlatacak vaktim yok. Polis dışarıda bekliyor. Sınır dışı ediliyorum. Karşı koymak faydasız. Belki de doğrusu bu Maria. Ama ne olursa olsun sevdim seni. Beni benden alırlar ama sana olan sevgime asla. Allah'a ısmarladık.
0: Hayır, hayır gidemezsin. Bana veda edemezsin. Ayrılamazsın Murat.
1: Kaderi değiştirmek elimde olsaydı dünyayı yıkardım senin için. Ama imkansız Maria, gidiyorum. Sensiz dünyam yıkıldı, inan sevgi. Elveda.
0: Hayır, hayır, hayır!

0: Türkü siler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı.
1: Oğlum!
2: Anacığım!
1: Oğlum benim!
3: Hoş geldin evlat!
2: Hoş bulduk baba!
3: Nasılsın?
2: Sağ ol!
3: Şükür kavuştun ana!
2: Şükür olsun! Gel! Bakın size Almanya'dan bir misafir getirdim!
1: Hoş geldin kızım!
3: Hoş geldin yavrum!
1: Bu hasretlik canımıza yetti!
2: Benim de anacığım! Ama bir daha Almanya'ya dönmeyeceğim! Maria ile evlenerek buraya yerleşmeye karar verdim! Tabii siz de münasip görür, izin verirseniz.

0: Yatağın hazır kızım, başka bir isteğin var mı?
1: Teşekkür ederim, benim için çok büyük zahmetlere girdiniz.
0: Hiç zahmet olur mu? Sen artık bizim canımız, ciğerimizsin.
1: Sağ olun.
0: Sen de sağ ol kızım, Allah rahatlık
1: size versin. Size de.
2: Allah rahatlık versin.
1: Sana da Murat.

0: Günaydın.
1: Günaydın Maria. Bak, güneş bu sabah bizim için doğuyor sevgilim.
0: Biraz önce ezan okunurken ondan çok daha büyük, çok daha parlak bir güneş doğdu içime. Ruhumun yıkanıp arındığını, yüceldiğini duydum.
1: Bizim dinimiz yeryüzünün en mükemmel, en üstün dinidir Maria.
0: İşte ben de bu yüzden Müslüman olmaya karar verdim.
1: Eğer benim için bir fedakarlık yapmak istiyorsan...
0: Hayır sevgilim, bu benim içimden geliyor.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Hakikatımıza göre kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
1: Türkiye'de mi? Onu geriye getirmek için ne yapabiliriz?
0: Kanunen hiçbir şey Sayın Velman. Kızınız reşit bir insan olduğuna, kendi arzusuyla gittiğine göre yine kendi arzusuyla dönmesini beklemekten başka çareniz yok.

0: Abi toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
2: Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
6: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
12: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmek.

0: değildir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
1: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bilginize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
4: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
4: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
5: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
5: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
6: Acı Hatıralar yarın 18'de TV4'te.
7: O zaman yerindeyim.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler.

0: Yani konulara hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
11: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 oktana geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
15: Yeni Piril Ultra Güç.
16: Adriana duşta da sadece duruluyor.
17: Sadece duruladım. Sen de durula.
16: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
18: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
0: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
18: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
0: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
18: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Bir Türk'le evlendi demek.
1: Evet Sayın Graber Velman. Murat Doğan adında bir gençle.
0: İnanamıyorum. Maria nasıl yapabildi bunu?
1: Maria değil, Meral. Adını, dinini ve uyruğunu değiştirdi. Kızınız artık Müslüman bir Türk vatandaşıdır.

0: Size kendimi tanıtayım. Ben Alman konsolosu Alfons Kruzer. Size babanızı getirdim.
1: Önce senden özür dilemek istiyorum kızım. Beni bağışla. Sana karşı çok haksızlık ettim. Sevenlerin arasına girmemeliydim. Şimdi geç de olsa hatamı anlamış bulunuyorum. İkinizi de tebrik eder, mutlu olmanızı dilerim. Sizleri bir misafir olarak ziyaret etmek isterdim. Oysa üzücü bir haber getirdim kızım. Annen çok hasta.
2: Eski rahatsızlığın.
1: Üzüntü neticesi bir enfarkt.
2: Üzülmesi için bir sebep yok baba. Dönüşünüzde anneme kızının ne kadar mutlu olduğunu anlatırsınız.
1: Bu vazifeyi senin yapmanı rica ediyorum yavrum. Birlikte Almanya'ya döneriz.
2: Bu imkansız baba.
1: Kısa bir müddet için kızım. Hayat bu, belli olmaz. Belki anneni bir daha göremezsin. Rica ediyorum senden.
2: Ben bir karar veremem baba. Büyüklerim varken bana laf düşme.
3: Gitmelisin kızım. Bizler katı insanlar değiliz. Ne de olsa annendir.
4: Doğru güzel kızım. Ana hakkı ödenmez.
5: Senin yerinde ben olsam annemi mutlaka görmeye giderdim.

0: yavrum.
1: Nasıl oldun anne? Çok hastalandım kızım. Ölümlerden döndüm. Seni göremeyeceğim diye korkuyordum. Doktorlar benden umudu kesmişlerdi. Fakat şimdi daha iyi görünüyorsun. Hatta eskisinden bile daha iyi. Dün biraz iyi oldum. Sonra senin geleceğini bildiren telgrafı alınca canlanıverdim. Belli.
2: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Nasılsınız?
1: Görüyorsunuz hastayım işte. Hep sizin yüzünüzden.
0: Anne rica ederim bizi geldiğimize pişman etme.
1: Fakat Maria.
0: Maria değil Meral. Lütfen bundan sonra Meral deyin bana.

0: Zavallı talihsiz kızım! O güzel bakımlı ellerin ne hale gelmiş!
1: Çalışıyorum anne! Tarlada kocama yardım ediyorum! Bunun bana ne kadar büyük bir haz verdiğini bilemezsin! Tabiatla baş başa insan yaşadığını hissediyor!
2: Bu gel geç bir hevestir! Kızım er geç yaptığı hatayı anlayacak, layık olduğu hayata dönecektir!
3: Yanılıyorsunuz! Karım yeniden doğmuşçasına Anadolu toprağına bağlandı! Şimdi bir Türk vatandaşı olarak yurdumuzu en az benim kadar seviyor!

0: değiştirmişsin, yakışır mı sana? Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musun?
1: Yanılıyorsun anne! Şimdi bir Müslüman olarak Allah'a her zamandan çok daha yakınım!
2: Kızım burada kraliçeler gibi yaşıyordu! Şimdi Türkiye'nin o basit köyünde ne buluyor sanki?
3: Burada bulamadığı mutluluğu!
0: Peşinde bunca zengin, asil Alman erkekleri varken, kalkıp bir Türk'le evlendin! Onda ne buluyorsun sanki?
1: Aşkı ve mutluluğu! Seviyorum kocamı, bütün varlığımla, çok büyük bir aşkla! Annemin gerçekten hasta olduğuna inanmıyorum! Bu, bizi buraya getirtmek için uydurulmuş bir yalan!
3: Öyle bile olsa, onları mazur görmeliyiz! Seni özledikleri için böyle bir çareye başvurmuşlardır!
1: Gidelim buradan, yurdumuza, yuvamıza dönelim!
3: Peki sevgilim, yarın uçak biletlerini alırım! Ne zaman istersen gideriz!
1: Köyümüzü öyle özledim ki, bir an bile durmak istemiyorum burada!
0: O Türk büyülemiş Maria'yı, aklını başından almış! Kızın gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor! Bir an evvel Türkiye'ye dönmekten başka düşündüğü yok!
2: Merak etme, bir yere gidemez! Burada kalacak!

0: Ben arkadaşlara kadar uğrayıp hediyelerini vereyim.
1: Peki sevgilim, ama sakın geç kalma.
0: Merak etme, hemen gelir. Şimdi arkadaş, doğru Hans'ın meyhanesine gideriz ha?
2: Havanın da dibi delindi bu.
3: Aa, şuraya bak ya!
2: Vay anasını Murat abi bu be!
3: Murat abi!
1: Murat abicim!
3: Aslan abi be! Abi de abi.

0: Bunlar ne?
1: Bilmiyorum.
0: Dur.

0: Çıkarın beni buradan! Suçum yok benim! Çıkarın beni! Çıkarın!
1: Alo?

0: Merhaba.
1: Murat. Nedir bu başımıza gelenler?
0: Çıldırmak işten değil, vahşi bir hayvan gibi kapattılar beni buraya. Oysa hiçbir suçum yok.
1: İnanıyorum sana.
0: Ama senden başka kimse inanmıyor bana.
1: Almanya'ya dönmekle hata ettik. Hiç gelmeyecektik buraya.
0: Geldikten sonra evde çantayı açıp bakmıştım. İçinde arkadaşlarıma getirdiğim hediyelerden başka bir şey yoktu.
1: O halde bu oyun bizim evde oynandı. Şimdi her şeyi anlıyorum.

0: Öyleyse sonunda kazandı. Yaktılar beni Meral. Ayırdılar senden.
1: Hayır. Hiç kimse ayıramaz. Masum olduğunu ispat edeceğim, kurtulacaksın. Birlikte köyümüze, yuvamıza döneceğiz.
2: Vakit tamam.
0: Gitme sevgilim, bırakma beni. Sensiz yaşayamam.
1: Gene geleceğim Murat.

0: Artık her şeyi, her şeyi anladım. Onu zaten baştan beri istemediniz. Bizi ayırmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Başaramayınca sonunda çirkin, çirkin olduğu kadar da alçakça bir oyuna başvurdunuz.
1: Kim, biz mi?
0: Evet, siz. Siz hazırladınız bu tuzağı. Önce bizi uydurma bir hastalık haberiyle buraya getirdiniz. Sonra onun çantasını koydurup kocamı polise yakalattırdınız. Ne istediniz bizim mutluluğumuzdan? Ne geçti sanki elinize? Neden yaptınız bunu, neden?
1: Sen neler söylüyorsun Maria?
0: Maria deme bana!
2: Yanılıyorsun kızım!
0: Kızınız değilim artık! Şimdi beni büsbütün kaybettiniz. Gidiyorum. Bir daha da bu eve dönmeyeceğim. Yalnız şunu bilin ki yaptığınız kötülük yanınıza kalmayacak. Yarın mahkemede her şeyi anlatacağım.

0: Bir sigara içebilir miyim?
1: Tabii.
0: Kibritim kalmamış. Sigaramı yakar mısınız lütfen? Sakın kıpırdama yersin kurşunu. Şöyle arkadaşına şehir dışına çeksin.
1: Ne diyorsa onu yap.

0: Söyle dursun burada.
1: Dur burada.
0: Aç şu kelepçeyi. Aç dedim sana.

0: Ver silahını. Sonunuza çekip git buradan. Sakın geriye döneyim deme. Hadi. Hadi!
1: Sen üzülme bacım. Almanya'nın en birinci, en meşhur avukatını tutarız.
2: Gerekirse Türkiye'den de avukat getirtiriz.
1: Bunun için aramızda para toplamaya başladık bile.
2: Yetmezse memleketteki malımızı, mülkümüzü bile satarız.
1: O da yetmezse evelallah itibarımız var. Gırtlağa kadar borca batar, gene de arkadaşımızı kurtarırız.
2: Hatta yoldan adam bile çevirip soyarız. Biz arkadaşımız için canımızı veririz.

0: Alo, kimi aradınız? Bir dakika. Bacım, telefondan seni istiyorlar.
1: Alo? Evet?
2: Biraz önce mahkemeye götürülürken kaçtım. Polisler peşimde. Her zaman gittiğimiz göle, bizim kulübeye gidiyor. Seni orada bekleyeceğim.
1: Hemen geliyorum.

0: Dikkat! Suçlunun Herşing civarında olması muhtemeldir. Mıntıkanın aranması.
1: Anlaşıldı, tamam. Herşing civarına.
0: Gidebiliriz. Herşing mıntıkasına.
2: Polis öldürmenin cezası ya idamdır ya müebbet hapis.
3: İsteyerek öldürmedin ki. Üstelik yakalandığın zaman suçsuzdun.
2: Kime nasıl ispat edebilirsin bunu?
0: Kendi memleketimizde, Türkiye'de ispat edeceksin.
2: Delirdin mi sen? Burada kapana kısılmış gibiyiz. Polis bütün yolları kesmiştir. Bir adım atsak yakalarlar.
4: Sahte pasaport temin eden birini tanıyorum.
3: Arkadaşların doğru söylüyor. Burada kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Kaçmak, burada kalıp ölmek veya zindanlarda çürümekten iyidir.
2: Haklısınız. Bir kez şansımı denesem ne kaybederim?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden hemen harekete geçelim.
4: Yarın sabah Avusturya sınır kapısında buluşuruz, tamam mı?
2: Tamam.
0: Şimdilik eyvallah.
4: Şansınız açık olsun.
2: Sizin de.
3: Bir dakika. Bana da sahte bir pasaport bulun. Elimdeki pasaportla kaçamam.
0: Oldu bacım.
4: Sen merak etme onu.
0: Hadi.
2: Sahte pasaportu ne yapacaksın? Sen suçlu değilsin ki.
3: Seni yalnız bırakamam.
2: Hayır Meral, seni tehlikeye atamam. Burada ayrılmalıyız.
3: Sakın ayrılıktan söz etme bana. Bir an bile ayrılmayacağız, ölüme kadar.

0: Kızın evden ayrıldı. Bir daha da dönmedi.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Kocasının evlenmeden önce kaldığı bir işçi lojmanında Türk arkadaşları var. Orada gizlenmiş olabilirler.
2: Derhal Türk işçi lojmanını basıp arayın.
3: Allah Murad abinin yardımcısı olsun.
4: Varım yoğun Murad abiye helal olsun.
3: Sağ ol.
5: Sağ olun arkadaşlar.
3: Ay sağ ol.
5: Al abi.
3: Aslan kardeşim be, ne oldu?

0: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
1: Buraya hiç gelmediler.
2: Biz onları hiç görmedik.
0: Yalan söylüyorsunuz. Eğer doğruyu söylemezseniz hepinizi Almanya'dan sürer sınır dışına atarız. Hadi konuşun. Neredeler? Nereye gittiler?

0: Geceyi burada bir yerde geçiyoruz.
1: Haklısın, çok yorulduk.
0: Sabah erkenden yola koyuluruz. Benim yüzümden başına neler geldi.
1: Ben senin yanında olmaktan çok mutluyum.

yana! Dur! Hey! Çabuk polise telefon et!

0: Karısının arabası. Burada bir yerde olmalılar. Etrafı arayalım.
1: Merkez, arabayı orman yolunda bulduk. Terk etmişler. Etrafı aramaktayız.

0: Sevgilim, yalvarırım, bir şey söyle bana.
1: Merak etme, önemli değil, geçti.
0: Sınır kapısına çok yakın bir yerdeyiz, yürüyebilecek misin?
1: Gayret edeceğim.

0: Buradan çok uzaklaşmış olamazlar. Dağılın. Bütün bölgeyi tarayacağız. Sen merkeze haber ver.
1: Dikkat dikkat. Suçlunun eşiyle Salzburg sınır kapısına doğru gittikleri tespit edilmiştir. Derhal sınırın kontrol altına alın.
2: Anlaşıldı, tamam. Salzburg sınırına.
3: Gayret sevgilim.

0: valizlerimiz birbirine karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
3: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
0: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
4: Neden bu kadar dalgınsın?
3: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
5: Yağmur, birazdan TV4'te.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kıllı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
7: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
11: Sadece durulan.
12: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
17: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
12: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
13: Tuttum karides çupra levrek, sana bir mucize gerek.
14: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çıpranın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
15: Doğrusu Carrefour'sa.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yaşay!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bütün.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü yarın 13.45'te TV4'te.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
11: tam bir boş.
10: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
12: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
14: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4 bir yanını kapsamaya devam ediyor.
15: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
14: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
15: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
14: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
15: Ya ne olacaktı?
14: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
15: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
16: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
17: 5G!
16: Türksel! 5G! Türksel!
17: 5G!
16: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
14: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
14: Akımlara akıyor muyuz?
18: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
18: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkselli misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
20: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
21: Türksel'lere bağlan hayata.
7: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
22: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
7: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
22: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
7: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
22: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Mart'ta Carrefour'sa da %100 yerli besi dana kıymanın kilosu 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa. Doğrusu
1: Carrefour'sa. Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
3: Doğrusu Carrefour'da.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Abi, toplamışsın aileyi.
8: Aile çok önemli.
9: Hadi ben kaçarım.
8: Aha.
9: Arkadaşlarla buluşacağız.
10: Paran var mı?
11: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
8: Darladın ama çocuğu.
11: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
8: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
7: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
8: Biraz rahat olun

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Katiller, olsun size!

lütfen dikkat. TK-302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Passengers on flight TK-302 to İzmir are kindly requested to board the aircraft.

0: Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you.
1: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Size de.
3: Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek.

0: Sesi de kendi kadar güzel yol arkadaşım ve oda komşuma en derin hayranlıklarımla Fikret Arda.
1: Alo? Şimdi güzel çiçeğinizle karşılaştım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim.
0: İzmir'e ilk defa mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Burada kalacak mısınız daha?
1: Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim.
0: Ne zaman?
1: Bir hafta sonra.
0: Çok az değil mi?
1: Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az.
0: İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Egelidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var.
1: Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem.
0: Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım.

0: Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz?
1: Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız.
0: Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim.

0: Çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum.
1: Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz?
1: Rica ederim.
0: Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Şey, tabii, tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Geçiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Jale.
1: Nişanlınız değil mi?
0: Evet.
2: Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim.
1: Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum. Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik.
0: Siz de mi nişanlısınız?
1: Sözlüyüm. İstanbul'a dönünce evleneceğim.
0: Onu seviyor musunuz?
1: Bu bir aşk evlenmesi olmayacak.
0: Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
1: Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı bir iş adamı. Evlenince sahneden ayrılacak. Evimin kadını olacağım.
0: Jale de zengin bir ailenin tek kızı. Kültürlü ve güzel. Fakat bütün bunlar sizin ve benim mutlu olmamıza yeter.
1: Neden yetmesin?
0: Ya aşk?
1: Aşkı gelecekse nikahtan sonra da gelir Fikret Bey.

0: İzmir'e gelmişken babaanneme mutlaka uğramalıyım. Beni görünce sevinecektir.
1: Çok mu sever sizi?
0: Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki.
1: Tahmin ediyorum.
0: Siz de gelmek istemez misiniz?
1: Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim.
0: Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım. Aşk olsun sana. İnsan böyle habersiz gelir mi?
0: Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim.
1: Sevinçten yüreğime inecekti oğlum.
0: Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim.
1: Avcunu yala. Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım?
2: Çok haklısınız efendim.
1: Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı. Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
1: Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz.
0: Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız.
2: Ben o kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim.
0: Yok, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor.
1: Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak.
2: Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim.
1: Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin.
0: Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim.
1: Dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım.
2: Teşekkür ederim.

0: akşama size balık çorbası yapacağım.
1: Aa, maalesef kalamayacağım.
0: Neden? Hemen gidecek misiniz?
1: Akşama programım var.
2: Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır.
0: Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım var.
2: Rahmetli büyük babam bestekardı.
1: Paşazade Ali Ekrem Bey.
0: Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz

0: Bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın.
1: Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın.
0: Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın.
1: Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim.
0: Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim.
1: Memnuniyetle efendim.

herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana çok

başka hiç kimse bilmeyecek seni benim kadar. Hiç kimse sevmeyecek beni senden, seni benden.

Hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk. Hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden. Başka hiç kimse sevmeyecek.

0: Birlikte geçirdiğimiz bu günleri hiç unutmayacağım. Seni her zaman hatırlayacağım.
1: Her anı güzeldi. Tıpkı tatlı bir rüya gibi.
0: Ne yazık ki kısa sürdü.
1: İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım.

0: Söz vermiştik. Bir daha birbirimizi görmeyecektik.
1: Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana Günsel.
0: Evet, seni seviyorum.
1: Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz.
0: Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var.
1: Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak.
0: Refik'e ne diyeceğim?
1: Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini.
0: Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
1: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
0: Ya seni bırakmazsa?
1: Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi?
0: Evet.
1: Bir hafta sonra bugün rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim.
0: Geleceğim.

0: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun?
1: Günsel, neden bu kadar dalgınsın?
0: Affedersin.
1: Böyle derin derin ne düşünüyorsun?
2: Maalesef, kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım.
3: Sebep?
2: Tamamen özel sebepler.
3: Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın?
2: Açıkçası, aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim.
3: Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin.
2: Aksini iddia etmiyorum efendim.
3: Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın?
2: Benim para da pul da gözüm yok.
3: Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var.
2: Olabilir. Ben onlardan değilim.
3: Biraz daha düşünsen.
2: Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim.
3: İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim?
2: Ona mutluluklar dilediğimi.
1: Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle.
0: Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim.
1: Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne?
0: Başkasını seviyorum.
1: Başkasını mı?
0: Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki.
1: Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk?
0: Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın. Seni üzmek istemezdim.
1: Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna.
0: Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin.
2: Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam.
0: Bana tercih ettiğin kadın bu mu?
2: Evet. Onu seviyorum.
0: Başkasını seviyordun da, ne diye benimle nişanlandın?
2: O zaman daha onu tanımıyordum.
0: Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim.
2: Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin?
0: Nefret ediyorum senden.
2: Nefret ettiğim bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın.
0: Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım.

0: Oysa sen bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun.
1: Basit değil. Harikulade bir insan o.
0: Ne verebilir sana?
1: Aşkı ve mutluluğu.
0: Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum.
2: Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse?
3: Bana kalırsa sen Refik'i reddetmekle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var.
2: Sen beni anlamak istemiyorsun anne.
3: Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları senin de çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum.
2: İyi ama onu sevmiyorum ki.
3: Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin.
2: Hiç sanmıyorum.
3: Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana?
2: Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu.

0: Lastik patladı. Müsaade ederseniz hemen değiştiririm. 5 dakika sürmez.
1: Yok yok. Bekleyecek vaktim yok.

0: Seni çok bekledim sevgilim.
1: Geleceğim sevgilim.

0: iyi olacak mı doktor bey?
1: Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli.
2: Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz.
1: Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız.
0: Hayır! Kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur.
1: Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur.
3: Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun. Her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim?

Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle,

0: tutkunu yansıt.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
2: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
3: Kırklara karıştı.
1: Baban öldü. Eve gel.
4: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
5: Babam buraya gelmemi istemezdi.
2: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
4: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
6: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
7: Gizli Yüz yarın 16.15'te TV4'te.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
12: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
7: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
3: Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Büyük maç başlıyor.
12: O zaman yerindeyim.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Vay be, Bird 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var?

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: Günsel Dolunay İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı.
3: Adresini öğrenebilir miyim?
2: Adresi bizde yok.
3: Onu nerede bulabilirim?
2: Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz.
4: Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut.
5: Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım.
4: Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm.
5: Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem.
4: Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum.
5: Biliyorum. Fakat senden para alırsam sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin.
4: Peki Günsel. İsrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni. Hemen gelirim.
5: Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.

0: Sen çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun?
1: Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim.
0: Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı.
1: Adresimi bilseydi arardı. Anne lütfen beni yalnız bırak. Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Hayır, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu.
2: Buyurun. Günsel, sevgilim, neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin?
1: Ben de bunun sebebini bildirmek, sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim.
2: Hayır, olamaz. Sen benimsin, sevgilimsin. Hani söz vermiştik, yeminler etmiştik. Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi?
1: Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim.
2: Gülsel! Gülsel!

inan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana çok uzaktasın, belki de çok yakınsın. Şimdi derdimiz seninle, inan sen her

0: beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın.
2: Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz.
3: Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele. Lütfen bana yardım edin. Adresini verin.
2: Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi.
3: Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana.
2: Pekala. Günsel Hanım'ın adresi şu. Etiler... Sun Sokak, 12 numara.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: Alo? Evet, benim efendim.
1: Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz?
2: Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım.
1: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler.
0: Ne oldu yavrum?
1: Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş.
0: Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık.
1: Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu.
0: Anlayamadım.
1: Şimdi her şeyi anlayacaksın.

0: Günsel Hanım'ı rica ediyorum.
1: Ben annesiyim, buyurun. Bir isteğiniz mi var?
0: Kendisini görmem lazım. Çok önemli efendim.
1: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke, çünkü...
0: Özür dilerim, onunla konuşmalıyım.

0: Hoş geldin. Doğrusu beni şaşırttın.
1: Ben de şaştım. Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı.
0: Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani?
1: Kim bu bey sevgilim?
0: Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda.
2: Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız?
1: Hayır! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedin.
1: Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim.
0: Yalnızlıktan nefret ederim. Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim. Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda.
1: Yanımda değil, kalbinde olduğumu sanmıştım.
0: Çok duygulusun, beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim seninle. Halbuki sen her şeyi büyüttün. Çok safsın.
1: Belki de körüm. Göremedim iç dünyanı. Büyüttüm gözümde seni. Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için. Birlikte doğmuştuk sanki. Birlikte ölecektik belki de.
2: Günsel? Hı? Fikret Bey neler diyor Allah aşkına?
0: Bir masal anlatıyor bize. Çocuklar bile gülebilir bu masala. Bana kızmadın değil mi?
2: Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğim biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden.
0: Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin?
1: Birbirinize iyice uymuş bir çiftsiniz. Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim.

0: Gümüş yavrum, dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim, bir yuvası olsun! Boy boy çocukları olsun, unutsun beni, unutsun! Yapacağım bunu! Yapacağım!
1: Bir ziyaretçiniz var Jale Hanım!
2: Kim?
1: Günsel Dolunay!
2: Rahatsız edilmek istemediğimi söyle ona!
1: Çok ısrar etti efendim, garip bir hali var!

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Doğrusu hiç beklemiyordum.
0: Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum.
1: Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım.
0: Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi?
1: Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum.
0: Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim.
1: Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden?
0: Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız.
1: Ya siz?
0: Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle anın. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim.
1: Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu tekrar ayaklar altında çiğnetemem.
0: Sevgide gurur olmaz Jale. Sizi sevdi o. Benim yanımdayken bile sizi düşündü. Gözlerinde sizin hayalinizi görürdüm baktığım zaman. Ben sadece bir gönül eğlencesi oldum ona. Tatlı bir kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana.
1: Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu.
0: Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin!
1: Sakat değil! Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım. Söz veriyorum.

0: Neden geldin?
1: Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız?
0: Ben değilim artık.
1: Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm.
0: Bana acıdığın için mi?
1: Seni sevdiğim için.
0: İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum.
1: Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar kavuşacağına eminim. Yeniden başlayacağız her şeye sevgilim.

0: Hayır. Hayır.
1: Neyin var Fikret?
0: Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım anlamaya çalış Lale.
1: Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim.
0: Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Lale. Affet beni.
1: Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen.
1: Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık.

Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğim bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun edersin yavrum. Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olur.

0: Neden?
1: Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim, her şeyimdi. Ama şimdi...
0: Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım.
1: Peki, götür sat onu.
2: Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunlukla sanatçının son eserleri yer alıyor. Bu eserlerde, özellikle şimdiye kadar denenmemiş bir renk armonisi dikkati çekiyor.
3: Bilhassa Fikret Arda'nın şu eseri.
4: Gel, gel bak.

0: Portre nerede? Onu bana ver.
1: Neden?
0: Satmaktan vazgeçtim.
1: Geç kaldın dostum. Biraz evvel onu sattım.
0: Kime?
1: Sakat bir kadına.
0: Sakat bir kadına mı?
1: Evet.
0: O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın? Nerede oturuyor?
1: Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yılların? Bazen gözyaşı oldum.

0: Buyurun.
1: Affedersiniz Gülfer Hanım, bir ziyaretçiniz var.
0: Kim?
1: Fikret Arda.
0: Buyursunlar.
1: Emredersiniz.

0: Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey?
1: Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım.
0: Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl?
1: Artık yaşamıyor.
0: Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi.
1: Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim.

0: Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende.
1: İyi rol yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Anlayamadım.
1: Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Günsel Hanım?
0: Hayır.
1: Haklısınız. Para her şeyi unutturur insanı. Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz. Etmiştiniz de size inanmıştım.
0: Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
1: Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum.
0: Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana.
1: Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak. Bak bakalım göz bebeklerinde Kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin?
0: Defol git! Git! Git buradan!
1: Gidiyorum. Ama bil ki senden nefret ediyorum. Bu nefret ömrüm boyunca sürecek.
2: Geç kaldın dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına.
0: Hala ne duruyorsun? Git buradan! Fikret değil miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızım onu? Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı. Ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.
3: O, genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kulu.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
6: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
11: tam bir boş.
10: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
11: Tam bir Bosch.
12: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
13: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar, yarın 18'de...

0: tv.de.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
3: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
7: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik.
4: Abacus.
1: Kasa.
0: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
5: Dedim ki eyvah.
6: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
7: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
5: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
8: Sonra bir gün yardım istedim.
9: Hayatım o gün değişmeye başladı.
10: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
6: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
4: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
11: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
11: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
12: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
11: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
12: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
11: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Niçin? Niçin olanları sakladın benden?
1: Affet! Üzmek istemedim seni! O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum! Çünkü sen gökyüzündeydin! Fakat şimdi sana koşamam! Artık yarım bir insanım!

0: Danimarkalı kızlara uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım onlar burayı beğenmişler mi?
1: Is it your first time in here?
2: Yes. Yes.
1: Yeah. And what do you think?
2: It's very nice. We love it.
1: Yeah. Love it.
2: Yeah. Very, very nice.
3: And terrific skiing.
1: Yeah.
3: And beautiful weather.
1: Yes, it's good.
3: Amazing.
1: And which piece do you use? Are you expert or beginner or?
3: Sort of experts, I'd say. Yeah.
1: Oh, evet, çok çok profesyonellerle beraberiz, ne kadar güzel.

0: Lanay'da tam 1825 metredeyiz şu an. Burası -3, -4 derece.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu yalçın dağlar Dachstein adını taşıyor. Alplerin zirve noktalarından bir tanesi, özellikle Avusturya için en yüksek tepelerden bir tanesi diyebiliriz. Tam 3000 metre yüksekliğinde olduğunu da ifade etmekte yarar var. Zaten arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar şu anda şehri kapatıyor. Schladming şehrinin üzerine çökmüş bu bulutlar. Güneşin de etkisiyle gün ilerledikçe dağılacak ve biz şehri de göreceğiz. Ama şu anda hakikaten çok enteresan. Bizler bulutların üstündeyiz ve zirvedeyiz. Zirve yolculuğu devam ediyor.

Evet değerli izleyenlerimiz, Planay'dayız ve buradaki turumuz devam ediyor. İşte bulunduğumuz noktanın yüksekliği tam 1825 metredeyiz. Tabii bu Alp dağları gerçekten çok yüksek dağlar. 2500-3000 metreye kadar çıkan alanları var. Ama şu anda 1825 metredeyiz. Çok şanslıyız ki güneş var burada ve dağları görebiliyoruz. Aynı zamanda şu da bir gerçek ki burada şu anda -3, -4 derece olmasına rağmen, sağ olsun böyle bak eğildi de geçti ne kadar nazik. -3, -4 derece olmasına rağmen biz burada üşümüyoruz. Güneşin, kış güneşinin etkisiyle gayet de keyifli görüntüler çekmeye gayret ediyoruz sizler için ve turumuzu sürdürüyoruz.

0: Ekip arkadaşlarımızdan Burcu ve hocasıyla beraberiz. Bakalım onlar burada bulunmaktan mutlu mu?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görüyorsunuz hocamız burada, ekip arkadaşımız Burcu da burada. And teacher, is she good skier?
2: She's a very good skier. Yeah, maybe we have to work a little bit on technique, but she is on her best way. Yeah.
1: Evet, teknik olarak diyor biraz çalışacağız ama iyi diyor, gayet iyi durumda diyor Burcu. Neler hissediyorsun?
3: Harika, harika bir hava, muhteşem pist, çok muhteşem yani. Burada kaymak çok başka bir şey.
1: Değil mi? Dünyanın dört bir tarafından Jet Society buraya geliyor efendim. Bizler de geldik, ne güzel. And dört beş kilometre kayacaklar aşağı doğru.
2: That's very nice.
1: Evet, çok güzel. Aşağıdaki pistlerden bir tanesinde müzik yayını da yapılıyormuş. Kayak yaparken müzik dinleye dinleye kayıyorsunuz.
2: Look at the blue sky.
1: Gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz dağlar burada, bulutlar aşağıda. Schladming var ve Burcu da burada. Burcu hazır mısın devama?
3: Hazırım ve çok şanslıyım. Gidiyorum.
1: Hadi git. Hadi git bakalım. Hadi. You go. Hadi bye bye.

0: kar yapmadığı zaman işlerini şansa bırakmamış Avusturyalılar.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu noktada göstereceğimiz arkamızda görmüş olduğunuz sarı gözüken makine nedir? Merak ettik, sorduk. Tabii ki mevsim her zaman karlı geçmiyor. Olay Alpler bile olsa 2000 metre yükseklikteyiz ama bazen kar yağmayabiliyor. Ama burada korkunç bir yatırım var. İnanılmaz büyük bir yatırım ve dünyanın her yerinden kayakçılar buraya geliyorlar ve kaymak için geliyorlar tabii ki ve çok da büyük paralar harcadıkları oluyor. İşte Avusturyalılar hiçbir şeyi şansa bırakmak istememişler. Hemen aşağı tarafta bir suni yapay göl yapmışlar ve o gölde toplanan suyu her yerde görebileceğiniz bu sarı kar üretme makinalarına yolluyorlar ve bu kar makinaları kar üretiyor. Yani burada kar yağmasa bile kış aylarında her zaman için bir yapay kar söz konusu ve kayakçılar hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramıyorlar diyoruz. İşte bu makinalar, kar üreten makinalar hemen her yerde var.

0: Burada birçok pist var. Çocuklar için, yeni başlayanlar için ve uzmanlar için.
1: Değerli izleyenlerimiz, birçok pist var burada Planay'da. İşte onlardan bir tanesini aşağıda görüyorsunuz. Beginners, yani başlangıç yapanların kullandıkları pist. Kayak nasıl yapılır öğrendikleri pist hemen aşağıda bulunuyor. Hemen her şey düşünülmüş burada. Ve bizler oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Ve yeni başlayanların neler yaptıklarını da belki göreceğiz. Eğer yürüme imkanımız olursa. Çünkü genelde kayaklarla gidildiğini söylediler. Bakalım yürüyebilecek miyiz? 400 metre kadar bir uzaklığı var. Bir de tabii çok soğuk. Hani hakikaten güneş olmadığı zaman -5'lere, -6'lara kadar iniyor. Parmak uçlarımız falan dondu. Ben daha böyle bir eldiven alsaydım iyiydi. Anne örmemiş annem, değerli izleyenler. Annem bunu ördüğü için bana, bakın bunu örüyor yani. Bunu ördüğü için ben eller parmaklar donuyor yani şu anda, değerli izleyenler. Neyse, İstanbul'a gidince bunu konuşacağım kendisiyle.

0: kayak yapmaktan yorulanlar da düşünülmüş Redmink'te.
1: Değerli izleyenlerimiz, burada pistlerin arasında çeşitli aralıklarla 500'er metre arayla arkamda görmüş olduğunuz gibi tahta kulübeler inşa edilmiş. Çevreye ve doğaya son derece dost ve uyumlu işte kayakçılar, snowboardçılar burada dinlenip bir şeyler içebiliyorlar. Sıcak bir şeyler içip içeride şöminede ısınabiliyorlar. Çok güzel Avusturya müzikleri çalıyor burada ve harika bir manzarayla birlikte görüyorsunuz. Hem pistler var burada, hem harika bir orman havası, dağ havası, pırıl pırıl bir ortamda keyifli kahvelerini yudumluyorlar diyoruz. Bizim neyimiz eksik diyoruz ve elbette bizler de burada bu keyifli anın tadını şöyle bir kahveyle, çayla çıkaralım istiyoruz. Ihlamur varsa o 10 numara 5 yıldız olur vallahi. Soracağım ama ihlamurun İngilizcesini bilmiyorum. Bakacağız.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz derim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Dilara. Trabzon'dan geliyoruz.
0: Nereden geliyorsunuz?
2: Trabzon'dan.
0: Trabzon'dan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni mi geliyorsunuz? İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Yok, birkaç kez geldik.
0: Birkaç kez geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzon neresi?
2: Merkez.
0: Merkez. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımı.
0: Ev hanımısınız. Yaşınızı sormayayım.
2: Yaşımı hiç sorma, söylemem.
0: Evli misiniz?
2: Evliyim.
0: Kaç çocuk var?
2: 3.
0: 3. En büyük kaç yaşında?
2: En büyük 37'lerde var.
0: Yaşını ben sormadım. Kendisi söyledi ama olsun.
2: Gayet önemli değil.
0: İyisiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz derim. Hemen rakibiniz.

0: de geçiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, adım Çetin Saraç. Efendim söyleyeyim, yaşımı söyleyeyim yani ne olacak? 65 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Emekliyim. Efendime söyleyeyim, müzisyenim aynı zamanda. Yarışmada hanımefendiye eleyeceğime eminim. Ondan sonra...
0: Gayet iddialısınız.
1: Tabii canım. O Trabzonlu, ben Çerkezim, Adapazarı'ndayım. Böyle hanımefendiye şans dilemiyorum. Dolayısıyla iyi bir yarışma geçmesini diliyorum.
0: Çetin abimiz gerçekten çetin bir yarışma olacağını bizlere şu anda hissettirmiş oldu diyelim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. İlk etabımızda 5 adet sorumuz var. En fazla puanı hanesini alan yarışmacım bir üst etaba geçmeye hak kazanmış olacak. Dilara Hanım, sizce kim kazanır? Var mı bir iddianız?
2: Beyefendi kazanır, ben kazanamam.
0: Oldum ama bu şimdi. Bu nasıl bir yarışma olacak böyle?
2: Bilmiyorum, bakacağız.
0: Bakacağız. Kendinize güveniyor musunuz?
2: Güveniyorum ama...
0: En önemlisi zaten kendinize güvenmeniz değilim. Karşı tarafı da hiç şans dilemediğinizi düşünerek ben karşı tarafa geçiyorum. Peki Çetin abim, sence kim kazanır? Az önce söyledin ama...
1: Herhalde ben kazanacağım canım. Olur böyle şey. Evde 16 tane çocuk ekmek bekliyor. Onlara şey yapmak lazım. Ekmek yatırmak lazım.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Büyük bir deprem olmadan önce olan küçük sarsıntılara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Büyük bir depremden önce olan küçük sarsıntılara dedik, çift ses geldi.
2: Zelzele.
0: Zelzele, yanlış cevap. Zelzele böyle daha büyük bir deprem demek. Ondan önce olan küçük depremler var efendim. Geçelim Çetin Bey'e. Çetin Bey, hatta depremden sonra da olur bu. Büyük bir depremin ardından peşinden gelen...
1: Artçı deprem.
0: Artçı depremler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda.
1: Kemal, sağ ol. Kulaklıktan yolluyor da haberi. Biraz geç geldi.
2: Öyle mi? Benim yok ama. Bana kimse yardım etmiyor.
0: Peki ben de çok şaka yapıyor size şu anda.
1: Açıldı.
0: Evet, güzel atış var dönüyor şu anda sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublör.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e tekrardan göndermiş olduk. Efendim 2-0'lık bir puan tablomuz var. Biliyor muydunuz bu sorunun cevabını?
2: Biliyordum ama o söyledim.
0: Ay, siz de basabilirsiniz butona.
2: Ama bastı. Ben basamadım.
0: Geç mi kaldınız?
2: Geç kaldım.
0: Hızlı olmak önemli. Üçüncü soru sizin için çok önemli efendim. Bir hanede...
2: Baştan yenileceğimi söylemiştim ya zaten.
0: Ama siz baştan koyverdiniz gemileri. Olur mu öyle? Bir Trabzon'a yakışır mı? Yakışır mı?
2: Yakışmaz ama oluyor, ne yapalım?
0: Olmaz. Efendim üçüncü soru Dilara Hanım için çok önemli derken Çetin Bey de 2-0'lık puan tablosuyla şu anda önde geliyoruz. Üçüncü sorumuz efendim. Hangi enstrüman hem dizlerin arasında hem koltuk altına konu olarak çalınır? Biliyor musunuz? Butonlara tek ses geldi.
3: Darbuka.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
1: Ya öyle bir adama sordunuz ki enstrümanistim ben ya. Müzisyenim ben ya.
0: Siz hangi çalgıları çalabiliyorsunuz?
1: Nefesliler hariç hepsini.
0: Hepsi maşallah diyelim. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Ve maalesef Dilara Hanım 3-0'lık.
2: Yeniliyorum.
0: Yenildiniz artık efendim.
2: Yani biliyordum. Yenileceğimi.
0: Neden biliyordunuz? Hani butona basmadınız, hiç basamadınız. Bir kere basar mısınız? Sesini duyalım. Evet, bir kere duymuş olduk en azından.
2: Bir kere daha bastım, duydum iki kere.
0: Efendim bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Yayınınıza başarılar dilerim. Ben katıldım, memnun oldum.
0: Bizler de memnun olduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Çetin...
1: Hanımefendi, memnun oldum tanıştığımıza.
0: Efendim bizler de Çetin Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Çetin Bey, rakibiniz Dilara Hanım'ı 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Üzgünüm. Düşüncelerinizi alalım.
1: Bir hanımefendiyi elemekten dolayı çok üzgünüm. O yüzden affetsinler. Beni Trabzon'a sokmayacağını biliyorum artık. Ama olsun, bu bir yarışmadır. Sportmence hareket ettik. Ve hanımefendi gibi yarışı kaybettiğini kabul etti ve bana şans diledi. Kendilerine teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar dilerim.
0: Efendim, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Anladım. Ve her sorumuzun da ayrı

0: Tekrardan hatırlatalım, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. İkinci etabımız başlıyor. Çatıdan göğe bakar, etrafa duman saçar. Bu bir bilmece.
1: Baca.
0: Baca, baca doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Geçelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim.
1: Gelsin.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları, nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Keman olmuş yârimin kaşları.
0: Keman olmuş o yârimin kaşları. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Çetin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Duyabilir miyiz bu şarkıyı sizden efendim?
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları. Keman olmuş o yârimin taşları, keman olmuş o yârimin kaşları.
0: Kocaman alkışlarımızı tekrardan Çetin Bey'e göndermiş olduk. Efendim, gelelim ikinci etapımızın son sorusuna.
1: Lütfen.
0: İyilik yap, denize at, nokta nokta bilmezse Halik bilir. Süremiz başladı. Denizde ne olur efendim?
1: Balıkları at.
0: İyilik yap, denize at.
1: Balık.
0: Bilmezse?
1: Bilmezse işte.
0: Halik bilir.
1: Balık
0: mı?
1: Balık.
0: Efendim, balık doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı. Üçüncü sorumuz için de göndermiş olalım Çetin Bey'e ve 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı çok başarılı bir şekilde tamamladık ve ben hızlıca ödülümü takdim etmek için ödülümü rica edeceğim. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada,
1: buyurun.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansımız var ve ödül de sizde kalmış olacak.
1: Tamam, tabii.
0: Geçelim mi?
1: Tabii geçelim.
0: O zaman bizler efendim 3. etaba geçelim. 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Çetin Bey ile birlikte artık 3. etaptayız efendim. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz diyebilirim. Bu etabımda elimdeki 3 zarfların içerisinde sizlere bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta.
1: Evet.
0: Size bu etapta tarihten mi soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa genel kültürden devam edelim?
1: Yeşilçam.
0: Yeşilçam mı? Peki o zaman Yeşilçam zarfını alıyorum ve açıyorum bakalım. Bizi bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler, hemen şöyle hızlıca.
1: Şıklı sorular değil mi bunlar?
0: Efendim?
1: Şıklı soru.
0: Şıklı sorular değil efendim.
1: Ha öyle mi?
0: Evet, yine tek cevap hakkımız var. Kurallarımız zaten biliyorsunuz.
1: Tamam.
0: 3. etapla ilgili bir süre kısıtlamamız bulunmamakta. Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Bu etabımıza tekrardan hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Bir joker hakkı kazandı yarışmacımız. Takıldığı tek bir soruda telefon jokerini veya burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorarak jokerini kullanabilir.
1: Tamam.
0: Diyelim. Hazırsanız başlayalım.
1: Hazırım.
0: İlk sorumuz geliyor. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir?
1: Ya zaman yok değil mi?
0: Zamanımız yok. Sesi düşünebilir.
1: Rüştü Asyalı.
0: Efendim?
1: Rüştü Asyalı
0: cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Keloğlan filmleriyle özdeşen ünlü sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı kimdir diye sorduk. Rüştü Asyalı cevabı geldi. Bakalım Rüştü Asyalı doğru cevap mı efendim? Rüştü Asyalı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olduk. Ve ilk sorumuzu geçtik bu şekilde. Joker hakkımız halen duruyor efendim. Tekrardan hatırlatmış olalım. İyi gidiyoruz.
1: Tamam.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Heyecanlı mıyız?
1: Yok.
0: Rahatız, heyecanlı. Peki. Gelelim ikinci sorumuza. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir? Hatta filmin ismi de sanki öyle bir şeydi. Tam söylemiş olmayalım.
1: Tarzan. Aa ne Tarzan'dı ya.
0: İzlediniz mi o filmi? Ne yapıyordu Kemal Sunal orada? Hatırlayabildiniz mi?
1: Yok hatırlayamadım da şey... biliyorum filmi ya. Film şeyinde Tarzan ismi var. Tarzan var da.
0: Dilerseniz joker hakkınızı da kullanabilirsiniz. Kime soracaksınız?
1: Eşime.
0: Şöyle ben mikrofonu tutayım. Aradıktan sonra hoparlörü de alırsanız bizler de duymuş oluruz.
1: Tarzan evet. Tarzan Rıfkı.

0: Efendim?
1: Tarzan Rıfkı.
0: Tarzan Rıfkı. Ha. Joker hakkımızı kullanmadık o zaman.
1: Evet, evet, yok o.
0: Evet, Tarzan Rıfkı cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet, son dakika, son saniyelerde az kalsın. Çetin abimiz Joker hakkını kullanacak ikinci soruda. Rıfkı cevabı geldi, Tarzan Rıfkı bakalım. Doğru cevaplıymış efendim. Kendini Tarzan sanan ve ormanda yaşayan Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adı nedir diye sorduk. Tarzan Rıfkı, Rıfkı cevabı geldi. Bakalım Rıfkı doğru cevap mı?
1: Doğru.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. Olur. Evet, demek ki beyin bir anda arka planda evet. Düşünüyor efendim.
1: Evet, evet.
0: 2'de 2 gidiyoruz. Artık son sorumuzdayız ve Joker hakkımızda...
1: Telefonu çıkarayım da.
0: Joker hakkımızda halen duruyor. Son sorumuzdayız efendim. Sorum geliyor. Telefonu da çıkardı. Her halükarda, her hali hazırda bekleyip eşini arayacak.
1: Evet.
0: Çetin abimiz bakalım. Umarım eşine gerek kalmadan cevabı verebilirsin.
1: Yoksa paranın yarısına konar.
0: Öyle midir yoksa? Nasıldır? Nasıl tanıştınız bu arada?
1: Peşinden çok geldi. Arabasını günlerce takip etti. Aynı mahallede oturuyorduk. Takip etti, etti. En son bizde de bir Çerkez
0: olarak... Sizin peşinizden koştu.
1: Evet, bizde bir şey vardır. Bizde bir adet vardı Çerkezlerde. Biz mahallemizin kızına yan bakmayız. Ondan sonra geldi. En sonunda bir gün sahilde bir yakaladı. Bin çoluk arabaya dedi. Bindirdi. Ne dedi, beni peşinden koşturuyorsun ya dedi. Tamam mı? Benimle evleneceksin dedi. Ondan sonra evlenmemin asıl sebebi ben araba kullanmayı hiç sevmem. O çok güzel araba kullanıyor diye evlendim.
0: Evet, artık son sorumuzdayız ve üçüncü sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Karagöz'ün filmindeki mesleği nedir?
1: Eşime sormam lazım bunu.
0: Joker hakkımızı kullanacağız.
1: Evet, evet,
0: kullanacağız. Peki efendim.
1: Ha, belge.
2: Efendim.
1: Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la oynadığı...
0: Karagözlüm.
1: Karagözlüm adlı filmde Türkan Şoray'ın mesleği neydi? Bodrum hakiminde hakimeydi. Orada... Aa, mesleği şey miydi ya?
2: Balıkçıydı galiba.
1: Aa, balıkçı. Doğru. Balıkçı. Tamam, teşekkür ederim. Balıkçı.
0: Tamam. Evet, teşekkür ederiz bu arada. Joker hakkımızı kullandık. Balıkçı cevabı geldi efendim. Türkan Şoray'ın Kadir İnanır'la başrolünü paylaştı. Karagözlüm filmindeki mesleği nedir diye sordu. Çetin Bey, Joker hakkını eşine sorarak kullanmak istedi ve kullandı. Balıkçı cevabı geldi. Acaba balıkçı doğru cevap mı? Çetin Bey, bu etaptaki son soruya doğru cevabı vererek büyük ödülü bugün bizden kazanacak mı? Bizler de merak ediyoruz açıkçası. Seyircilerimiz de çok merak ediyor.
1: Bu sefer ben de merak ediyorum.
0: Efendim balıkçı cevabı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Çetin Bey'e göndermiş olalım. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Rakiplerimizi eledik. Süreye karşı yarıştık. Joker hakkımızda son saniyelerde son sorumuzu kullanarak doğru cevaba eriştik efendim. Ben kocaman alkışlarımı Çetin Bey için göndermek istiyorum efendim. Kocaman alkışlar Çetin Bey'e gelsin. Ben hızlıca ödülümüzü de hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok bu arada Çetin Bey, dilerseniz risk etabına da geçebiliriz.
1: Yok, bu kadar yeter.
0: Geçmeyelim.
1: Bu kadar yeter. Daha diğer yarışmacılara da hak tanıyalım. Onlar da bu güzel yarışmadan istifade edip bu güzel ikramiye kazansınlar. Geçmeyelim. Çok teşekkür ederim. Benden
0: peki
1: bu kadar.
0: O zaman efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Valla hiç hesapta olmayan bir şeydi. Ne kadar güzel. Üstelik de biz emekliyiz. Emekliler için bu mükemmel bir ikramiye oldu. Bazı arkadaşları görüyorum bu yarışmaya katılmaktan imtina ediyorlar ama bence çok yanlış. Bakın 15 dakikada kim ikramiye kazanır?
0: Vallahi. O zaman buradan da duyuralım. Tabii, bizi tabii. Görürseniz yolda, sokakta, evet, evet. Meydanlarda yarışmaktan evet. Çekinmeyin. Bakın Çetin Bey çok keyifli bir yarışma evet. Geçirdi ve sonunda ödülünü kazanmış oldu diyelim
1: efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür
0: ederim. Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Teşekkür ederim,
0: efendim, sağ olun. Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Ben Yeşim, ev hanımıyım. İki kızım var, Damla ve Dila. Öyle yani bu sene başladım sadece, okulda çalışıyorum yemekhanede. Kayseriliyiz. İstanbul'da yaşıyorum.

0: yaşıyoruz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada kızınız mı?
0: Evet, kızım.
1: Oo, bugün anne kız bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Efendim, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Damla ben okuyorum. Öyle annemle.
1: Annene bir öyle bir yarışım.
2: Evet, evet.
1: Peki, şimdi sizler efendim şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Damla, sence annen mi kazanır, sen mi kazanırsın?
2: Ben.
1: Sen kazanırsın. Annene şans diliyor musun?
2: Diliyorum.
1: Ha, diliyorsun. Peki. Efendim, kızınız size şans dilemedi.
0: Yok, dilemiştir.
1: Annem kazanamaz dedi. Her türlü ben kazanırım dedi. Peki sizce kim kazanır?
0: Bakalım.
1: İyi olan mı diyorum?
0: İyi olan kazansın.
1: Peki. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Çok güzel bir rekabet göreceğiz sevgili izleyenler. Bilebilir senin ilk etabı ve ilk sorusu başlıyor diyelim. Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? Evet. Henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Siz kim bastı?
2: 7.
1: Damla 7. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Damla'ya göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sanki bana şöyle geldi. Annen sen bas diye bekledi gibi geldi. Bilemiyorum efendim.
0: Tam anlayamadık ilk başta galiba, onun için bekledik.
1: Olsun. Geçelim ikinci sorumuza. Daha 4 sorumuz daha bizleri bekliyor. Hangi bitkinin çiçeğiyle yapılan bir dolma çeşidi vardır?
2: Çiçek mi deniyor? Aklıma gelmedi benim.
1: Gelmiyor mu? Gelmiyor. Annene geçiyorum o zaman. Rakibe geçtim efendim.
0: Kabak çiçeği.
1: Kabak çiçeği yani kabak dolması.
0: Kabak dolması.
1: Doğru. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. Şu anda bir birlik, bir eşitliğimiz var. Puan tablomuza baktığımız zaman geçelim. Üçüncü sorumuza çok güzel bir rekabet dönüyor. Şu anda anne kız arasında diyebilirim sevgili izleyenler. Üçüncü sorumuzdayız. Yalnız çenede sivri ve seyrek olarak bulunan sakal hangi hayvanın sakalına benzetilir? Tek ses geldi.
0: Keçi.
1: Keçi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var.
2: Kazanıyor gibi ama bakalım.
1: Belli olmaz orası.
2: Evet, daha var.
1: Daha önce hiç keçi gördün mü?
2: Gördüm.
1: Sakalı nasıldı?
2: Keçi sakalı.
1: Keçi gibi. Peki. Efendim 4. sorumuzdayız. Güzel bir sorumuz geliyor. İç Anadolu bölgesinde yer alan ve peri bacalarıyla ünlü ilimiz neresidir? Çift ses geldi.
2: Nevşehir, Kapadokya.
1: Nevşehir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Damla'ya gelsin efendim. Şu anda 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Kıyasıya bir mücadeleyle şu anda devam ediyoruz efendim. Bu arada kamera arkasında bizleri izleyen sanırım Yeşim Hanım'ın küçük kızı, ismi neydi?
0: Fatma Dila.
1: Fatma Dila'yı da buraya alalım. Ben birkaç sorular sormak istiyorum. Fatma Dila hoş geldin. Gel seni şöyle alalım yanımıza. Gel. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
3: İyiyim.
1: İyi misin? Şu anda annenle ablanla yarışıyoruz.
3: Evet.
1: 2-2 kaldılar. Berabere kaldılar.
3: Evet.
1: Sence kim kazanır?
3: Annem.
1: Annen kazanır. Ablanın şansı yok mu?
3: Yani var. Derslerine falan çalışıyor.
1: Peki. Çok çalışmıyor mu? Bazen anneni sinirlendiriyor mu? Ya kızım az mı çalıştın acaba diyor mu annene?
3: Yani çok nadir.
1: Çok nadir. Ablan derslerine çalışır.
3: Evet.
1: Ama annen mi kazanır diyorsun?
3: Evet.
1: Peki. O zaman Fatma Dila'yı alkışlarla uğurlayalım sevgili izleyenler. Görüşmek üzere. Evet, Fatma Dila'dan anne cevabı geldi Damla. Sen ne düşünüyorsun? Bu benim kardeşim de demiyorum ama hep böyledir. Diyor gibi geldi.
2: Yani annesi sonuçta onu seçmişti.
1: Doğru diyorsun, anneler kutsaldır efendim. Son sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Köylülerin el birliğiyle köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Efendim?
0: Birlik mi?
1: Birlik değil. Bir şey usulüdür onun adı.
2: İlmece.
1: Efendim?
2: İlmece.
1: İlmece değil ama çok yaklaştın.
0: İmece.
1: İmece. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım. Maalesef Damla 3-2'lik, 2 skorluk mağlubiyetle aramızdan üzülerek ayrılıyor. Az önce Fatma Dila geldi kardeşin ve dedi ki annem kazanır. Haklı mıymış?
2: Haklıymış.
1: Olsun, sen de çok iyi yarıştığını söyleyebilirim. Evet. Çok keyifli bir yarışma oldu. Bizlere evet, ve annene, güzel. Ya daha doğrusu rakibine neler söylemek istersin?
2: Tebrik ediyorum. Sonuçta ben kazanmasam da annem kazanacak. Bizden devamında başarılı.
1: Teşekkür ederiz efendim. Bizler de Yeşim Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim.

0: Evet sevgili izleyenler, Yeşim Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yeşim Hanım, kızınızı yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler düşünüyorsunuz?
1: Yani mutluyum ama o da kazanabilirdi. Sorun
0: bir yanınızda yine üzüldünüz.
1: Aynen, bir yanım üzüldü.
0: Gayet keyifli bir yarışma oluyor efendim. Artık ikinci etaba geçmeyi hak kazandınız. Ben hızlıca yarışmamızın kurallarından bahsetmek istiyorum. Zaten kuralları biliyorsunuz ama tekrardan izleyicilerimizle hatırlatmış olalım. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz ve şarkı sözlerimizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Ve son soru olarak da bir bilmecemiz var. Bilmeceler aranızda sıdır. Yani çocuklarınız biraz küçük olduğu için daha iyi olabilir gibi geliyor bana.
1: Yani biraz iyi. Efendim, o şarkı sözleri yeni şarkılarda pek iyi değil.
0: Değil mi? Umarım yok. Eski şarkılardan gelir diye.
1: Bakalım.
0: Efendim, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Başlayalım.
0: Efendim, sorum geliyor. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Süremiz başladı.
1: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Yeşim Hanım bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa nokta nokta parmağıma ağlardım bir başıma. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Yağmur yağsa...
1: Bir kuş konsa
0: badi parmağıma. Bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı Yeşim Hanım'a göndermiş olalım.
1: Sesim güzel olmadığı için tamam mı söyleyemedim?
0: Bence ikimiz bu şarkıyı söyleriz gibi geliyor. Söyleyelim mi?
1: Bakalım.
0: Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa badi parmağıma. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yeşim Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Yeşim Hanım kazanmış oldu. Artık son sorumuzdayız. İkinci etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Tatsız aşa su ne eylesin? Akılsız başa nokta nokta ne eylesin? Süremiz başladı.
1: Biliyordum bunu ama...
0: Düşünebilirsiniz.
1: Tekrar alabilir miyim?
0: Tatsız aşa su ne eylesin? Akılsız başa nokta nokta ne eylesin?
1: Akılsız başa...
0: Dolmak üzere...
1: Bilgi ne eylesin?
0: Değiştir. Süremiz...
1: Düşünce...
0: Doldu. Tatsız aşa su ne eylesin, akılsız başa söz ne eylesin.
1: Evet.
0: Aslında çok kolaydı. Daha evet. Böyle derinlere indiniz. Yardımcı olmaya çalıştım.
1: Evet.
0: Ama olsun da efendim. Yine iki sorumuza doğru cevap verdiniz ve iki sorumuzun ödülünü ben hızlıca almak istiyorum. Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Keşke üçüncü etaba geçebilseydik.
1: Evet.
0: Ama sağlık olsun diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederiz. Üsküdar'a geçerken burada karşılaştık. Güzel bir deneyimdi.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun. Günler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Eyvallah hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım.
2: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
4: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
5: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
4: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
0: Bizimkiler de öyle.
6: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
7: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
8: Bu evi terk mi ediyorsun?
9: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
6: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
4: Canım benim.
10: Duyun beni birazdan TV4'te.

0: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
1: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
0: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilk okula hademe girdi galiba.
0: Buralardan gidemedim bir türlü.
1: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 13.45'te TV4'te.
8: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
9: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
4: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
5: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
4: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
5: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
4: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
9: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
10: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
9: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: güneş çoktan düştü, uyanın bakalım! Uyanın be, uyku kumkumaları! Kendinizi mi sandınız? Sizi uyandıracağım! Hadi!
1: Kocacığım, hadi! Kocacığım sinirlenme! Anne! Anne! Anacığım, babacığım, bu ne uykusu?
2: Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi! Oo, hadi!
0: Hey, yukarıdaki uykucular!
3: Uyandım yavrum, geliyorum!
4: Tamam, Allah aşkına çalma o meredi!

günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Bir günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Hayat ince.

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin?
3: Kesin şamatayı be! Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme.
4: Hadi yürüyeyim bakayım.
3: Hadi dur.
4: Hadi. Hadi. Hadi.
5: Varım yoğum sensin benim. Onların sözlerine kulak asma.
3: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan. Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benle alay ediyorlar.
5: Aldırma dedim ya. Anlat bakalım, nerelere uçmuştun demin?
3: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım. Bütün suç sende anneanne. Hayal etmeyi bana sen öğrettin.
5: Yavrum, bir tane. İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Demek meşhur bir şarkıcı oldum.
3: Ne güzeldi. Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu. Şahane bir tuvalet giymiştim. Pırlantalarım vardı. Herkes beni alkışlıyordu. Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler.
6: Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile.
5: Geberesice domuzlar. Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar.
0: Ne oldum bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı, karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
4: Susun be! Agob'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
0: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
1: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
7: Bir daha soğan yemeyeceksin.
0: Tamam babacığım.
4: Bugün götürecek misin mağazaya örtüleri?
3: Götüreceğim.
7: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
3: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
5: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
7: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
3: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey.
1: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
2: Recep ve Zineti, kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.
5: Kimmiş?
2: Biraz yaşlıymış ama paralıymış.
0: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
2: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
8: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
0: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
8: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
9: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahpushaneden çıkması.
0: Dile kolay be babacığım. Tam 13 yıl. 13 yıldır bu sofrada eksik. Yakışıklı, mert, avare halim benim.
8: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
9: Dalaşma benimle.
8: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali. Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Biz çalışacağız, o yiyecek.
2: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali. Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde.

0: Böyle diye diye şımarttın onu.
1: Belki mahpusta mı adam etmiştir. Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir.
0: İki bileğimi keserim yapmaz bunu.
1: Ya ne yapacak, sabah akşam sokakları mı arşınlayacak?
0: Pazar yerinde çalışması şart mı?
2: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil, 70 seneyle zor kurtarır.
3: Ah ah, bu Ali illetli edecek beni. Senin işin ne kaçakçılıkta? Ah, o küflü duvarlar içinde günah değil mi sana? En iyisi onun başını bağlamak. Ha, gelin haklı. Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar.
1: Hmm. Ali hiç kadın etiğine bağlanıp da muma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı. Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları... Benim avare Ali'mi ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya!
4: Ben bu kadını biliyorum.
0: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
1: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum.
0: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat.
1: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz.
4: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi. Bu kadını tanıyorum ben. Komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... Geçen gün okuldan dönüşümde oradan geçerken gözlerimle gördüm. O inşaatın sahibi kadın hem güzeldi hem de zengin. Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü. Oo, mühendis ona bilgiler verdi. O koca inşaatın sahibi oymuş. Hem de tek başına. Başka apartmanları da varmış. Fabrikası da, ooo çok zenginmiş. Hem kocası öleli de epey olmuş. Şimdi dul yaşıyormuş. Tek başına. Benimle tanıştı. Evine davet etti. Adı Neriman.
0: İşte bu kısmetin en güzeli.
1: Ali, Ali! Gene dört ayağının üstüne düştün. Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını.
5: Oğlum, koçum benim. Kurtar bizi bu fakirlikten!
6: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
2: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına! Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
6: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
7: Hepsi bu kadar.
6: Teşekkür ederim.

0: Bu ne sürpriz! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçeri buyurmaz mısınız?
1: İşim var, pazar yerine dönmedim.
0: Ya, o halde seçin istediğiniz arabayı. Sizi pazar yerine götüreyim, yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi, bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim, çok mütehassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, morlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Duyduk duymadık demeyin, senin yer Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip billet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınızı alırsın, kaç tanesi?
4: Ben de alırsam da, domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
5: Zeytinime bak, zeytinliğime bak!

0: kalabalık bunlar. Şu sabuna bak sabuna. Yıkanma şeker niyetine. Sabuna bak.
1: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al. Karpuzun kralı bunlar, kes kes al.
2: Lafı kes, mala bak mala. Çamaşır mı yıkadın ablacığım? Sepetini benden alacaksın. Karnın mı ağrıdı teyzeciğim? Oturanı benden seçeceksin.
0: Hey yavrum be, şuna bak şuna! Fukara veri bu, fukara veri! Vatandaş, bu pahalılıkta lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacı!
3: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet! Uyuzunu kaşı.
4: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
2: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
5: Kaç bir numara iki buçuk, gel abla şansını dene abla! Üç kat bir numara iki buçuk!
6: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu, hey!
7: Ablacığım mı? Üstüme eğilik sağlık! Ben senin ablan olacak yaşta mıyım, ha? Ağzını topla sen!
8: Haydunuz!
6: Abla dedikse saygımızdan, bakayım, yaşlısın getir, demedik, getir, der miyiz ki hiç? Seni görenler bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başına bakayım, yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza, Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda!
4: Yandım gide gele oğlum, bariden bir istida yazı verdi, hakkımı arayayım.
9: Bunu beğendim şekerim.
10: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
9: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
10: Bilmem. Hanımefendinin boyu bosu nedir?
9: Aa, ayol karşındayım ya. Çıkar metreni. Ölç nazik bedenimi.
0: Neyler var? Sepetler.
2: Hey, şuraya bakın. Recep malını nasıl satıyor bak. Yakında başımıza taş yağacak. Taş.
10: Bana bak Osman, seni şu itine söyle havlamasın.
0: Ağzından çıkanı tartsana sen.
10: Tartma ya Rabbi. Lan tartmazsam ne olacak?
0: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere karşı!
11: Ne aranıyorsun be? Sıcak başına mı vurdu ha?
2: Sen karışma bu işe Yaşar!
6: Senin gibi kansızdan izin mi alacağız?
2: Kansız senin sülalen ulan!
7: Aaa! Aaa! Ya. Ayıp koşun, koşun! Polis çağırın!
2: Müşteriler ayıptır ya!
7: Ayıp şunları!
2: Ulan bu senin son!
7: Ayıptır, yapmayın!
2: Ya deme
7: kardeşim,
2: ya deme! Ya esnafız ya!
9: Davacıyım komiser bey, her biricinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
2: Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne
12: yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne
4: Haklısın komiser bey, içtiğimiz bu yudum su, yediğimiz bu lokma ekmek.
12: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım. Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
13: Olmaz bir daha böyle şeyler.
12: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
9: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
12: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deliye tıkarıma! Götürün evine!
14: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
9: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
14: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa... Ne olur halimiz, kahrımızdan, acımızdan sürünürüz!
10: Yeter artık, kapa çeneni!
9: Çocuklar düşe kalka büyürler, erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık!
14: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!

Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar, iyi bir insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

yazımda yüleymiş. Baktım saçından

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle?
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Aa, anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kan ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içinde dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim.
2: Canım. Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mapuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı milleti Ali abi?

0: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
1: Yolunu nasıl

0: Şu iskemleye bakayım. Tamam. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun.
1: Tamam.

0: afiyet olsun.
1: Ay, bayıldım yani.
0: Afiyet olsun.
2: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
3: Aa, kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen der bakayım.
4: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılayalım, kalk.
1: Ooo, efendim hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz fakir soframıza.
3: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile, kız, kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
5: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
1: Başımızın üstünde yeriniz var.
6: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
3: Uğraşma benden. Bütün numaranızı söylerim ha.
1: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana!
5: Efendim, bu sizin.
3: Aa, aman ne zahmet Kemal Bey!
5: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey. Aa,
1: sağ olun, var olun. Bizleri mahcup ettiniz.
5: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
7: Teşekkür ederiz Kemal abi.
3: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Aa, üstüme iyilik sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
1: Aa, dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
3: Sen karışma be! Hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar! Hadi! Aşağıda yavrum!
1: Yoksa rahatsız mı ettik sizi?
5: Yok yok, estağfurullah, estağfurullah, ne demek efendim, rica ederim, rahatsızlık
1: demek. Buyurun oturun öyleyse.
5: Efendim gitmem gerek, bazı işlerim var da, siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşçakalın, Allah'a ısmarladık!
8: Efendim, efendim, ay fakir mahallemize, bu ne şeref efendim!
9: Yoksun mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla...
8: İnanılmaz bir asalet getirdiniz, adınız, şöhretiniz...

0: 7 mahalle ödeden duyuldu. Her fakirhanede sizden
1: bahsedilir. Allah sizden razı olsun.
0: Her tuttuğunuz altın olsun.
1: Teşekkür ederim. Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız. Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi. Memduh, hanımefendiler...
2: Kadınlar, kadınlar da neymiş?
1: Evet efendim. Kadınların kolundayız.
2: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kolunuz Raziye. Kadınlar kolunda başkanım.
1: Oh, çok memnun oldum Raziye Başkan. Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim. Kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum.
2: Bu şeref bize ait. Ait.
1: Buyurun. Demek kızınız Ayşe. Biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu. Tarafımdan bir dondurma yesin.
3: Teşekkür ederim efendim.
2: Bu da gelin.
1: Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
2: Öyleyiz ya, oğullarım, kızlarım, gelinim.
4: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
1: Ali mi?
2: Ali oğlumdur. Onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir.
4: Öyledir ya. En zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez.
1: Neden yüz vermez?
2: Alim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir. Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez. Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir.
1: Ya. İçelim hanımefendiler.
2: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim.
4: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına.
1: İçelim. Efendim.
2: Ah Neriman hanımefendiciğim, şu kör olası ne zaman içsem işte böyle mideme ateş gibi oturur.
1: Afiyet olsun hanımefendiler. Oğlunuzdan bahsediyordum.
4: Biz de bunun için size geldik ki.
2: Gençtir, olgundur, yakışıklıdır ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
4: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına. Ya.
1: Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
2: Bu zevk bize ait.
1: Memduh! İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi versin. Buyurun.
2: Hayda! Kayo, Fıdıka!
4: Ne var hatun, söyle!
2: Şunlara bak ayol, şunlara!
5: Güneş başınıza mı çarptı hatunlar?
6: Sizlerde hiç utanma yok mu?
7: Gelsene! Gelsene!
5: Bu ameli bozuk karılar, içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürüyeceğiz, yürü!
8: Beygir misin be karı? Burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye!
9: Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
2: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız. Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
9: Hem hala ayılmamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
2: Dul karıya gittik. Tepeden tırnağa onu yağladık.
3: sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
10: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
3: Bize içkiyi zorla içirdi. Ha? Ayşe'ye de dondurma ya alması için 500 lira verdi kadına.
9: Ne? 500 lira mı? Nerede? Ayşe nerede?
3: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
9: Nihayet kurtulduk! Devlet kuşu Ali kuşumuzun başına konduk! Kurtulduk! 500'e hücum!
11: Eyvallah hemşerim.
9: Aslan Ali, ben taşırım. Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
11: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben.
9: Bütün aile heyecan içinde. Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına.
11: Devlet kuşu mu?
9: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul. Anlasana işte, bu devlet kuşu senin başına kondu.
12: Evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
11: O kart dulun ayaklarına kapanmam, kendimi satmam.
3: Koçum, civanım Ali. Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdün. Bizi acılara, hasretlere boğdun. Pazar yerinde çalışmazsın, Neriman Hanım'ı beğenmezsin. Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
13: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
10: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
14: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
9: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
3: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz? Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali, bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum.
13: Sen ailemizin en asaletli kişisisin. Elbette pazar yerine yakışmazsın.
10: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır.
14: Abi, bizi kurtar!
9: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
3: Yapma evladım! Arabası var!

0: Emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
1: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz Hayat Üniversitesi'ni bitirmişsiniz Ali Bey.
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Aa, susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
0: 10.000 lira mı?
1: 15.000 lira.
0: 15.000 lira mı?
1: 20.000 lira.
0: Seni, 20.000 lira mı?
1: 30.000 lira! Yo, itiraz istemem! 30.000 liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz! Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim cici oğlum Zafiyet'le tanıştırayım!
0: Zafiyet mi?
1: Tekman!
0: Eyvah! Tamam!
1: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı, pek oyuncudur abisi.
2: Sana şunun
0: acını! Aman, öyle tut.
2: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı.
0: Ne şirin şey ya, öyle.
2: Sen kımıldama, söyle bakayım, sen dostum musun, düşmanım mısın?
0: Ben neden düşmanım?
2: Düşmansın sen!
0: Yapma, vurma ya, Allah, vurma, bak, vurma diyorum. Ya, sonra ben bir vurursam... Yapma ya, barışım var ya, al, nasılım? Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
1: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
0: Bal gibi de yaptım işte.
3: Var mı da böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da Zehir Mustafa demesinler.
4: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
5: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
4: Senden gelecek bela kese kağıdıyla gelsin babalık!
6: Yaşar, Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
7: Ben karışma! Erkek işine burnunu sokma!
5: Erkeğe bak sen, erkeğe! Hadi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
7: Gel lan!
5: Oğlum, yapmayın! Kendini!

0: görsün.
1: Cemile! Sen benim aşkımsın. Düşmanımın kızısın.
2: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler.
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim. Kardeşlerinden korkmuyorum.
2: Seni görürlerse öldürürler.
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece beni onların gözlerinden gizler. Fakat sen istiyorsan varsın beni öldürsünler. Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle gelecek bir ölümü tercih ederim.
2: Hayır. Ölümden uzak kal. Seni tam 13 yıl hasretle bekledim. Ama bu ev benim yuvam. Onlar da kardeşlerim. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene. Hep büyük balık küçük balığı yutuyor. Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım.
2: Ben de daima kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim.
1: Ey!
3: Konuşsana ulan, okusana.
1: Parasızım, pulsuzum, avarıyım. Ama aşkım deniz gibi hudutsuz. Sadakatim geceler kadar derindir. Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece. Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım. Sen bir tanesin, benimsin. Allah her iki ailenin de belasını versin. Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız. Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız. Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım. Ferhat olur, dağları delerim.
2: Sus, yeter artık. Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin.
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
4: Yarınlar bizim.
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır! Ey ölüm! Senden korkmuyorum!
4: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
1: ne
4: be!
1: Ne yaptım ya?
4: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, defol! Allah cezanı versin senin!
5: Bana bak, senin adın Nuri'ydi değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
6: Bilmiyorum.
5: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin. Seni domuzun teki seni. Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun, kulaklarını aç da beni iyice dinle. Bu işi torunum için yapıyorum. Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir. Cemile'nin tertemiz sevdası yoluna ta Fizan'a giderim.
1: Yaşa! Ben de Ali'min aşkı uğruna canımı seve seve veririm.
5: Sana iyi haberler getirdim. Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın.
1: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
5: Yapma, başım dönüyor, yere düşeceksin, yapma!
7: Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut ya Rabbi. Sana nasıl kıyıp vurdular?
8: İşte yatağa düştük, ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
7: Sensin koçum.
8: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
2: Nedir bu halin anneanne? Ay. Islanmışsın, mahzunsun. Getirdiğin haber yoksa kötü mü?
5: Of, aman, yorgunum, bitkinim.
2: Yalvarırım anlat anneanneciğim. Gördün mü Nuri'yi? Sana verdiğim randevuya gelecek mi Ali?
5: Bana hiç aldırdığın yok. Ya beni düştüğüm denizden balıkçılar kurtarmasaydı, ya ölseydim...
2: Allah korusun! Söyle, haberin iyi mi kötü mü?
5: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdığın, düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemile?
2: Kusurumu bağışla, heyecanlıyım.
5: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
2: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret vekiğinin kucağında doğduk istemeden.
5: Allah sizi mesut etsin, ikinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun, mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
2: Babam hasta, onu nasıl bırakayım?
5: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya. Ali seni mağazada bekleyecek.
2: Senin hazır seni. Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum. Aşkların en güzeline gidiyorum.

0: Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer. Beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim.

0: Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağım?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer.

0: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Daha uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa? Kasadan parayı bile almadın.
1: Yürü gidelim.

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.

0: Kaçtık!
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir dulun kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde!
4: Yazıklar olsun sana!
5: Bizleri nasıl bırakırsın, nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devşir!
0: Bırakın, defolup gitsin!
6: Bu ne işi var bizle?
7: Bilmem. Ama hayır değildir mutlaka. Kıstırır, bülbül gibi söyletiriz.

0: Bakın bana sataşmayın. Yolumu da kesmeyin. Fırına gidiyorum. Lahmacunlarımı alacağım.
1: Öt bakalım. Neler anlatıyordun anneanneye?
2: Ne işin olur senin bizimle?
1: Söyle ulan.
0: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
3: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
4: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
3: Canım benim.
4: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
2: Söyle nerede buluşacaklar?
1: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
2: Öldürün beni! Kulunuz kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: yapma, dur.
1: Evladım, söz dinle.
0: Yavrum, dur evladım, dur.

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi. Gel.
0: Şöyle.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
4: Tam bir boş.
3: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
5: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
7: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
6: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
8: Kırklara karıştı.
6: Baban öldü. Eve gel.
9: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.

0: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
2: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
3: İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
4: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
1: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
5: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
6: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: Tebrik ederim kızım. Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
2: Bu işte oldu bitti.
0: Bak, kavga yok artık.
2: Aman Allah etmesin.
3: Ah canım benim, tebriklerim.

0: Metrekare'de bu bölüm Ömerli'deyiz. İç mimar Onuray Genç'in tasarladığı 300 metrekare büyüklüğünde postmodern ve art deco izlerinin hakim olduğu bu villanın detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben iç mimar Onur Aygenç. Bugün Çekmeköy, Ömerli, Kasaba konaklarındayız. Daha önceden de size burada yaptığım bir villayı anlatmıştım. Bugün de yaptığım villalardan sonuncusunu anlatacağım. Şu an Keklik Villası'ndayız. Ev sahiplerini daha önceden de tanıyorum. Kendilerinin doktor bir aile, kendilerinin klinik projelerinde çalışmıştık. Şimdi de sıra ev projelerine geldi. Burası yaklaşık 300 metrekare net alana sahip 3 katlı bir villa diyebiliriz. Şu anda salonundan konuşuyorum. Genel üslup olarak evde her zaman alışık olmadığımız bir kimlik yaklaşımı denedik. Hem estetiğin farklı üsluplarına yaklaştık. Hem de çok cüretkar şekilde renk kullanımına gittik bu villada. Mekana ilk girdiğimizde bizi bir antre karşılıyor. Antremizde bir depolama alanı, portmanto bulunuyor. Bu portmantonun Art Deco diyebileceğimiz tarzda bir kulp ve kapak detayı sizleri karşılıyor. Hemen karşısında ise onlara özel tasarladığım mermer, blok mermerden bir dresuar bulunuyor. Ve dresuarın üzerinde de benim çok sevdiğim bir heykel olan Sema Direk Kanatlı Zaferi Nike heykeli var. Heykelle birlikte mermer blok dresuarda çok monumental, çok anıtsal bir duruş sergiliyor. Ve üzerindeki aynalarla birlikte her seferinde oraya, yani kendisine bakılmasını hoş karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Antep'te karşılaştığımızda sağ tarafımızda bir misafir odamız var. Bu misafir odası da daha çok otel konseptine yakın olarak yaptık. Ve burada kendi depolamaları, şifonyerleri ile birlikte gayet rahat edilebilecek bir şekilde dizayn ettik. Yatak başlığını ve bazasını çift renk deri olarak kullandım. Taba rengi ve ekru renk bir deri. Bunu aynı zamanda yatak başlığında bir betondan bir niş ve aynı zamanda koyu renk venge dolap kapaklarıyla bir bütünsellik yakalamak istedim. Buradaki renk paletine baktığımızda ekru, taba ve koyu vengeden ahşaptan kahverengi ve bejlerden oluşan bir renk paleti oluşturduk diyebiliriz. Fakat hemen karşısında misafirlere özel yaptığımız dolapta daha çok hafif bir su yeşili, RAL 7033 gibi bir su yeşili dolap kullandık ki o kahverengiliği biraz kıralım. Aynı zamanda kulpları da parlak kullandık ki mekanın o matlığını biraz parlaklıkla dengelemiş olmak istedik. Aynı zamanda yatağın ön kısmında da bir bench, bir puf bulunuyor. Bu da hafif bir puf olduğu için gelen misafirler istedikleri gibi mekanda hareket ettirip kullanabiliyorlar.

Antren devam ettiğimizde solda bir hobi ve aktivite odası var. Burada da yine depolamaya önem verdiğimiz için televizyona entegre bir dolap ünitesi, TV ünitesi ve karşısında aynı zamanda uzanıp da TV seyredilebilecek veya yatak olarak da kullanılabilecek modüler bir koltuğumuz bulunuyor. Evin en küçük metrekareli odası olduğu için hobi odası. Buradaki renklerin her birini gayet pastel ve sündürülmüş olarak kullandık ki bizim üzerimize gelmesin, her biri birbiriyle armonik bir şekilde devam etsin diye. Burada da su yeşilinin başka bir versiyonunu TV ünitesinde görebiliyorsunuz. Fakat burada hemen karşıya baktığımızda, kanepemizde keten ve somon pembe renklerinin de yeşille olan dansını görebilirsiniz. Bunların ortasında da meşe kaplama bir sehpamız oranın fonksiyonelliğini daha da güçlendirmiş oluyor. Salona gelmeden önce sağ tarafımıza baktığımızda aşağıya ineceğimiz ve yukarıya çıkacağımız merdivenleri görüyoruz. Ben burada inşaat firmasının bize teslim ettiği küpeştelerden kurtulup bir cam küpeşte yapmak istedim. Aynı zamanda mevcut olan duvarı kırıp nervürlü cam yaptım ki içeriye güneş ışığını da daha fazla alabileyim. Kullandığım renkler de gerek merdiven sahanlığından gerek salondan da gözükebilsin. Salon alanına ilk geldiğimizde, ilk baktığımızda benim de müşterimden aldığım briefler doğrultusunda koyu maviler, daha navy blue diyebileceğimiz veya koyu yeşiller, daha Pershing green diyebileceğimiz o yeşil ve mavinin genel anlamda mekan hakimiyetini görebilirsiniz. Burada üzerime başka bir yük daha düşüyordu renkler olarak. Bu ikisi hakim olarak mekana domine ettiği için ben tamamlayıcı renkleri bunların palet olarak zıt renklerinden seçmeyi düşündüm. Salon alanımıza geldiğimizde ki şu an oradan konuşuyorum. Benim iki kanepem var gayet geniş bir şekilde. İki tane orta sehpam ve berjerlerim var. Fakat burada dikkat edeceğiniz gibi salonda yine 5-20 uzunluğunda bir duvarım var. Bu duvarımı ben proporsiyon olarak 3'e böldüm. En sol tarafta blok bir mermerim var, heykelimsi ve hiçbir zaman bakmaktan sıkılamayacağımız bir mermerim ve üzerinde 2,5 metrelik bir lambaderim var. Ki bu lambaderimi yaktığımda da onun ışıklarının mermer üzerinde parlaması ayrı bir elegant bir tat veriyordu benim için. Mermerin o düz yüzeyini kırmak için hemen ortada yeşil renkte görebileceğiniz alçıdan benim ince flütlerim var ve önünde de bir Picasso tablosu ve turuncu renk ağırlıklı. Hemen yanında da 5.20'ye ulaşan ahşap kaplamalı, kenarları rodaj ve yumuşatılmış, önleri ve arkası pirinç ki arkadaki pirinç detayı da delikli olduğu için o 5 metre gördüğünüz metalin sizi sıkmaması için aksesuarlarla daha çeşitlemeye uygun vaziyete geldiğini söyleyebilirim. Yani duvara baktığımızda 3 tane ana ritim görüyoruz. Hemen karşısında televizyonumuz, betondan bir şömine duvarımız. Televizyonumuzu oraya konuşlandırdık. Ve yanında da yine pirinç ve ahşaptan oluşan ışıklı raflarımız var. Buradaki kanepelerin rengini az önce söylediğim gibi yeşil ve laciverte gönderme olsun, biraz da zıtlık olsun diye bordo bir kanepemiz var. Kanepemizin üst kolçakları aynı zamanda leke tutmasını da engellesin diye bej renk bir suni deri yaptık. Bu bej renk suni derinin de ufak notalarını kırlentler ve sandalye sırtları gibi detaylarda da aynı renk familyasını görebilirsiniz. Televizyon hemen karşısında olan kanepe daha sakin bir oturuma, ketenden daha sakin bir oturmaya sahipken sırt detayları direkt deri olarak dönüyor ve burada da kırlentlerde de bir renk çeşnisi yaratmaya çalıştık. Burada görebileceğiniz üzerine yine lacivert,
pembe, kaz ayağı desen ve yeşilin hakimiyetini görebilirsiniz. Orta sehpalarımız bu kadar kalabalık gibi gözüken bir mekanda orta sehpalarımızın iki çeşit olmasını istedik ki birisi cam olsun, mekandaki o hafiflik dengesini tuttursun. Diğeri de direkt daha hor kullanmaya müsait diyebileceğim ahşap ve üzeri metal şeklinde devam ettik. Aynı zamanda küçük kahve sehpaları için de masif döküm metal sehpalar kullandık.

buradaki hemen nervürlü camın önündeki bordo kanepeye kuzen bir renk olarak mor berjerlerimiz eşlik ediyor ve

Daha sonradan yemek odası tarafını anlatmak istiyorum. Müşterilerim bana istedikleri yemek masası tarzının yuvarlak olduklarını söylemişlerdi. Aslında mekan daha çok dikdörtgen yapıda bir masaya uygun. Fakat burada 170 çapında Elazığ vişne, yani Rosso Levanto dediğimiz, çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir mermer kullandık. Aynı zamanda onlara özel bir masa ayağı da tasarladım. O masa ayağında da kaplamalar, ince yivler, tıpkı Yunan kolonlarında olduğu gibi ve pirinç detaylarla kendisini göstermesini istedim. Yemek masasının sol tarafında dev bir ayna bizi karşılıyor. Bu bize neyi sağlıyor? Manzaraya sırtını dönen birisi de aynı zamanda aynaya doğru bakarak mekanı daha derin görebilir, manzarayı da görebilir. Tam ortada burada bizim Element of Surprise dediğimiz piyanomuz bulunuyor. Ev sahipleri aynı zamanda müzisyen bir aile oldukları için burada bizim merkezimizde piyano var ve sağında solunda da vitrinimiz ve genel yemek odası amaçlı depolamamız bulunuyor. Bu depolamayı da cam, ahşap, metal kullanarak orada çok ağır bir dolap gibi gözükmesin diye cumbasını camdan yaparak o kütleliği kırmak istedik. Hemen üzerinde de yuvarlak yemek masasını tamamlayıcı olarak ağır olmayan zarif bir aydınlatma bize eşlik ediyor. Yemek masasının içinde bulunan o vişne renk aynı zamanda bizim salonumuzda bulunan ana kanepelerimizden birine de gönderme yapıyor ve yemek sandalyelerimiz, 8 adet yemek sandalyemizin içindeki ekru tonu da yine bu koltuklarımızda olan renk paletiyle de aynı familyadan. Salon alanımızın zeminleri lamine parke. Açık renkte, meşeye çok yakın diyebilirim. Bu kadar çok rengin olduğu bir mekanda aydınlatmaları da kararında tutmak çok önemliydi. Burada tek bir ana aydınlatma kullanmak yerine birbirlerine yardım eden aydınlatmaları kullanmayı tercih ettim. LED'ler, zaten raflarımızın arkasındaki LED'ler her zaman ışık olarak yeterli seviyede, fakat daha önceden bahsettiğim gibi lambaderimiz, tavandaki pirinç aydınlatmalarımız, yemek masasının üstündeki aydınlatmalar da mekanın ışık seviyesini yeterince dengeli tutuyor ve her biri de kendi içinde heykelimsi bir yapıya sahip. Mekanlardaki bitkileri peyzaj danışmanımızla birlikte hem buranın iklimine ve hani güneş alış performansımıza, aynı zamanda da onların bizim yaptığımız mobilyalarla ve mekanla geometrik uyumuna göre seçtik. O yüzden baktığınızda devasa görünebilecek boyutlarda bitkiler de mekanda ben buradayım diyebiliyor. Bu salonun aynı zamanda bir özelliği, sadece bizim buraya girip baktığımız perspektiften değil, üst kata çıktığımızda da aşağıya baktığımızda da bambaşka bir sahne bize sunuyor. Hemen parke zeminli mekandan 60'a 120'lik koyu renk seramik zeminli mekana geçtiğimizde üst kata çıkacağız. Üst kata çıkmadan bir ışık bandı bize yol gösteriyor. Üst kata çıktığımda zaten yine o yeşil ve mavinin hakim olduğu renk armonisi bizi karşılıyor ve masif ahşap bir merdivenden yukarı doğru çıkıyorum. Çıktığımda, soluma baktığımda salonun panoramasını görüyorum. Aynı zamanda tekrar söyleyeyim, bu yaptığım bölme camın nervürlü olması da hem leke göstermemesi için hem sıkıcı olmaması için her zaman bir gözüme daha hoş görünüyor. Bundan dolayı kullanmak istedim.

Evet, şimdi bu renkli evden yavaş yavaş bir üst kata çıkıyoruz. Merdiven sahanındayız. Merdiven sahanlığında salondaki o size flütlerden bahsetmiştim. Picasso tablosunun arkasındaki. Orada bir yeşil renkten bahsetmiştim. O yeşil renk aynı zamanda bizim sahanlık merdiven kovamızda da devam ediyor.

Üzerinde iki tane mütevazi aydınlatma bizi karşılıyor ki salondaki diğer aydınlatmalarla çok fazla geometrik olarak yarışsın istemedim. Burada aynı zamanda da bir penceremiz, önünde de bir ahşap, koyu ceviz renkte bir jaluzimiz var. Burada jaluzi istememizin sebebi aynı zamanda ışık kontrolünü çok iyi yapmamız, aynı zamanda jaluzinin kesikli hatlı olup bizim diğer kütlelerimizin önüne geçmek istememesi. Üst kata vardığımda beni direkt füme aynalı fakat yeşil ve kırmızı renklerinin, ki yeşil ve kırmızı biz komplementer renkleriz, tamamlayıcı renkler, ikisinin raflı olduğu bir dolap ünitesi karşılıyor. Müşterilerimden gelen brieflerden biri şuydu: evlerinde yeterince depolama alanları istiyorlar. Ben genelde depolama ünitelerinin, dolaplar olsun, TV üniteleri olsun, çok ben depolama için buradayım demelerini bir iç mimar olarak çok seven birisi değilim. Onları genellikle raflarla veya özel kulplarla kimliklendirmeyi seviyorum. Bu sebepten dolayı birinci kata çıktığımda beni direkt dolap değil de aynalı, kitaplıklı bir ünite karşılasın istedim. Aynı zamanda onun üzerindeki renkler de zaten evin genel kimliğiyle de bağdaşıyor. Burada, bu katta bize bir genel banyomuz, giyinme odamız, bir aktivite, hobi odamız, aynı zamanda da yatak odası eşlik ediyor. Şu an yatak odasından konuşuyoruz. Yatak odasıyla aldığım ilgili brief şuydu: benim müşterilerim daha tropik, daha yağmur ormanlarının olduğu brief'i bana vermişlerdi. Yani bunu evin bir yerinde kullanalım gibisinden. Yatak odasında da başlıkta bir duvar kağıdı istediklerini söylemişlerdi. Burada plan olarak yatağı odanın merkezine konuşlandırdık. Bu bana neyi sağladı? Benim mekanın girişinde, solunda ve sağında her ikisi için ayrı ayrı dolap tasarlayabilmeye bana alan sağladı. Benim burada yaklaşım olarak yatak başlığımda gayet tropik sayılabilecek renkleriyle, formlarıyla bir duvar kağıdı mevcut. Fakat ben bu duvar kağıdını kullandığımda diğer komplimanları bununla nasıl eşleştirecektim? Bu benim tasarlarken bir mücadelem oldu. Şöyle ki, ben yaprakları soyutladım ve bu yaprak soyutlamasını, yani bir yaprağın damarlarından ucuna kadar varması kavramını, geometrik akışını yatağın başlığında, baş ucundaki aydınlatmalarda, aynı zamanda tavan aydınlatmasında ve lake dolabın kulplarında da bu bitkinin soyutlanmış halini aslında görebiliyoruz. Bunun dışında yeşilin birçok tonunu kullandığım duvar kağıdını ben bordo bir deri yatak başlığıyla tamamlarken aynı zamanda koyu yeşil kadife bir yatağın ucunda bir bank pufla dengelemiş oldum. Tam karşımızda bu kadar şimdi yeşilimizi, bordomuzu kullandık. Hatırlarsanız salonda ne yapmıştım? Mavi de girmiştim. Burada da iron grey diyebileceğimiz fakat içinde böyle bir %15-20 mavilik olan bir lake dolabım beni karşılıyor. Bunun da yine o dolap sıkıcılığını kırmak için ahşap kaplamalar, ki onların kaplama yönlerini de 45 derece olarak belirledim ve aynı zamanda da bir yaprağı andırıcı varak kaplamalı kulplarla da eşlik ettirmek istedim.

Mekanın merkezine konumlandırdığımız yatağın sağına ve soluna oval renkte komodinlerim eşlik ediyor. Bu komodinlerim rengarenginde meşe kaplamalar, aynı zamanda da üzerlerinde küçük yüzük şeklinde de parlak kulp detayları bulunuyor. Yatağın konumunun hemen arkasında ise şeffaf camdan bir dolap konumlandırmak istedim ki o alan daha geniş gözüksün ve aynı zamanda karşısında da bir aynayla giyinmeye her zaman yardımcı olsun. Aynı zamanda bu ebeveyn yatak odasında bir de kendine ait banyosu bulunmakta.

Evin genel perdelerini biz tüllerden ve storlardan oluşturduk. Fakat yatak odalarında bu misafir olsun, ana ebeveyn yatak odası olsun, storları direkt blackout kullandık ki gün ışığının içeri girmesini engelleyebilelim. Yatak odasında da aynı salon gibi çok renk kullandığım için yatak odasının genel renginin herhangi bir beyaz, gri tonlarında yapmamın bu metrekarede çok fazla renkleri bağıracağını düşündüğüm için burada da yine bir koyu mavi gri ton kullandım ki renk geçişleri daha kolay olsun diye.

Evet, şu an evin üst katında olan hobi ve aktivite odasındayız. Bana müşterilerim buranın briefiyle ilgili done verirken hani kendileri enstrüman çaldıklarını, resim yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de burayı daha bir aktivite odası olacak şekilde tasarladım. Burada renk hakimiyeti, yine evin genelinde kullandığımız gibi bir renk paletimiz var. Buradaki renk hakimiyetinde biraz daha sarıları ön planda görüyoruz ve aynı zamanda burada kullandığım yeşilleri de salondakine nazaran daha açık ve pastel şekilde görebilir. Çünkü evin en çok güneş alan odası burası. Aynı zamanda da buranın tavanı normalde düzdü. Fakat biz burada bir country house havası vermek için çatıyı kırık şekilde göstermek için çatıda eğim yaptık ve aynı zamanda da burada da bir pirinç detaylı aydınlatmayla bu kadar mat olmuş bir odayı da dengelemiş olduk. Burada bir ana bir sofamız var sarı renkten ve kalın yivli kumaştan. Hemen karşısında bir natürel meşe, bir sehpam, altında yine bir kırmızı ayak detayı, metal ayak. Karşısında iki berjer bana eşlik ediyor. Bu berjerlerin içinde de yine maviler, yeşiller, pembeler ve ahşaptan meşe renklerini görebilirsiniz. Amerikan evlerinden de çok sık görebileceğiniz duvar bordürlerinden dönmek istedim ki o country havayı da yakalayabileyim diye. Bu renk resin green diyebileceğimiz daha reçine yeşili ve hemen de karşısında bu odayı domine eden, kimliklendiren daha koyu bir yeşilim bulunmakta. Aynı zamanda da kitap okuma aktivitelerinde de veya depolama olarak da kullanılabilecek bir kitaplığım burada mevcut. Bu odada resim de yapılacağı için resim kimyasallarından, gereçlerinden etkilenmeyecek şekilde malzemelerin kualifikasyonlarını seçmeye gayret gösterdim. Buradan aynı zamanda çok güzel bir balkona çıkıyoruz ve sitenin genel panoraması da bu odadan çok güzel bir şekilde görülebiliyor. Dediğim gibi en güzel ışık olan odalardan bir tanesi. Giyinme odasında iki ayrı dolabım, ortada bir giyinme adası ve aynı zamanda büyük bir şifonyer ve ışıklı bir ayna bize eşlik ediyor. Giyinme odalarında renklerin elbise seçerken manipüle etme gibi bir tehlikeleri var. Bundan dolayı çok fazla mekanı domine edecek bir rengi burada kullanmamaya özen gösterdim. Mekanın geneli zaten camlardan oluşuyor elbiselerini görebilsinler diye. Fakat burada makyajı çağrıştıran pudra renkleri, mor renkleri ve lila renklerini şifonyerde ve aynı zamanda duvar kağıdının yanındaki komodin alanında kullanmak istedim ki bu kadar da cam kullandığımızda giyinme odası çok sıkıcı bir dolap odasıymış gibi görünmesin diye. Aynı zamanda aynı renk etkisini buradaki perdelere görebilirsiniz. Biz buradaki perdelerin geçirgenlik seviyesini de blackout olarak yaptık ki gün ışığından etkilenmek istemedikleri zaman giyinirken, makyaj yapılırken direkt perdeleri kapatıp yapabilirler diye. Şifonyerin kenarlarını tamamen yuvarlak hatlı yaptık. Çünkü giyinme odasında çok fazla trafik olabiliyor. Aksesuarlar, çantalar, ayakkabılar seçilirken bu sivri uçlardan kaçındık ki mekan dolaşımı gayet kolay olsun diye. Orta Ada bölümümüzde de müşterilerim takılarını, saatlerini rahatlıkla görebilecekleri açık çekmeceye ve kapalı çekmeceye de sahipler. Bütün dolaplar ve Orta Ada'da aynı zamanda ışıkları yaktığımız anda içeride ışıklar yandığı için nereden ne alabileceklerini görünür seviyedeler. Biz burayı tasarlarken bu arada her biriyle ayrı ayrı toplantı yapıp elbiselerinin, kıyafetlerinin boylarını isteyip bütün dolap içlerini ona göre yapıp sonuçlandı.

Merhabalar, Barış Keklik ben. Onur Bey'le daha önce de çalışmıştık. Kendisini kendi kliniklerimin hem tasarımını hem de uygulamasını yaptığı için çok iyi tanıyorum. Bu nedenle de hayalimdeki evi Onur Bey'in gerçekleştirmesini istedim. Bununla ilgili benden beğendiğim görseller, yemek çeşitleri, işte hoşuma giden şeylerle ilgili ve de hoşuma gitmeyen şeylerle ilgili feedbackler istedi. Bunun üzerine de bir tasarıma geçtik. Dediğim gibi kendisi bir render çalışması yaptı bize ve render'dakinin çok daha güzelini bize sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an evimizde çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz.

Evet, şimdi bu güzel villanın bahçesindeyiz. Bahçede ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri 12,5 metreye 3,5 metre boyutlarında bir yüzme havuzu karşılıyor. Ev sahipleri bize spor yapmayı ve yüzmeyi de çok sevdiklerini söyledikleri için böyle bir havuz yaptık. Aynı zamanda duşu ve güneşlenme alanını da evin güneş alan bölgelerine göre konumlandırdık. Bu keyifli bahçede aynı zamanda doğalgaz ısıtıcıları da bizim bahçemize kışın kullanmak için de eşlik ediyor. Villa keklik, dürüstçe söylemem gerekirse benim meslek hayatımda çalıştığım en keyifli projelerden biriydi. Birlikte çalıştığımız için de buradan Barış Kekli'ye ve Ezgi Kekli'ye selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda da bu evin tamamlanmasında emeği geçen herkese, başta sevgili eşim ve diğer çalışma arkadaşlarıma, herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: İlginize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar bugün 18'de TV4'te.

16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir.

Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Yel Değirmeni'ndeyiz. Yolculuğumuz buradan başlayacak. Ayrılık Çeşmesi ilk durağımız olacak ve ardından Yel Değirmeni sokaklarını gezerek Kadıköy'e kadar ulaşacağız. Son durağımız ise Süreyya Operası olacak. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Gazanfer Ağa Çeşmesi'nin önündeyim. Burayı 1559 yılında devşirme olarak alınan Gazanfer Ağa yaptırmış. Gazanfer Ağa'nın ismine İstanbul'da pek çok yerde rastlamak mümkün. Çünkü pek çok hayır işi ve mekanı yaptırmış. 1559 yılında Arnavutluğa giderken bir Venedikli olarak Türk korsanlar tarafından esir alınır ve saraya getirilir, sarayda yetişir ve bir de kardeşi vardır Cafer Ağa. Her ikisi de sarayda Babü Sade Ağalığı yaparlar. Ve işte onun yaptığı bu çeşme her ne kadar Gazanfer Ağa Çeşmesi olarak bilinse de halk arasında ayrılık çeşmesi olarak anılır. Bunun da önemli bir sebebi vardır. Çünkü burası insanların yola çıkanlarla vedalaştığı yerdir. Peki bu yolculuk nereyedir? Bu yolculuk Mekke, Medine ve Bağdat'tır. Buradan başlayan, Üsküdar'dan başlayan kervan yolu buradan geçer ve buraya kadar Üsküdar'dan yolcu edecekler de yolcuların yanında gelirlermiş. Ve burada sular alınır kervan için ve son vedalaşmalar yapılır ve yolcular uğurlanırmış. İşte bu nedenle de buraya Ayrılık Çeşmesi adı verilmiş. Ve bu yol Bağdat'a kadar giden yoldu. Ve nitekim buradan devam ederseniz bir caddeye varırsınız. O caddenin adı da Bağdat Caddesi'dir. O günlerin yadigarı olarak kalmış bir isimdir.

Ayrılık Çeşmesi'nin bulunduğu alan bir zamanların Haydarpaşa ya da diğer adıyla İbrahim Ağa Çayırı. İstanbul'un ve özellikle de bu yakanın en önemli mesire yerlerinin başında geliyor. Ama özelliklerinden biri hacca gidenlerin topluca dua ettikleri bir yer burası. Ayrıca özellikle şehzadelerin ya da padişah kızlarının düğünlerinin, sünnet düğünlerinin ve evlilik düğünlerinin yapıldığı geniş bir alan. Bugün her ne kadar o çayırlıktan pek bir şey kalmamış olsa da geriye çok ilginç bir hatıra kalmış. O da yaşanmış gerçek bir hikayedir. İtalyan bir baloncu, Comanche ismi. 1844 yılında İstanbul'a gelir ve balonuyla İstanbul'da 3 uçuş gerçekleştirir. Bunlardan bir tanesi yine burada İbrahim Ağa Çayırı'nda olmuştur. Biri Taksim'de ama üçüncüsü çok ilginçtir. Yine burada İbrahim Ağa Çayırı'nda Abdülmecit'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğünüdür. Ve o düğünde Comanche bir gösteri yapmak niyetindedir. Padişah'tan izin alınır, balon hazırlanır ve Comanche havalanır. Ama rüzgarlı bir havadır ve o rüzgar onu önce adalara doğru sürükler. Bir süre sonra gözden kaybolur ve daha sonra Yalova taraflarına doğru balonun gittiği rivayetler arasındadır. Ama işin ilginç yanı havalanan Comanche bir daha hiçbir zaman bir yere inememiştir ve halk arasında bir söylence çıkmıştır. Güneşe kadar gitti demişlerdir. Akıbeti bilinmez. Ama her ne olursa olsun bu onun son uçuşu olur. Ve geriye ondan 20 sene sonra bir gazetede çıkan şu haber kalır. Bundan 20 sene evvel Comanche namındaki bir baloncu İstanbul'a getirilerek Üsküdar'dan uçmuş ve herkes hayretler içinde seyretmiş. Comanche uçtuktan sonra ne tarafa gittiği ve nereye düştüğü haber alınamamış. Anadolu tarafında bir tarlanın üzerine indiğini uzaktan gören köylüler tepelemeye karar verip ellerine birer sopa alarak yere inmesini beklerken balon yere inmiş ve içinden bir adam çıkınca ellerindeki sopayı bir tarafa atıp kaçmışlar ve köye gelip gökten yere bir adam indiğini haber verdikleri o zaman rivayet olunmuştur.

1919 yılında İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etmiştir. Ve o işgal günlerinde özellikle Kadıköy tarafındaki İngiliz ve Fransız askerlerinin eğlence mekanlarına ihtiyaçları vardır. İşte bu nedenle Yel Değirmeni Mahallesi'nin bittiği ve mezarlıkların başladığı bir alana yepyeni bir mahalle kurgulanır. Ve ismine de Paris Mahallesi denir. Burası bir eğlence merkezi olarak düşünülmüştür ve sıra sıra evlerde askerleri eğlendirmek için çalışmaktadır. İşte böylesi bir yer daha sonra dönüşür. Ancak o dönüşme biraz sancılı olur. 1919'dan Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar burası işlevini sürdürür. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte artık burası yavaş yavaş ortadan kalkmaya yüz tutmuştur. Ancak bu evlerde yaşayanlar vardır. Onları buradan kaldırmak çok da kolay değildir. Ancak onların yaptığı bir hata bu evlerinde, burada yaşayanların da sonunu getirir. Buradan geçen trenlere taş atmaktadırlar. Ve bu raporlarla belgelenir. Ve bundan sonra bunu da bahane ederek devlet buradaki evleri boşaltır ve burası bambaşka bir görünüme dönüşür. Bugün baktığımızda sıra sıra dizilmiş rengarenk evlerin olduğu ve İstanbul'un sanki dışında bir vaha gibi karşımızda duran bir mahalle burası.

Şu anda Yel Değirmeni Rasimpaşa Camisi'nin önündeyim. Bunu yaptıran Abdülhamit dönemi Bahriye Nazırı Rasimpaşa. Kendisi 1887 yılında 4 yıl boyunca Bahriye Nazırlığı yapmış. Ve daha sonra Abdülhamit'le donanma konusunda ters düşünceye görevinden azledilmiş. 1892 yılında da vefat etmiş. Ama ardından onun anısını yaşatmak isteyen eşi İkbal Hanım, Acıbadem'de otururken burada var olan eski bir mescidi yeniden yapmış ve ortaya Rasimpaşa adına bir cami çıkmış. Asıl ilginç olan İkbal Hanım. Kendisi Acıbadem semtinde pek çok hayır işi işlemiş ve onun bu iyiliksever yapısı semte bir mahallenin adı olarak karşımıza çıkar durumda. Bugün Acıbadem'deki İkbaliye Mahallesi işte onun yaptığı hayır işlerinden dolayı o semte verilmiş bir isimdir.

Yeldeğirmeni semtinin son halini almasını sağlayan en önemli unsur Aydarpaşa Garı'nın ve tren yollarının inşası olmuş. İşte 1890'lı yıllarda o inşa için gelen Fransızlar, İtalyanlar ve diğer ülkelerin mühendisleri, işçileri burayı şekillendirmiş. Kendileri için apartmanlar ve okullar inşa etmişler. İşte o okullardan biri de hemen arkamda gördüğünüz bugün Kemal Atatürk Lisesi olarak kullanılan yapı. Aslında bu yapı 1894 yılında inşa edilmiş. Fransa'dan Assomption rahibeleri burayı Kadıköy'ün azizesi Saint Ephemia adına bir yatılı okul haline getirmişler. Ve burada okuyanlar daha sonra başka okullara yollarına devam etmişler. İşte bir dönem bir yatılı olarak kullanılan bu binanın bir bölümünde de çok küçük bir kilise bölümü var. Şimdi dilerseniz o kilise bölümünü ki bugün konser salonu olarak kullanılıyor yakından bir görelim.

Aya Efemiya, yani Saint Efemiya adına yapılmış bu yatılı okulun rahipleri, rahibeleri ve tabii ki öğrenciler için hemen yanına işte içinde bulunduğumuz kilise inşa edilmiş. Ve ismine de Ecclesiae Rosariae denmiş. Zaten daha kapıdan girerken cephesinde bu ismi görüyorsunuz. Rosariae validemiz anlamına gelir ki buradan da yola çıkarak buranın Meryem Ana'ya ithaf edildiğini anlamamız mümkün. Arnavut süslemeleriyle şahane bir yapı. Ancak uzun yıllar atıl kalmış, terk edilmiş ve en önemlisi de yandaki okulun spor salonu olarak kullanılmış. Hal böyle olunca da bayağı bir yıpranmış. Neyse ki sonraki dönemlerde restore edildi ve restorasyon sonrası ödüller de kazandı. Ve şimdi küçük bir konser salonu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Ayia Kilisesi'nin hemen arkamda gördüğünüz apsisin üstünde Latince bir yazı var. Orada Kutsal Kraliçemiz bizim için dua et yazıyor. Burada kastedilen tabii ki Meryem Ana. Kilisenin içinde bulunduğu semt yel değirmeni denize nazır bir yamaç üzerine kurgulanmış. Böyle olunca da işte burası semtin adının ortaya çıkmasına sebep olan yel değirmenlerinin yapılması için ideal bir coğrafi bölge olarak karşımızda duruyor. Çünkü burası ilk olarak 18. yüzyılın hemen ikinci yarısında 1. Abdülhamit döneminde 4 adet yel değirmeninin yapılması nedeniyle bu isimle anılıyor. Bu yel değirmenleri saraya ve halka un ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Daha sonra tabii ki bunlardan bir iz kalmamış ama sonrasında burası özellikle bir tarafındaki İbrahim Ağa Çayırı ve diğer tarafındaki Ali Tağ Mahallesi arasında kalan denize nazır bir semt olarak yükselmeye devam etmiş. Bir zamanlar İbrahim Ağa Çayırı olan yer süvari birliklerinin, Halit Ağa Caddesi ise daha çok piyade birliklerinin talim yeriymiş ve ikisinin arasındaki bu semte zamanla apartmanlar inşa edilmiş. Tabii ki buranın bu sürecini hızlandıran en önemli unsurlardan biri de Aydarpaşa tren istasyonunun, garının ve tren yollarının inşa edilmesi olmuş. Ve ardından burada daha çok Rumlar ve Ermeniler yaşamaya başlamışlar. Ancak onlardan sonra buradaki nüfusa Museviler de katılmış. Ancak onların katılımı biraz sancılı olmuş.

1894 yılına gelindiğinde Yel Değirmeni'ndeki Rum ve Ermeni cemaatine bir başka grup daha eklenir. Onlar da Museviler. 1894 yılında Kuzguncuk'ta Dağ Amamı Yangını adı verilen büyük bir yangın yaşanır. Bunun ardından oradaki pek çok Musevi buraya göç eder. Ve burada bir sinagoga ihtiyaçları vardır. Bir sinagog inşaatına başlarlar. Ancak burada yaşayan Rumlar ve Ermeniler bu durumdan rahatsız olmuşlardır ve aralarında tartışmalar çıkar. Bu durum Abdülhamit'in kulağına gider. Bunu söyleyen de doktoru Bay Cohen'dir. Bunu öğrenince Abdülhamit bu tartışmalar ve kavgaları engelleyip sinagogu yaptırabilmek için Selimiye'den bir bölük asker gönderir buraya. Ve onların gözetiminde sinagog tamamlanır. Ve sinagoga bir isim verirler. O da Hemdat İsrail. Hemdat İsrail, İsrail'e şefkati anlamına gelmektedir. Oysa orada bir kelime oyunu vardır. Hemdat aynı zamanda Abdülhamit'in Hamit kelimesinin de anlamına yakındır ve böylece onların sinagogu yapmasına olanak sağlayan Abdülhamit'e de bir şükrandır bu, bir göndermedir. Ve böylece buradaki nüfusa Museviler de eklenir ve onlar pek çok apartman inşa ettirirler burada. Ama şu anda önünde durduğum apartman Yel Değirmeni'nin sembol apartmanı, Valpreda Apartmanı. Bunu yapanlar ise Aydarpaşa'da çalışan mühendis İtalyan Fransız gibi işçiler, mühendisler. İşte onlar bu apartmanı yapıyorlar ve burada yaşamlarına bir süre devam ediyorlar. Yel Değirmeni'ne geldiğinizde apartmanlar gibi ilginizi çekecek bir başka şey daha var. O da bu apartmanların boş duvarlarına yapılmış devasa duvar resimleri. Bunlara mural sanat deniyor ve 2013 yılında bunlar yapılmış. İnsanoğlu mağara devrinden itibaren duvarlara resim yapmayı seviyor. Bazen fresko, bazen mozaik, bazen de yağlı boya olarak bu resimler yapılmış. İşte bu geleneğin devamı olan grafiti sanatı gibi mural sanat da Avrupa'da ortaya çıkıyor. Ancak işin ilginç yanı grafiti daha asi, daha isyankar bir sanatken mural biraz daha ehlileştirilmiş bir sanat olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü grafiti gibi yasak yerlere değil, tam tersi izin alınarak binaların üstüne yapılıyor bu resimler. İşte 2013 yılında da Yel Değirmeni'ni güzelleştirme adı altında böyle bir olay başlatıldı ve o sırada 8-10 tane bu tip devasa duvar resmi ortaya çıktı. Dediğim gibi bunlar Yel Değirmeni semtine renk katan unsurlar olarak bugün karşımızda duruyorlar.

Yel değirmenini geride bıraktık. Artık buradan altı yola geçiyoruz. Orada ise konumuz Boğa heykeli. Boğa heykeli Kadıköy'ün sembolü olmuş bir eser. Ona yakından bakacağız.

Şu anda Kadıköy semtinin sembolü boğanın, boğa heykelinin yanındayım. Tabii ki hikayesi çok uzun. Yurt dışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahı olan Abdülaziz, 3. Napolyon'un davetiyle 1867 yılında Paris'e gider. Ve orada sergide gördüğü bir takım hayvan heykellerini çok beğenir. Hemen kimin yaptığını öğrenir ve heykeltıraşına 22 tane hayvan heykelini sipariş eder. Bunların önemli bir bölümü bronzdur. Önemli bir bölümü ise mermerdir. Onun haricinde vazolar ve frizler de bu siparişin içindedir. Ve bunlar daha sonra Türkiye'ye getirilir. Ancak Abdülaziz tahttan indirilmiştir. İşte bu heykeller sağa sola dağılır durur. Özellikle İttihat ve Terakki döneminde bunlar haraç mesat satılırlar. İşte onlardan bir tanesi de budur. Boğa heykeli. İşte bu dövüşen boğa heykeli pek çok yer değiştirmiştir. Önce Yıldız Sarayı'ndadır, sonra Beylerbeyi Sarayı ve ardından da önce Kadıköy'de kaymakamlık binasının önüne konmuştur. Sonraki dönemlerde ise buraya getirilmiş ve şimdiki yerine yerleştirilmiştir. Yerleştirildiği yer ise Altı Yol olarak anılır ve Altı Yol'un birleştiği bir bölgedir. Onun için uzun hikayesi olan bu boğa heykelinden bahsetmeden geçmek olmaz dedik. Ama asıl ilginç yanı bu eserleri yapan sadece bir heykeltıraş değildir. Bu bir ekiptir. O ekipte bulunan bütün heykeltıraşların isimlerini ve yapım tarihini heykelin hemen altında görmeniz hala mümkün.

Altı yol boğa heykelinden devam eden cadde Eski Bahariye Caddesi. Bugün adı değişmiş olsa da aslında burası Kadıköy Çarşı'yla diğer taraftaki kırsal alanın sınırını oluşturan bölge. Tarihsel olarak da Bahariye Caddesi boyunca aslında Kalkedon şehrini koruyan surlar varmış. Ve bu surlar İmparator Valens tarafından yıkılmış. Çünkü Valens'te savaş halinde olan rakibinin tarafını tuttuğu için Kalkedon şehri ceza olarak bu surları yıktırıyor ve bunlarla İstanbul'daki Valens su kemerini yani Bozdağ'ın su kemerini inşa ettirdiği rivayet edilir. Bahariye Caddesi denmesinin sebebi ise burası oldukça yüksek bir yer ve özellikle bahar aylarında insanların mesire olarak kullandıkları bir alan olduğu için buraya bu isim verilmiş. Şimdi buradan son durağımız olan Süreyya Operası'na gidiyoruz.

İstanbul'un Anadolu yakasında ismi Süreyya ile başlayan pek çok mekan çıkar karşınıza. Süreyya Paşa Plajı, Süreyya Paşa Sanatoryumu ve hemen arkamda gördüğünüz Süreyya Operası. Bunları yaptıran aynı kişidir, Süreyya İlmen. Babası Rıza Paşa, Abdülhamit'in seraskeri ve aynı babası gibi o da asker oluyor. Ancak paşalık yaparken askerlikten istifa ediyor ve ticarete atılıyor. Zaten varlıklı bir ailenin oğludur ve ticarette iyice zenginleşir. Ayrıca uzun dönem milletvekilliği de yapmıştır. İşte İstanbul'a ve özellikle de Kadıköy bölgesine pek çok yapı ve eser kazandıran kişi Süreyya Paşa'dır. Tabii ki Süreyya Paşa ile ilgili söyleyecek başka bir şey daha var. Kendisi hayır işleriyle de uğraşmaktadır. Ve nitekim Kadıköy'deki okullara gelir getirmek amacıyla bir etkinlik planlar. Yıl 1920'lerin başıdır henüz. Ve bu etkinliği de Rum Kilisesi'ne ait olan Apollon Sineması'nda yapmak ister. Ancak Rum Kilisesi buna izin vermez. Bu duruma paşa çok içerler, kendi binamız olması gerekir der ve işte Bariye Caddesi'ndeki arkamda gördüğünüz binanın olduğu yerdeki arsayı alır ve 1923 yılında binanın inşaatı başlar.

Süreyya Paşa Batı kültürünü buraya İstanbul'a getirme niyetindeydi ve bunun için de pek çok yapı inşa ettirdi. Ama bunların içinde öne çıkan ve Batı kültürünün direkt yansıması olan işte içinde bulunduğum Süreyya Operası ya da Süreyya Sineması adı verilen binaydı. 1923 yılında inşaat başladı ve 1927'de tamamlanıp açılışı yapıldı. Ve küçük bir de operet grubu vardı. Bu operette görev yapan kişilerden biri de Suzan Sururi Hanım'dı. Kendisi tanınmış sanatçı Gürri Sururi'nin annesidir. Ve söylence odur ki Gürri Sururi'ye amileyken de burada sahneye çıkmıştır. Ve o dönemden buraya kadar gelen süreç içinde burası daha çok sinema olarak kullanılmış. Çünkü özellikle kulis ölçüleri operaya pek uymuyormuş. Bu nedenle de daha çok sinema olarak kullanılmış ve benim de gençliğimde çok sık gelip gittiğim bir sinemaydı burası. Bunun haricinde hemen şunu söylemek gerekiyor. İki ekolden etkilenmişler mimari olarak. Her ne kadar mimarı bilinmese de içeri girdiğinizde ve cepheye baktığınızda Paris'teki Şanzelize tiyatrosundan esinlendiği anlaşılıyor. Bu zaten söylenen bir şey. Ama iç mekana, asıl salona girdiğinizde ise Alman tiyatrolarından, Alman salonlarından etkilendiği ayan beyan görünüyor. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve bu mücevher gibi yapının o şahane salonuna yakından bir bakalım.

Binanın içine girdiğinizde kendinizi bir anda Fransa'da, Paris'te hissediyorsunuz. Çünkü gerek dekorasyonu, gerekse duvardaki resimler ve tavan süslemeleri tamamen orası örnek alınarak yapılmış. Özellikle duvardaki panolardaki resimler bize biraz mitoloji, biraz da 19. yüzyıla doğru bir yolculuk yaptırıyor. Tabii bu şahane resimleri yapan dönemin ünlü ressamı Naci Kalmıkoğlu. Bunun haricinde yine dekorasyonunda da bu incelikleri görmek mümkün. Ne mutlu ki o haliyle bugüne kadar muhafaza edilebilmiş ender yapılardan biri olarak hala varlığını sürdürüyor. İşin ilginç yanı, buranın ilk müdürü çok tanıdık bir simanın babası. O da Nazım Hikmet'in babası Hikmet Nazım. Kendisinin çok ilginç uygulamaları var. Bir dönem Selimiye'deki askerleri haftanın belli günleri buraya getirtiyor ve film izletiyor. Üstelik ücretsiz. Ayrıca yine Kadıköy'deki kayıkçı ve hamallara ayrılmış günler de var.

Bunların da belli kontenjanları var ve bunlar da ücretsiz burada film izleme şansı buluyorlar. Tabii ki bütün o olanlardan, bu hikayeden geriye Nazım Hikmet'in yazdığı bir şiir kalıyor. O şiirin hikayesi ilginç. Bir gün Nazım Hikmet'in babasını, yani Hikmet Nazım'ı bir köpek ısırır. Köpek kuduzdur. Ancak kuduz aşısı bulunamaz ve bir tetanoz aşısı olur, evde yatmaktadır. İşte o günlerde evde hasta yatarken Süreyya Paşa onu ziyaret eder. Ama ziyaretinin amacı hasta ziyareti değildir. Sinemanın hesaplarını sormaktır. Hesaplar ne alemdedir? Ve bununla ilgili bir konuşma geçer, hesaplar sorulur ve daha sonra da Süreyya İlmen evden ayrılır. Ancak Nazım Hikmet o günü hiç unutmaz ve onun ardından bir şiir yazar. Ve şiirde de Süreyya İlmen'e bakın neler söyler. Bir varmış bir yokmuş, develer tellaklık edip satarken develeri, bir benim babam varmış, bir de bir zat-ı muhteremin pederi. Benim babam dazlak kafalı, ufak tefek bir adam. Benim de babam öldü ve dünyaya yummadan evvel ışıklı çocuk gözlerini siz onun yanındaydınız. Son 5 papelin hesabını vermeden ölmesin diye kalbinin atışını saydınız. Tutmuyordu babamın öpülesi elleri. O eller, babamın gözleri artık simsiyah defterleri göremiyordu. Fakat yine siz haklısınız. O günde hesap günü. Taktınız tenezzülen kendi elinizle siz bir ölünün burnuna gözlüğünü, 5 papelin hesabını istediniz. Nazım Hikmet Ran, 1933, Hiciv Vadisi'nde bir tecrübeyi kalemiye.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümüne Yel Değirmeni Ayrılık Çeşmesi'nden başladık. Pek çok yeri gezip gördükten sonra gezimize son noktayı Süreyya Operası'nda koyuyoruz. Tabii ki içinde bulunduğum alan çok anlamlı ve programı da burada kapatıyorum. Burası Süreyya Operası yapılırken Atatürk'e ayrılmış loca. Ancak Atatürk hiçbir zaman gelip burada bir oyun ya da bir opera seyredememiş. Ama her ne olursa olsun biz bugün gezimizi burada sonlandırıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Kendinize iyi bakın.

0: Bu akşam ne yapıyoruz Murat abi?
1: Ne mi yapıyoruz? Her akşamki gibi Hans'ın meyhanesinde kafaları çekiyoruz.
2: Ey, aslanların abisi abi. Be! Hey.
0: Hadi bakalım, hoppa!

0: Alışmadık anneciğim. Güle güle kızım. Alışmadık babacığım.
1: Güle güle kızım, iyi eğlenceler.

0: Şöyle Murat abi.
1: Ya nasıl ben?
2: Yabancı işçiler Almanya'ya dolduğundan sonra ne huzurumuz kaldı, ne de rahatımız. Bilhassa siz Türkler, kavga etmeden rahat duramaz mısınız? Kavga etmeye bayılıyorsunuz.
3: Yanılıyorsunuz komiser bey. Onların bu işte bir suçu yok. Kavgayı Türkler çıkartmadı, tam tersine. Beni sarhoştan bu bey kurtardı.
2: İfadeniz nazara itibara alınacaktır. İsminiz?
3: Maria Wellman.
2: Wellmanlarla bir akrabalığınız var mı?
3: Graver Wellman'ın kızıyım.
2: Babanızı çok iyi tanırım. İkinci Dünya Savaşı'nda komutanımızdı. Babanız büyük bir askerdir. Kendisine sonsuz saygım vardır.
3: O halde onun kızına inanmanız gerekir.
2: Elbette. Bir Wellman asla yalan söylemez. Sizden özür dilerim. Suçsuz olduğunuz anlaşılmıştır. Serbestsiniz.
3: Size teşekkür ederim. Bütün bunlar benim yüzümden başınıza geldi.
4: Önemli değil. Sizin için çok daha büyük bir fedakarlıkta bulunmayı isterdim.
3: Çok naziksiniz. Türkler hep böyle fedakar mı olurlar?
4: Dostları için canlarını verirler.
3: Doğrusu beni hayrete düşürüyorsunuz. Ben şimdiye kadar böyle dostlara rastlamadım.
4: Ben de sizin kadar güzel bir kızım.
3: Arzu ederseniz sizi arabamla evinize bırakayım.
4: Teşekkür ederim. Arabam var.
3: Hatırladım arabanızı.
4: Bense sizi hiç unutmadım.

0: Atalarım binlerce yıldan beri hep aynı toprakları ekip sürerler. Ben bir köy çocuğuyum. Sanat okulunu bitirdim. Çalışmak, mesleğimde ilerlemek için Almanya'ya geldim.
1: Ben koskoca bir köşkte tek başıma büyüdüm. Bu yüzden hiçbir zaman candan bir arkadaşım olmadı.
0: Anadolu bir masallar ülkesidir. Çocukluğum birbirinden güzel, binlerce masal dinleyerek geçti.
1: Dinlediğin masallarda ben de olmak isterdim.
0: Ancak bir prenses olurdun.
1: Ya da bir çoban kızı.
0: Bir kumarbaz hırsıyla her yerde talihimi aradım. Gerçekte aradığım sendin sevgili.
1: Ömrümce sevebileceğim erkeği bekledim. Gerçekte beklediğim sendin sevgili.
0: Şimdiye kadar aştığım dağlar, yürüdüğüm bütün yollar meğer hep sana varmak içindir.
1: Kaderim senin olmak, seni sevmekmiş.
0: Seninle beraber her şey çok güzel.
1: Tıpkı masallardaki gibi.

0: herhalde doğum günüme geleceksin, değil mi?
1: Teşekkür ederim. Ne zaman?
0: Haftaya bugün.
1: Ne yazık ki o gün burada olamayacağım. Yıllık iznimi geçirmek için memlekete gidiyorum.
0: Doğum günümü sensiz geçirmek istemezdim.
1: Böyle bir gününde ben de seni yalnız bırakmak istemezdim. Fakat eve yazdım. Anamla babam bekliyorlar beni.
0: Haklısın sevgilim. Kim bilir onları ne kadar çok özlemişsindir. Yalnız bu ayrılık çok zor gelecek bana.
2: Yolun açık olsun. Deli gibi gitme ha.
3: Unutma, burada da bekleyenlerim var.
2: Allah'a emanet ol.
1: Beni merak etmeyin. Siz de rahat durun. Kavga falan etmeyin ha. Hadi hoşça kalın.
2: Güle güle. Güle. Eşe dosta selam söyle.
3: Güle güle.
2: Güle güle. Güle güle. Güle güle.

0: Maria.
1: Seni gitti sanıyordum.
0: Sensiz yapamayacağımı anladım, sınır kapısından döndüm.
1: Bana dünyanın en büyük sevincini verdin.

0: Seni bütün kalbimle tebrik ederim Marie.
1: Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Murat. Gel seni ailemle tanıştırayım. Arkadaşım Murat Doğan, babam Graber Wellman.
2: Memnun oldum Bay Wellman. Ben de.
1: Annem. Müsaadenizle.

0: nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bugün benim için katlandığın fedakarlığı hayatım boyunca unutamam.
1: Fedakarlık değil Maria. Ayrılık çok acıymış, dayanamadım. Ben artık sensiz bir yere gitmem. Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak.
0: Ah, bu benim için yeryüzünün en büyük mutluluğu olacak.

0: Maria.
1: Baba. Babacığım. Mutluyum, çok mutluyum. Seviyorum, çok seviyorum onu. Biraz önce bana evlenme teklif etti.
2: Evlenme mi teklif etti? Kimmiş bu adam? Ne iş yapar?
1: Bir Türk işçisi. Otomobil fabrikasında çalışıyor.
2: Beni şaşırtıyorsun Maria. Benim kızım bir işçiyle evlenmeyi nasıl düşünebilir?
1: Onun işçi olması beni ilgilendirmiyor baba. Sevmiş olmam önemli.
3: Patron seni çağırıyor.
0: Patron mu?
3: Evet.

0: Patron beni istemiş.
1: Çağırttığınız işçi geldi efendim.
2: İçeri gönderin.
1: Baş üstüne efendim. Buyurun.
0: Beni istemişsiniz.
2: Evet. Dostum Bay Bellman sizinle konuşacak. Kendisini dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim.
3: Duyduğuma göre kızıma evlenme teklif etmişsiniz. Neye güvenerek bu teklifi yaptınız?
4: Kızınızı seviyorum.
3: Kızım lüks bir hayata alışmıştır. Yılda iki araba değiştirir. Paris'in en ünlü moda evlerinden giyinir. Yalnızca berber, manikür, pedikür masrafı senin kazancının en az 10 katıdır. Bütün bunları neyle karşılayacaksın? İşçi Ömyen'le mi?
4: Benimle evlenmeyi kabul eden kız, ona sağlayacağım mütevazi hayata katlanır. Kızınızı mutlu etmeye çalışacağım Bay Verman.
3: Nasıl mutlu olabilir? İçtimai seviye bakımından aranızda dağlar kadar fark var. Üstelik dil, din, ırk ve milliyet ayrılığı.
4: Hiçbiri önemli değil. Aşk engel tanımaz.
3: Açık konuş. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun?
4: Bu hakaretinizi sevdiğim kızın babası olduğunuz için karşılıksız bırakıyorum.
5: Bir şeye mi canın sıkıldı?
4: Yok, hayır. Kolay geleceği sanılan mutluluk hiç gelmeyebilir diye korkuyorum da.
5: Neden? Bir engel mi var?
4: Sebep yok belki. Ama bir korku var içimde. Sevenlerin gözü kara olurmuş. Bazı gerçekleri görmezlermiş.
5: Bizim gerçeğimiz sevgimiz Murat. Ölüme dek sürecek olan sevgimiz.
4: Bir de cemiyet gerçekleri var Maria. Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
5: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
4: Dedim ya Maria. Kuvar, ölmekten değil, senden ayrılmaktan korkuyorum.
5: Ayrılmak lafını etme bir daha. Beraber ölelim dersen varım. Ama ayrılık giremez aramıza. Asla giremez.
6: Bay Murat Doğan, fabrika müdüriyetinin size bir tebliği var.
4: Ne hususta?
6: Bu mektupta yazılı. Lütfen imzalayın.
4: Sayın Murat Doğan, fabrikamızda işçi tensikatına girişmiş bulunuyoruz. Bu nedenle üzülerek işinize son verdiğimizi bildiririz.
5: Aramızdaki anlaşma, tek taraflı iptal etme hakkımıza istinaden feshedilmiştir. Muhasebeye müracaatla işçi tazminatınızı alabilirsiniz. Başarılar dileriz. Hiçbir güçlük bizi yıldıramaz Murat. Her zaman yanındayım. Ölünceye kadar yanında olacağım.
3: Hayır Maria, o Türk'le evlenmene asla müsaade edemem.
5: O zaman size isyan etmek zorunda kalırım.
3: Bunu bana, babana yapamazsın. Üstün ve saf Alman ırkından gelen soyumuza yabancı kanı karıştıramazsın.
5: Saçma bütün bunlar. Yetişkin ve özgür bir insanım. Dilediğim gibi yaşarım. Mutlu olmak benim de hakkım.
3: Hayır. Hakkın yok buna. Bu evlenme Velmanlara ihanet, bir alçaklık olur.
5: Yeter baba. Birbirimizi daha fazla kırmayalım.
3: Fakat Maria, yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
5: Öyle bile olsa, sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
7: Bu adamlarda insaf, vicdan kalmamış.
8: Durup dururken işten adam çıkartılır mı? Hep beraber gidip patrona dayatmalıyız. Murat'ı tekrar işe almazsa biz de çalışmayız.
9: Doğru, başka çare yok. Kuvvet birlikten doğar.
4: Durun arkadaşlar, beni düşündüğünüz için sağ olun. İş bildiğiniz gibi değil. Aslında patronun suçu yok. Bu darbe başka yerden geldi. Nereden geldiğini de çok iyi biliyor.
10: Murat abi! Polisler! Polisler seni soruyorlar abi.
4: Polis mi?
0: Buyurun.
2: Murat Doğan sen misin?
0: Evet.
2: Pasaportunuz?